Elif, yavrum, Kemal'in kıymetini bil, onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin, birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

İşte Feyza, işte Bilal. Sana iki evlat bıraktım. Bize kısmet olmayan saadet onların nasibiymiş. Bizim sevgimiz onlarda devam edecek.

0: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
1: İn aşağı, ne işin var burada senin?
2: Hiç, yıldız olmaya karar verdim. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
3: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
4: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
5: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
4: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
6: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
7: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
6: İyi geceler tatlım.
2: İyi geceler, ben hazırım.
8: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
1: Ben.
2: Ah, benimle.
9: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.

ben Şefrafet İnce, hafta içi yepyeni bir yemek yarışmasıyla karşınızdayız. Benim yemeğim nasıl bir yarışma hemen anlatıyorum. Benim yemeğimde her hafta 4 kişi yarışıyor. 4 kişiye benim belirlemiş olduğum süre zarfında ve benim belirlemiş olduğum yemekleri her gün birbirinden lezzetli hem ekonomik hem pratik yemekleri yarışmacılarımız yapacak. İşte esas final burada başlıyor. Nasıl burada başlıyor? Yaptıkları yemekleri kendileri gözleri kapalı olarak tadım yapıyorlar. Tadımı yaptıktan sonra 0 ile 5 arasında bir puan verecekler. Gözleri kapalı oldukları için kendi yapmış oldukları yemeklere hem 0 puan verebilirler hem 5 puan verebilirler. Rakiplerine iyi puan verebilirler, rakiplerine kötü puan verebilirler. Buradaki amaç

0: en iyi yemeği, en lezzetli yemeği gözünüz kapalı olarak tadarak ve puan vermeniz. Sonrasında Rafet Şef'in de tabii ki vermiş olduğu bir puan var. 0'la 5 puan arasında sizlere puan vereceğim. Benim için önemli olan benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmanız. Sonrasında en önemli konuya geliyoruz. Evet. Cuma günü haftanın şampiyonunu belirliyoruz.
1: Oh.
0: Haftanın şampiyonunu bu set ne yapıyoruz? 0'dan 10'a kadar bir puanlamamız var. Finali belirleyecek 10.000 TL ödülü alan şampiyonu haftanın son günü belirliyoruz ve evine yolcu ediyoruz. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı şefim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika. O tabağı silme. Hayır. O tabağı yıka yıka. Siz ne yapıyorsunuz ya?
2: Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
3: Arı nereye koyacağız ya?
0: E cebime koy. Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ay, ben bu yemeği tatmam. Ya yandı. Son 3, 2, 1. Geriz, o kadar büyük bir hatam var ki. Gözler kapatılarak.
4: Hazırım.
0: Puanlama zamanı.
3: Sosu biraz az.
4: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
5: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
4: Bence bu yemek...
2: Efendim, bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerinizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
4: Seninkini tattığım için çok pişman.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
5: Neden şefim?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Benim yemeğim. İlk önce Hasan abi senden başlayalım.
3: Ben 1971 doğumluyum. Evliyim, 2 çocuğum var. Mutluyum, seviyorum onları. Onlar için de yarışıyorum.
0: Süper. Süper. Fatma ablacığım?
6: Ben de evliyim, bir oğlum var. Güzel giden bir evliliğim var. Böyle.
0: Muhteşem.
6: Muhteşem bir evliliğim var, evet.
0: Süper. Hemen Can.
2: Şefim 34 yaşındayım. Can Ekerik, İstanbul'da yaşıyorum. Ailemle beraber yemek yapmaya ve kazanmaya geldik.
0: Yeliz Hanım.
7: Yeliz Odabaş, İstanbul'dan katılıyorum. Esas Artvinliyim. Oğlum ve kızımla yaşıyorum. Hırslıyım, kazanmaya geldim. İnatçıyım.
0: Vay vay. Yarışma daha başlamadan heyecan var. Peki, hazırsak Rafet evet. Şef sepetlere ne koymuş? Şöyle aynı anda ben söylediğim an aynı anda kaldırıyorsunuz. Bakalım Rafet Şef'in sürprizine 3, 2, 1 ve kaldıralım. Hasan abi ne olabilir sence?
3: Burada ne olabilir? Enginar.
0: Enginar zaten sepette var.
3: Enginar dolması yapacağız.
0: Fatma ablacığım.
6: Ben de enginar dolması diyeceğim ama burada şey de var. Zeytinyağlı desem olmaz. Un da var. Yumurta da var.
0: Sen biraz daha düşün. Can.
2: Şefim iki çeşit yemek var büyük ihtimalle. Islama köfte gibi duruyor yani sulu köfte gibi duruyor. Enginarı da bilemiyorum.
0: Yeliz.
7: Evet burada iki çeşit yemek gibi duruyor şefim. Bana da sulu köfte ve ekşili çorba gibi geldi yani ya da enginarlı yemek gibi geldi.
0: Yavaş yavaş tahminler geldi. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. Bakayım ben sizlere ne yapmışım, nasıl yemekler yapmışım bir görelim. Benim yemeğim. Günün yemeği ekşili köfte ve enginar püresi için malzemelerimiz. 250-300 gram dana kıyması kullanıyoruz. Yarım su bardağı pirinç daha önceden ıslatılmış. 2 adet yumurta, yumurtanın bir tanesini köftenin içerisi için kullanacağım. Bir tanesini meyanesi için kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon, 5-6 yaprak nane, 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı yeni bahar, kıymanın ana harcı için 1 adet orta boy soğan, enginar püresi için 3 adet orta boy enginar. Birazcık tuz, biraz karabiber. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi sıra yemeğin yapılışında. 3 adet enginarımız var. 3 adet enginarımızı daha önceden kaynamış suyun içerisine ilave ettim. Yarım limon. Enginarımıza limonu sıktım. Ve kabuğuyla birlikte pişiriyorum. Geri kalan yarım limon ise çorbasının mayonesinde kullanmak için ayırıyorum. Burada

Enginarlar haşlanırken bir taraftan hemen ekşili köftenin kıymasını yoğurmaya başlayacağım. Birazcık tuz, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Şu şekilde yarım çay kaşığı yeni bahar, bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim.

0: başlayacağım. Yarım çay bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı un. Burada kaynayan suyun içerisine de yarım limonumu sıkıyorum. Elimi içerisine ıslatıp yağlı suyla köfteden bir parça alacağım. Küçük küçük misketler hazırlayacağım, bırakacağım. Şimdi bunları üzerinde gezdireceğim. Şimdi köftelerimizi kaynayan suyumun içerisine şu şekilde tek tek atın ki köftenin şekli bozulmasın. Şimdi bunu bu şekilde bıraktım ve kapağını kapatıyorum. Enginarlarımı hemen sudan çıkartacağım. Tel süzgeç. Enginarlarımı aldım. Enginarları püre haline getirmeden önce burada görmüş olduğum taze nanelerim var. Taze nanemin üzerine zeytinyağı, tuz, çok az bir şey, karabiber. Bir blenderla püre haline getirmemiz lazım. Püremiz hazır. Şimdi burada unumuz, yoğurdumuz var. Meyhanede en önemli unsur ilk önce yoğurtla birlikte yumurtayı çırpmak. Öncelikle bunun güzelce bir kıvam almasını sağlayacağım. Unumu ilave ediyorum. Şu an bu harcımız da hazır. Çorbamızdan bir kepçe et suyu alacağım ve aynı anda karıştırmaya başlayacağım. Şu şekilde ekledim, karıştırdım. Şimdi bu karışımı köfteme yedireceğim. Yavaş bir şekilde. Şöyle karıştırdım ve bıraktım. Şimdi bir tereyağı kaldı. Güzel üzerine tereyağı yakacağım. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Burada tereyağını erittikten sonra direkt çorbanın üzerine boşaltacağım. Altını kapattım. Yapmamız gereken şu. Ocağımın altını kapattım. Köftemin altını açtım. Bir 5 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Muhteşem. Böyle ekşili ekşili böyle limon kokusunu aldık. Güzel bir tereyağı kokusu var. Şimdi burada enginar püresi hazır duruyorken artık sunuma geçebiliriz. Çok fazla olmadan yaklaşık 1,5 kaşığı enginarı böyle bir kalıp yardımıyla tabağıma yerleştirdikten sonra 4-5 tane köftemizden alacağım. Enginarımın üstüne köftelerimi yerleştireceğim. Suyundan alacağım. Şu şekilde biraz kekik gezdireceğim. Üzerine ilavesini yaptıktan sonra sunumumuz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Muhteşem bir sunum. Aynı sunumu sizden bekliyorum. Tarifleri görmüş olduğunuz gibi her noktasını gösterdim. Not aldınız. Hazırsak bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Ben başlattım mı?
1: Hayır.
0: Ben zile dokunmadığım sürece, 3'ten geriye saymadığım sürece yarışmaya başlamıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: Ne yarışma başladı? Süreniz 45 dakika. 45 dakika içerisinde muhteşem bir enginar püresi bekliyorum. Lezzetli, tertemiz, güzel bir sunumla ekşili köfteyi sizden yapmanızı rica edeceğim. Sepetleri alta alıyorsunuz ve hızlı hareket ediyorsunuz. Yapmanız gereken hızlı bir şekilde yemeği yapmanız. Sepetleri arkaya tezgahınıza alabilirsiniz. Sepetlerin içerisinde torşon var. El bezi olarak kullanmanızı rica edeceğim. Hasan ne yaptın daha? Dakika bir, gol bir. İnşallah onu kullanmasın. Yere düşürdüğün peçeteyle de elini yıkamadan yemek yapacağını düşünmüyorsun herhalde.
1: Hasan Bey kendini bu yarışmada hiç yormasın. Bence bu yarışmada hiç işi yok.
0: Şapkayı şöyle... Oğlum burası yemek yarışı, kovboy yarışması değil burası.
2: Şefim ben hep şapkayla geleceğim buraya. Seviyorum şapkaları. Oo. Şapkalı adam diyebilirsiniz bana direkt.
0: Kaldır da kamera görsün.
2: Tamam.
0: Ne yapıyorsun şimdi?
2: Enginarlarımı koydum şeyim. Onu mu koyacağım şimdi?
0: Suyu yarın kaynatmadan enginarı ben atmadım orada.
2: Sıcaktı kettle'daki suyum.
0: He.
2: Çok az kaynayacak şimdi.
0: Peki. Ben sizin yeriniz olsam güzel bir

0: Hazırlık. İlk önce yapmanız gereken izlediyseniz güzel bir hazırlık. Fatma Hanım.
1: Efendim.
0: Bak hazırlığını güzel yapmış. Streçleri bir açsanız, malzemeleri izleyicilerimiz bir görse, malzemelerde neler var, ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz, değil mi? Görsünler. Evet. Hasan abi. Evet. Elini yıkadın mı?
2: Yıkadım, yıkadım.
0: Ha, iyi. Sence o stoğu enginar pişer mi?
2: Suyumu az koydum.
0: Hızlı, hızlı, hızlı. Ama beni yakma.
3: Şefim bu yemek Türk usulü bir yemek mi yani? Yoksa hani...
0: Evet, Türk usulü. Bu bir İngiliz yemeği falan değil. Hani... Annemizin evde yapmış olduğu ekşili köfte.
3: Enginar falan.
0: Enginar püresi gelince... var.
3: Artistik peşinde değilim. Biraz ters köşe yapmaya çalışıyorum aslında. Bu çocuk böyle güzel müzel diye karamel sepeti zannediyorlar ama öyle olmadığımı görecekler. Bir dahaki programda rapçi olacağım.
0: Neyli olacaksın?
3: Rapçi olacağım. Her program başka bir konseptle, konsept şapkasıyla.
0: Bunun bir hikayesi var mı?
3: Aslında yok. Hem eğlenmeye geldim hem birinci olmaya geldim. Birinci olduğumda şaşıracak arkadaşlar.
0: İddialı bir cümle geldi. Birinci olmaya geldim. Hayırdır, ne yapıyorsun? Kolay gelsin.
2: Sağ olasın.
0: Sizin evde eldiven falan yok mu?
2: Ellerimi yıkadım ama.
0: Elini istediğin kadar yıka. Ben bu yemeği tatmam. Sana söyleyeyim.
1: Hasan abi bir felaket. Hasan abi bir felaket. Onun buraya gelmesi bile bir hata.
0: Kıyma, hamur, köfte, bu tarz her ne yaparsanız yapın, mutlaka eldiven kullanmak zorundasınız.
3: Tamam şefim.
0: Evde dahi olsanız tırnaklarınızın arasına kıyma, hamur girmemesi için eldiven taktırıyoruz. El lezzeti evet var. El lezzetine inanıyoruz. Evet. Hasan abicim, bir saniye. Şimdi bunu çıkartıyoruz.
2: Evet.
0: Bu böyle olmaz. Gidiyorsun, elini sabunluyorsun ve geliyorsun. Elini suya tut, gel. Olmaz. Tamam, okeydir. Geçebilirsin yerine. Evet, Fatma Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Çok var.
0: Bir şey soracağım.
1: Efendim şefim.
0: Hem çalışalım hem sohbet edelim.
1: Buyur.
0: Can orada soğanı doğruyor, sen rendeliyorsun.
1: Şefim, ben sizi izledim. Rendelemiştiniz.
0: Can.
3: Soğanları doğruyorduk şefim, rendelemiyorduk.
1: Ama şefim rendelemişti Can.
3: Göreceğiz.
0: Hanginiz doğru yaptınız? Bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. Tadımda görüşeceğiz. Tadımda görüşeceğiz. Ay! Bırak, bırak, bırak, bırak. Hepiniz bir bırakın, bırak. Süreyi durduralım. Temizlik en hassas konu. Yere bir şey düşüyorsa, eldivenle yerden bir şey alıyorsanız eldiveni çıkar at. Onunla yemek yapılmaz arkadaş. Hijyen en önemli hassas noktamız. Elinizde kolye, alyans, oje gibi şeyleri ben istemiyorum.
3: Tamam şefim.
0: Temizlik istiyorum.
1: Tamam şefim.
0: Elinizi sürekli eldiveni tutacaksınız diye bir kaydı yok. Bir daha söylüyorum. Eldiven sadece kıymayı yoğurmak için. Devam ediyorsunuz. Haydi.
3: Hasan Bey çok hijyenik çalışmıyor açıkçası. Çünkü eldivenleriyle yere değdi, ellerini yıkamadı ilk başta. O yüzden aslında tadarken birazcık tereddüt edeceğim yemeklerini.
0: 10 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Çocuklarımın...
0: Hem çalışalım hem
2: çocuklarımın eğitim için.
0: Çocuklar kaç yaşında?
2: Çocukların birisi 23, birisi 20. 20 gastronomi okuyor.
0: 20. Gastronomi okuyorlar.
2: Evet.
0: Çok güzel. Kızından taktik aldın mı?
2: Efendim?
0: Kızından taktik aldın mı?
2: Kızımdan taktik aldık ama...
0: Hasan abi, heyecandan mı unutuyorsun?
2: Heyecandan unuttum, heyecan.
0: Benim dediğimi mi yapmak
2: zaten
0: istiyorsun?
2: Tekrar gibi heyecanım yani.
0: Abi, az önce dedim ki eldivenle yoğur.
2: Evet, evet.
0: Üçüncü eldiven tamam. Takışın. Tamam. Bak, üçüncü eldiven... Ben şimdi böyle iyiyimdir ama... Sona doğru heyheyler gelir. Yani heyheyler gelir.
1: İstemiyorum. Yan gözümle bir baktım, o kadar pisti ki masası size anlatamam. İnanılmaz pisti.
0: Can niye büyük doğruyor? Herkes rendeliyordu. Can niye büyük doğruyor Eriz?
4: Yani sanırım tarz kovboy olmuş ya, onda da bir iddiası var sanırım ama ben sizde rendelediğinizi gördüm.
0: Süper.
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim. Siz ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışıyorum.
0: Taktik yapıyorsa burada diyor ki iri iri doğrardım soğanı. Hani bunu ben tattığım zaman iri soğanlı olan benim diye uyanıklık yapıyor olabilir mi Fatma abla?
4: Olabilir.
3: Soğanları rendelemem taktik değildi aslında bakarsanız. Öyle olmasını düşündüğüm için öyle yaptım.
4: Hasan Bey, bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
2: Vallahi.
5: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
2: Çalışmama gerek duymadım.
5: Biraz çalışsaydınız.
4: Oo, o kadar da iddialıyız yani Hasan Bey.
2: Evet.
0: Anam.
3: Aa. Ben Hasan Bey'i rakip görüyorum bu arada.
0: Niye hepiniz böyle üçünüz birden Hasan Bey'e yüklendiniz?
3: Ben rakip görüyorum. İddialı görüyorum şefim Hasan Bey'i. Rakip görüyorum ben. Ben bayanları rakip görmüyorum.
5: Can beni rakip görse ne olur, görmese ne olur.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen evde böyle yenge hanım seni kovalamıyor mu mutfakta?
2: Kovalıyor.
0: He? Bir daha söyle.
2: Kovalıyor tabii.
0: Kovalıyor mu?
2: Ay. Allah.
0: Bitti. Hasan abi, ben senin yanına ne zaman gelsem ya peçete düşüyor, heyecan. Ya bıçak düşüyor, ya tahta düşüyor.
2: Hep heyecan.
0: Abi, heyecanın güzel bir şey. Heyecanla yenik düşme. Mantıklı hareket et.
2: Şef bana çok yüklendi. Aslında ben çok iyi gidiyordum da biraz telaş yaptım.
5: Şefim, böyle elimi cebime attım.
0: Evet.
5: İkimize arkadaşlarımın gözü değmesin diye nazar boncuğu getirdim. Çok nazar değdirmeyin ne olursunuz.
4: Fatma Hanımcığım, ben nazar boncuğumu gözlerimde getirdim. Hiç gerek yok, size nazar değmez. Merak etmeyin yani. Nazar değecek bir kişi varsa o da benim yani.
3: Üzgünüm.
5: Evet, Yeliz'in nazarı değmesin, masama da boncuğumu
4: Fatma
5: koyuyorum.
4: Fatma Hanımcığım, üzgünüm. İstediğiniz kadar yapın çünkü benim size nazarım değmez.
5: Değer belki.
0: Şey
4: yok,
0: gözlerini,
4: çünkü rakip görmüyorum sizi.
0: Gözlerini şu kameraya bir göstersene bir.
4: Şöyle bir bakayım. Fatma Hanım'ı değil, hiç kimseyi rakip görmüyorum.
5: O Yeliz'in gözlerini gördüm ya, kesinlikle bana nazar değdirecek. İnanıyorum ben ona.
0: Haftanın ilk gününden birbirinize bayağı sallıyorsunuz da, haftanın son günü finalde göreceğim. Birbirinizi yemeyin ama. Bu ne bu? Bu. Bu ne?
3: Şefim, onu dökünce temizlemeye çalıştım.
0: Yani,
3: gelmedi.
0: Kamera görebilir mi şurayı? Abi sen bu işi bırak, kovboyor. Ben sana söyleyeyim, sen yemek yapacak potansiyelin yok senin, sana söyleyeyim. Yani şurayı görür müsünüz? Bu torşonu, ben bir daha, bunun ismi bizim mutfak terminolojisinde torşon. Hem yap, hem çalış, hem de beni izle. Bu torşonu alırsın, bak böyledir. Hanımlar siz de görün, bu alnımızı silme falan değildir. Bir yer batarsa, tencerenin kenarı sıcaksa onu alıp bir yere koymak için kullanmış olduğumuz torşon. Torşonunuz da bu şekilde kenarda dursun. Anlaşıldı mı? Evet. Nasıl gidiyor burası?
5: Güzel gidiyor şefim.
0: Abi bir şey öğreneceğim senden, bir şey soracağım.
2: Efendim?
0: Pazarda ne iş yapıyorsun abi sen?
2: Pazarda sebze meyve satıyoruz.
0: Mesela pazarda meyve sebze satıyorsun ya.
2: Evet.
0: Benim en çok hoşuma giden bir nokta vardır. Böyle pazarcıların kendine has böyle bir ses tonu vardır. Hani şarkıyla, türküyle o sebze, meyve, hani orada giyim, kuşam bir şeyler satılıyor.
2: Şeyine göre.
0: Sen yapıyor musun bunu?
2: Fazla bağırmam da mesela.
0: Mesela ben geldim. Mesela
2: patlıcan geldi. Patlıcan, kara kömür, ver yene.
0: Bir bağırsene, bir gör.
2: Patlıcan, kara kömür, yene verir ömür.
0: Patlıcan, kara kömür?
2: Yene verir ömür.
4: Hasan Bey zaten yemeğe başlar başlamaz yere bir şeyler düşürdü, onu aldı. Şef sürekli onu uyardı. Yani hiçbir şekilde bu yarışmada olmasına anlam veremiyorum. Gülüyorum yani, gülüyorum ona.
0: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz?
3: Evet şefim.
0: Ve son 30 dakika. Son 30 dakika. Enginar püreniz var, köfteler daha haşlanmadı. Arkadaşlar, haydi. 30 dakika.
5: Şefim, malzeme arttıramıyoruz değil mi? Hep
0: ben yerken. Bilmiyorum. Ben burada verdim yemeği. Tarifini not alsaydınız ki aldığınızda. Ben ortaya 30 dakika sonra enginar püresi ve güzel bir ekşili köfte bekliyorum. Yeliz Hanım.
4: Buyurun efendim.
0: Bu köfteler niye böyle? Orada biri büyük.
4: Ayarlayacağım ama onu şefim.
0: Biri küçük.
4: Şefim, ayarlayacağım ama.
0: Nasıl orada elinde şöyle yuvarlak yuvarlak yapsana. Hani ben ekranda bir şey gösterdim. Hadi bu tiyoyu da vermezdim de vereyim. Köfteyi yuvarlak yuvarlak elinize yapışmasını istemiyorsanız dedim. Bir sıvı yağ karışımı yaptım. Onu elimi ıslatıp hiç sıvı yağ yok onun içerisinde. Yapışır. Daha çok köfteyi ıslatırsınız. Son 29 dakika. Hasan abi sakin.
2: Korkuttun beni.
0: Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Can.
3: Efendim?
0: Hasan abi senden önde gidiyor bu arada, söyleyeyim.
3: Daha şeyin suyunu koymamış, köftenin suyunu. Nerede?
0: Ama enginarı pişmek üzere.
3: Benim de pişmek üzere o şefim.
5: Can buraya yemek yapmaya gelmemiş. Ben...

0: Bence bir mankenlik havası sezdim.
1: Efendim, hepsini yapmak zorunda mıyım? Yapmayayım, siz edecek kadar yapayım.
2: Çöpe attığınız an, gördüğüm an, bak hepiniz için geçerli. Çöpe bir şey attığınızı gördüğüm an, dilediğiniz kadar yetiştirin, muhteşem yemek yapın, hiçbir önemi yok. İsraf yaptığınız an, direkt puan, 5 puan silerim.
1: Tamam şef.
0: Tamam.
2: 5 puan. Yeliz, hayırdır bir panikledin?
1: Ne oldu, iddialıydın?
0: İddialıyım gene.
1: Söyleniyorsun.
0: Gene iddialıyım yani, problem yok ki onda.
1: Söyleniyorsun burada ya, başımın etini yedin.
3: Yeliz Hanım, ısındın mı?
0: Isındım.
3: Üşüyordun.
0: Az önce şefim size dedi yani pazarlama uzmanı diye. Ben pazarlama uzmanıyım bu arada.
3: Üşüyordun biraz önce, dedim sen orada ısıtacaksın.
0: Isındım.
2: Geliz Hanım, siz ne işle meşgulsunuz?
0: Ben pazarlama.
2: Bizim bugün ilk bölümden daha pazarlamacı profesörleri, ordinaristleri doldu. Umarım bu yemekleri tadımında da bir pazarlama stratejisi geliştirirsiniz diye düşünüyorum.
0: Umarım şefim. Konuda hiç üstüme yoktur şefim.
1: Pazarlama da mı?
0: İyi bir satıcıyımdır ben.
2: Herkes satıcı, pazarlamacı, iyi bir insan sarrafı mısındır Fatma Hanım?
0: Hayır değilim. Çok yanıldığım olmuştur hayatta.
2: Herkes yanılıyor.
0: Bu çok iyi diyorum, bakıyorum çıkmıyor. Yani çok yanıldığım zamanlar oldu. Ama uzun süreli iş hayatımda pansiyonculuk yaptığım için çok çok iyi bir satarım yani. O yüzden iyi pazarlarım şimdi yemeğimi.
2: Sen evde de bu ekşili köfteyi böyle mi yapıyorsun?
0: Hayır şefim, böyle yapmıyorum.
2: Biri küçük, biri büyük.
0: Onları şimdi ayarlıyorum sizi.
2: Soğanları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Alacağım.
2: Dur. Heh,
0: bir dakika. Gösterin, tabii.
2: Bu soğanı çok merak ettim. Soğan nedir böyle?
0: Kaçmış şefim rendenin içinden.
2: O kaçmış, şuna ne demeli?
0: O da mı kaçmış? Rendeledim oysa.
2: Siz izlememişsiniz beni. Haftanın ilk bölümü ve ilk gününde biraz salladınız. Tabii Rafet Şef'in tatlı yüzünü gördünüz. Tadımda o sert yüzü göreceksiniz. Ben tadımda babamın oğlunu tanımam. Hele yemek konusunda, israf konusunda. Yemin ederim hiç.
0: Evet.
2: Evde de lütfen hiçbir şeyi çöpe atmayın. Abi sana zahmet.
1: Şefim.
2: Sen bir uluslararası bir yarışmada falan olsa kapıdan içeri sokmazlar seni. Sana söyleyeyim. Yarın evlenmeye kalksan kız seni kapıdan kovar. Haberin olsun. Ben senin yerinde olsam bir toparlarım,
1: tamam,
2: temizlerim.
1: Tamam, hemen toparlıyorum.
2: Hızlı.
0: Eğer kız arkadaşı falan varsa, zaten izlerse can gitti. Sen bittin can.
1: Bu kadar detaylı girmiyorum ama yaptığım her şeyi beğenir kız arkadaşım.
0: Gerçekten bitti kız arkadaşın varsa, bittin sen.
2: Ona laf yetiştirirken aynı zamanda yemeği diyorum, yetiştirsen.
0: Hemen şefim.
2: Hasan abiyi beğenmiyorsunuz ama Hasan abi enginarı yaptı bile püreyi.
0: Uçtu Hasan abi.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Efendim?
2: Az önce kız arkadaşı görse şöyle olsaydı, böyle olsaydı, kızın olsaydı verir miydin?
0: Hayır.
2: Can'a gerçekten kızını vermez miydin?
0: Vermezdim.
1: Allah bir daha bak.
0: Bir daha düşünürüm ama yok.
2: Can, böyle bir kaynanan olmasını ister miydin?
0: Hiç istemem bence.
1: İsterdim ama biraz şey böyle, korkuları var işte, nazar boncuklarıdır falandır, fişmandır.
2: Niye, nazara biraz inanmaz mısın ya?
1: Ya yok, bizim nazarımız değmez. Şimdi neyini gördük de nazarını diyeceğiz Fatma Hanım'ın?
0: Olsun.
1: Bir yemeklerini tadalım bakalım, iyiyse. Zaten nazarı değecek, değdirecek olan kişinin belli, Yeliz Hanım.
2: Wow.
1: Çünkü renkli yani gözlerin nazarı değer. Kahverengi gözün nazarı değmez
0: olsun
1: yani.
0: Olsun, herkesin değer.
4: Şimdi benim nazarım gözüme böyle çok kestirdiğim birini. Mesela ben Hasan Bey'i kendime rakip görüyorum. Belki ona değer nazarım.
2: Sen bir şey söyleyeceksin. Hasan Bey niye
3: bu? Yemek yapmaya mı geldi, nazara mı geldi yani?
4: Yok ama o kadar pratik çalışıyor, o kadar temiz çalışıyor ki
0: sohbet şefim. Sohbet ediyor.
4: Gözüm değiyor.
2: Sen niye mesela Can yanında çalışıyor, rakip olarak?
4: Can'ı hiç görmüyorum, bakma bile bakmıyor.
2: Direkt göze Hasan abiyi kestirdin yani.
1: Ya sen bana soruyordun biraz önce nasıl yapılacak şimdi diye. Nasıl gözüm kesti?
4: Şuraya bakma bile bakamıyorum şefim.
2: Bak orada.
4: Bakamıyorum.
2: Allah haklısın.
4: Gerçekten bak gözünün bütün şeyi bozuluyor.
2: Şimdi orada kart var, kağıt var, kalem var. Ben sana bir şey, benim otelde Allah'tan yanımda falan çalışmıyorsun. Bu ne bu?
1: Ah, un mahvetti beni şefim. Un mahvetti beni.
4: Çok pis çalışıyor. Midemi bulandırıyor yani çalışma hali.
2: Apo, Hasan abi bu ne?
3: Bu şey.
2: Abi bir dakika sen.
3: Nane.
2: Herkes devam etsin. Sen 2 dakika bence bırak. Harbiden diyorum. Şurayı bir temizle. Benim mutfağımda böyle bir yemek yapma stili yok.
3: Pişme.
2: Ya, pişme tamam de pişir devam. Et de yani. Son 10 saniye veriyorum sana.
3: Tamam.
2: 10 saniye. Bak bir ciddi söylüyorum. 10 saniye veriyorum ve 10 saniye içerisinde koşar mısın? Burayı temizler misin bilmiyorum. Başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sen devam et. Benden sen gol yiyeceksin, sana söyleyeyim. Ben böyle şu enginarı mesela tatmak istemem. Abi altında çiğ kıyma falan var ya. Haydi Hasan abi, haydi. Dakikanızı söylüyorum. Son 20 dakika. Can, şefim. Son 10 saniye orayı temizle.
1: Tamam şefim.
0: 10, 9, hızlı, hızlı, hızlı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasan abi, Fatma Hanım'dan şey çekiyorsun, kopya
2: yok,
0: çekiyorsun.
2: Çekmiyorum, farklı
0: yapıyorum.
2: Bu ne? Farklı yapıyorum.
0: Nasıl farklı yapıyorsun?
2: Evet.
0: Abi.
2: Her ikisinin üstüne.
0: Abi bu ne bu? Allah aşkına. Ya abi. Arkadaşlar bu ne böyle, görüyor musunuz?
2: Ya şaşırdım, döktüm.
0: Ne olacak peki?
2: Alamayız mı?
0: He?
2: Alabilirim. Baya baya basit.
1: Sen bana bakıyorsun, bakma.
3: Ya ben sana ne bakacağım ya?
1: Filinden yoğurdumu döktüm ya.
3: Ya işte Allah, ilahi adalet. İlahi adalet. Allah o kadar büyük ki.
0: Ne oldu? Yeliz.
1: Şefim bana
3: İlahi
1: bakıyor.
3: İlahi adalet, kalkmış kendini böyle yapıyor. Zaten
1: bana bakıyor şefim. Diyor
3: ki, benden diyor şey tiy oluyorsun diyor. İlahi adalet şefim.
0: Şöyle düz durursak arkamızı dönmeyelim, ayıp.
1: Şefim bana bakıyor hep.
3: Ne
0: baksın sen de ona bakıyorsun.
3: Ya,
1: tarif şey yapıyor annen.
3: Tarif?
0: Az önce temizlemedin mi bunu?
1: Ya o bakmasın diye döndüm bu tarafa. Döktüm, onun yüzünden oldu. Şefim Yeliz'i alın yanımdan lütfen.
3: Yeliz kadar tertipli çalışsan ya. Vallahi Yeliz başına taş düşecek.
1: Buraya da el atsana Yeliz lütfen.
3: Hepiniz böyle. Oğlum, hepiniz beni görmüşsünüz.
0: Bir şey söyleyeyim. Bunları eve gönderin. Ben sizin yerinizde olsam bu iki arkadaşı eve gönderirim yani.
1: Ya Yeliz çok fena. Yani sürekli bir şeyler söylüyor, sürekli kafamı karıştırıyor. Bana bakıyor yaparken. Ne yaptığını anlayamadım Yeliz'in.
3: Ben Can'dan kopya, yani bakmıyorum bile kopya çekmek bir yana. Bakmıyorum bile çünkü çok pis çalışıyor.
0: Ah! Ne oldu?
4: Parmağımı kestim
0: ben. Kıyamam ben sana. Gel, ver.
4: Yok, halledecektim ama sen, devam etti.
0: Ama elini kestim burada ya.
4: Evet. Şey, bıçaklarımız güzel kesiyor.
0: Ben çok mu geriyorum ortamı? Ne yapıyorum?
4: Yok, hayır.
0: Benden dolayı bir sıkıntı var.
4: Hayır, asla yok şefim. Benden dolayı. Ben biraz şapşal çalışırım. Kesmeden gitseydim şaşırırdım. Eşim de dedi, bir yerini kesmeden gel dedi.
0: Haydi, hızlı bir şekilde. Parmakları kesmeyelim.
3: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksiz ama ben, ben sana yarın buraya
1: bir geçmiş olsun bir şey de. Bir geçmiş
4: ama
1: olsun
4: ben
1: de.
4: Şöyle söyledim geçmiş başta zaten.
3: Geçmiş olsun balı benim üzerime bırakıyor.
1: Vicdansız.
4: Doğru söylüyor.
3: Sabah beri oraya nazar boncuğu değiyor. Yok Yeliz Hanım'ın gözü değecek. Yok Yeliz Hanım'ın ne olacak? Demiyor ki ben beceriksiz birisiyim.
4: Hayır.
3: Bana burada muhabire bana laf gönderiyor.
4: Hayır.
0: Bir saniye. Burada birbirimize evet... Meydan okuyabiliriz, kavga edemeyiz. Birbirimize hakaret edemeyiz. Böyle ağır ithamlar benim hiç sevmediğim bir şey. Benim mutfağımda ve benim yemeğimde böyle bir şey izin vermem.
4: Ben size ne demiştim? Nazar değer demiştim ve Yeliz'in gözü değdi. Parmağımı kestim ilk günden.
3: Benim gözüm ona değme gibi bir şansı mı var? Beceriksizliğinin suçunu üstüme atıyor. Yapacak başka bir şey yok yani.
0: Bu ne bu?
2: Tabağa servis yapıyorum.
0: Nane nerede bunun içinde?
2: Nane içinde, üzerine de kekik koyacağım.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu beyazlar ne? Şu beyazlar ne?
2: Enginar.
0: Bunlar ne? Şu. Abi yoğurt mu koydun bunun içine?
2: Yok, yoğurt koymadım.
0: Peki bunlar ne beyaz?
2: Enginar.
0: Abi enginar olamaz bu.
2: Gerçekten.
0: İçinde beyaz bir şey var. Onun içinde bak, bu olmamış, bunu boz. Böyle naneleri böyle...
2: Üzerine.
0: Bak abicim, güzel abicim.
2: Verdi mi?
0: Bırak bana bir bırak. Bu naneler böyle, ben böyle bir şekilde, bütün bir şekilde atmadım.
2: Üzerine süs, şey
0: yap. Düzgün yap. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yumurtayla yoğurt burada kesildi. Fark ettiysen ben tahta kaşıkla karıştırdım. Kepçeyle yemek karıştırmadım. Sen hiç annenden bir şey öğrenmedin hiç? Annenle mutfağa girmiyor musun?
1: Bunu bu şekilde meyhaneyle yapmıyor annem.
0: Direkt neyle yapmıyor?
1: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor.
0: Meyhane değil, meyhane.
1: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor. Normal suda pişiriyor. Pirinç falan aynı şekilde. O şekilde biz yiyoruz. Çorba gibi oluyor bizimki birazcık.
0: Bu da çorba gibi olacak zaten.
1: Bu da çorba gibi olacak ama ben ilk defa bunu şu an deneyimliyorum.
0: Sen anneni izliyorsa şuradan bir el sallasana bir anne.
1: Anne, neredesin?
0: Sen bundan sonra birazcık...
1: Çabuk öğrenmiş oldum. Yani plastik olduğu için mi kesildi?
0: O bir keresinde bak, bu bir tahta kaşık, tamam. Küçücük. Tut bunu. Bununla bu şekilde karıştırdığın an köfteler dağılır ve bak kesildi bu çorba. Anladın? Bununla karıştırdığın için tam karışmadı. Tamam. Karışmadığı için de yumurta omlet gibi içerisinde durdu. Hiçbir şey bilmiyorsan Yeliz'e laf yetiştiriyorsun, Yeliz'den bir şeyler öğren. Anladın? Haydi.
5: Can Bey,
1: görüyorsunuz
5: değil mi? Teşekkür ediyorum efendim. Can Bey bir kere şov yapmaya gelmiş, kafasına bir kovboy şapkası takmış. Kendine bir takipçi çıkartma derdinde herhalde. Zaten çalışma hali belli, kafamı çeviremiyorum bile. O kadar pis çalışıyor ki, beni benden alıyor yani.
0: Fatma abla. Biraz modun mu düştü? Ne oldu?
4: Yok, düşmedi. Hemen toparlıyorum kendimi.
5: Nazarlara geldi Fatma Hanımcığım. Nazarlara diyoruz ya.
4: Evet, nazar.
0: Değil mi? Çorba kesildi burada. Fatma abla.
4: Evet, tam verdim.
0: Parmak kesildikten sonra ne oldu sana?
4: Yok şefim, kesilmedi çok.
0: Sunumda göreceğiz. Son 10 dakika.
5: Bak bakayım, tamam nerede? Minik tava, minik tava.
0: Fatma abla, bir taktik mi uyguluyorsun acaba?
4: Ya şefim, bir de ben bunu koymayı unuttum.
0: Başka şey de unuttun. Ben onu öyle mi sunmuştum? Ben bir kalıba koymuştum onu, hatırlarsan.
2: Ben doğrusunu yapmıştım.
0: Koydun
2: daha,
0: artık.
2: Bir daha yapacaktım.
0: Koydun. Koydum. Sen ne yaptın? Düzelttin mi?
2: Kalıba koydum, bir daha çıkardım ya.
0: İster değiştirin, ister değiştirmeyin. Size kalmış bir şey. Sadece benim burada sunumda ve lezzette puanlarım etki edecek. Hasan abi tam pazarcı işi yaptın ha.
2: Yanlış yaptık ya.
0: Yanlış yaptıysan düzeltme şansın hala var.
2: Nereye düzeldin bunu?
0: Fatma abla!
4: Efendim?
0: Yağ yandı, yağ yandı. Bu yağ yandı. Yağ yandı ya. Of, of, of.
2: Doğrusunu
0: of,
2: yapmıştım of. Da aslında.
0: Hasan abi. Bir dakika, bırakır mısın? Abi ne yapıyorsun? Ha, bu nedir abi yani? Bak. Böyle bir yemek sunumu var mı arkadaşlar? Sen git mutfakta, bak görüyorsun değil mi? Yenge Hanım'dan bir yemek yapmayı öğren. Anladın? Sence doğru mu yaptın bunu?
2: İlk önce doğrusunu yapmıştım.
0: He.
2: Şimdi sonra...
0: Yani... Ben inanmıyorum Yenge Hanım'ın seni evinin mutfağında yemek yaptırdığına falan inanasım gelmiyor yani. Fatma abla, yanmış yağ
4: yok,
0: niye döküyorsun?
4: Şu yanmamış kısmına azıcık döktüm şefim. Çok yanmamıştı. Azıcık aldım.
0: Allah'ım, Allah'ım. Yeliz.
5: Buyurun şefim.
0: Nasıl gidiyor?
5: 10 numara gidiyor şefim. İddialıyım demiştim ya.
0: Şöyle söyleyeyim, bir de şu ortalığı falan toparlasan diyorum hani.
5: Tabii ki toparlayacağım şefim.
0: Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum.
5: Tamam, ben anladım sizi. Okey şefim. Özür diliyorum, ben o anda tamam.
0: Hele şükür.
5: Tamam, hemen şefim, hemen.
0: Bir şey söyleyeceğim, sen ne yapıyorsun ya?
1: Tabağımı değiştiriyorum şefim.
5: Benden gördü şefim.
1: Sana da şef söyledi. Allah.
0: Son 5 dakika. Son 5 dakika.
1: Hata yaptım tabağı dizerken. İlk başta büyüğe koydum. Halbuki küçüğe konulması gerekiyor. Sonra telafi ettim bunu.
0: Bu tabağı Allah aşkına bir sil ya. Sil abi ya. 5 dakikam var. 5 dakika içinde bu tabağın hali falan nedir ya?
2: Sileceğim de.
0: Sen nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun?
2: Abi, peçete kalmadı ya.
0: Peçete mi kalmadı? Peçete. Stüdyodaki bütün poçeteleri sen bitirdin zaten. Evet, abi. Ben senin yerinde olsam o tabağı silmem. Hayır. O tabağı yıka, yıka. O tabağı yıka. İşte erkekler mutfağa girmediği için maalesef böyle şeyler oluyor. Artık hanımlar, ablalarım, kardeşlerim, evinizde eşiniz, erkek arkadaşınız, her kim varsa mutlaka yemeği artık hanımlar yapmasın. Hanımlar sadece erkeklere yemek yapmayı öğretsinler. Hasan abi gibi ve Can gibi olmayın. Ne olur yemek yapma işi bir terapidir. Terapi. Son 3 dakika. Son 3. Çok hızlı. Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki ama 3 dakikam var. Yeliz, bir hatam var ve 3 dakikam var. O hatayı düzeltmen lazım. Son 3. Bitti mi?
2: Efendim seni.
0: Fatma abla.
4: Efendim.
0: Sende de inanılmaz büyük bir hata var. Zamanın var, değerlendir.
4: Acaba nedir?
3: Ben hatamı anladım işte. Bende de var.
0: Masalar tertemiz olacak, pırıl pırıl. Tabaklar tertemiz. Tezgahlar temiz. Fatma Hanım'la Yeliz Hanım'ın büyük bir hatası var. Bu hatayı telafi etmeleri için son 2 dakika.
4: Acaba nedir?
0: Son 2. Bilmem. Ben bilmem. Benim yemeğim yarışmasında güzel bir lezzetli yemek bekliyorum. Şu an kötü de yapsa doğruyu şu an Hasan Bey yaptı, bilginiz olsun. Gidiyor da. Son 2 dakikanız var. Yeliz Hanım, Fatma Hanım'da büyük bir hata var. İnşallah telafi ederler. Bir şeyde eksik yapıyorlar.
1: Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
1: Şefim eksik mi yapıyorum, doğru mu yapıyorum?
0: Ben bilmem.
1: Ama Hasan'a söylediğiniz doğru yapıyorsun.
0: Bak abi, Hasan'ın yemeği orada duruyor arkadaşlar.
1: Hepsini mi koyacağız? Gitti artık tabağa.
0: Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Evet, hatalar telafi edildi. Evet,
1: kaç
0: Fatma Hanım hatayı
1: şefi
0: telafi etti. Yeliz Hanım bol kepçe, tabağın kenarları falan hak getire. Yeliz, son 1 dakika. Hata küreği koydu, köfteyi koydu. Köftenin, ekşili köftenin suyu yoksa ben ona ekşili köfte demem. Bir kişinin yemek yiyebileceği gramaj 180 gram, yarım kilo yemek var. 1 kilo yemek var. Yeliz, son saniyelerde bozdun. Son 1 dakika. Tezgahlar tertemiz olsun. Ocaklar leş olmasın. Orada un var. Lütfen tabaklarınızın kenarı pis. Hanımlar, siz evde falan böyle yemek mi yapıyorsunuz? Bu nedir böyle? Ben böyle bir yemek sunmadım. Hızlı. Haydi. Son 30. Bu yemeği hala düzeltme şansın var. Hatam var orada.
2: Bunları nereye koyacağız ya?
0: Cebime koy. Nereye koyacağım diyorsun? Kaldırsana abi, buralar falan leş gibi. Bunları ben mi temizleyeceğim? Burayı ben mi temizleyeceğim? Olmaz. Ben size tertemiz bir mutfak teslim ettim ve temiz bir mutfak istiyorum. Son 10. Son 10 saniye. Tamam. 3, 2, 1. Elleri kaldıralım. Kaldırın. Bırak. Bırak. Yemekler bittiğine göre şimdi tadım zamanı. Tadıma geçelim lütfen.
6: Benim yemeğim.
0: Gözler kapatılarak.
7: Hazırım.
0: Bu anlama zamanı.
2: Sosu biraz az.
7: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
3: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
7: Bence bu yemek.
1: Efendim, bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
7: Seninkini tattığım için çok pişmanım.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana.
7: Neden şefi?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders.
6: Benim yemeğim.
0: Yemekler yapıldı. Şimdi puanlama için gözler kapatılarak. Puanlama zamanı. Hasan abicim, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İlk sen alabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu gözlüğü kapatmanı isteyeceğim, gözlerini. Hasan abicim, hazırsan.
2: Hazırım.
0: Şimdi kendi yaptığın yemeğin lezzetini bulmaya çalışacaksın. Ve 0 ile 5 arası puan vereceksin. Hazırsan başlıyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Eti pişmemiş.
0: Öyle mi? Başka?
1: Ya sosu biraz az. Hı. Pirinçler de pişmemiş.
0: Pirinç de pişmemiş?
1: Evet.
0: He. Peki kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Vallahi bu yemek benim yemeğim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun kendi yemeğine?
1: Buna 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun. Evet. Peki. Bu yemeğe Hasan Bey 5 puan veriyor. Peki geçelim tadında ikinci yemeğe.

0: Evet. Yemeği nasıl bulduk? Konuşmayı düşünüyor musun?
1: Bu da bunun biraz ötekine göre bu daha bana şey geldi. Çiğ geldi.
0: Çiğ geldi.
1: Evet.
0: Neyi çiğ geldi? Soğanı mı, sarımsak?
1: Soğanlar ağzımda yani şey yapıyor. Ne? Biri duruyor. Hırçırlıyor.
0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu yemek... Yeliz Hanım'ın yemeği. O biraz yağlı yapmıştı. Yağı var ama şeyi az pişmiş ama. Eti de az pişmiş. Onun da...
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Vallahi bu yemek beni şaşırttı. Bayağı bir şaşırttı yemek beni ama. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun?
1: Evet, bu yemeğe 5 veriyorum.
0: Pişmemiş, çiğ dediğin yemeğe 5 veriyorsun.
1: Evet, bu yemeğe 5 veriyorum çünkü ben yanıldım sanki.
0: Bu yemeğe de 5 verdin. Şimdi diğer yemeğe geçeceğim. Açalım. Yorum alalım.
1: Sıfır.
0: Neden?
1: Sulu geldi. Hiç tadı yok. Sadece su içtim sanırım.
0: Peki sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu yemek Can Bey'in olabilir. Can sulu yapmıştı bayağı.
0: Peki Can'ın yemeği dediğin 0 puan verdin. Hemen diğer yemeğe geçeceğiz. Buyurun bakalım. Açalım.
1: Bunda hiç pirinç atmamış ya sen.
0: Ne olmuş?
1: Bunun içinde pirinci yok. Eti güzel pişmiş ama bunun da tuzu az. Yağın herhalde bol attı herhalde. Bu da şeyin yemeğidir. Bu onlar da diri duruyor. Bu da Fatma Hanım'ın yemeğine benziyor galiba.
0: Peki puanın kaç?
1: Buna da 0 veriyorum.
0: 0. Peki. Hasan abicim. Bakalım şimdi seni yerine alacağım. Kime ne puan vermişsin? Gözlüğü çıkartabiliriz. Alayım gözlüğü. Teşekkür ederim. Seni yerine alalım ve bak bakayım kime ne puan vermişsin.
2: Aşk olsun Hasan abi ya. 0 verdin bana.
1: Sen pirinç atmadın mı içine?
2: Pirinç atmasam uyarılır o canındı. Pirinç atır mı atmayan.
0: Bir baksan mı diyorum puan kime ne puan vermişsin?
2: Kendine iyi yaptın, buldun.
3: Hasan abi de kötülere iyi verdi işin ilginç tarafı.
1: Yok, yani pirinç yoktu, pirinçler de pişmemiş.
3: Kötü dedi, seninkine çok kötü dedi. Çok kötü dedi.
2: Evet, çok kötü dedi. Bakın,
1: kötü demedi.
2: Yorumunda kötü dedi. Kötü dedi. Yorumunda kötü dedi.
3: Pişmemiş dedi, suyu çok dedi.
4: Şimdi evet. Sıfır aldın çok... diye yani Can Bey gerçekten çok...
2: Yok.
4: Sıfır aldın ya.
1: Hepimizin burada bir sorunu.
0: Arkadaşlar tek tek konuşup üst üste konuşuyorsunuz.
3: Kötü olduğu halde 5 mi veriyorsun dedi, evet dedi.
4: Bana mı öyle dedi?
1: En çok neye pişmanım biliyor musun? Yeliz'e 5 verdim.
4: Hasan bana 5 puan verdi. Ağzının tadını biliyormuş. Hakkını yedim yani. Damak tadı yoktur diye.
0: Tadım sırası şimdi Can'da. Can gel. Gel. Buyur. Hazırsın galiba.
3: Şefim şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
3: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
3: Çıkarmayalım ya.
0: Niye?
3: Saçlarım kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine... Hala varamadın galiba. Şimdi sana bir gözlük vereceğim. Gözlüğü tak. Sen evde yemek yerken şapkayla mı yiyorsun yemeği?
3: Şefim saçım kötüyse zaten hep bana bakıyorlar. Onlar i̇şte, da yemek yemiyor.
0: Burası kuaför yarışması değil. Tamam. Hadi. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.

0: Hoppa. Açalım. Peçete vereyim mi, ister misin?
1: Alayım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, bu benim yemeğim değil. Bu bence öbürünün yemeği olarak adlandırılabilir. Bu da bence, yani isim koyuyorum. Benim yemeğim değil de öbürünün yemeği gibi düşünün. Bu da bence Yeliz. Çünkü çok tatsız tuzsuz olmuş. Çok çiğ olmuş. Dişe yapışıyor, ağza yapışıyor. O yüzden bence Yeliz'in.
0: Yeliz'in yemeği?
1: Evet.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Hak ediyor, sıfır hak ediyor.
0: Hak ediyor.
1: Bu yemek hak ediyor.
0: Hadi ya. Sıfır puan verdin. Peki. Diğer yemeğe geçelim. Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsan ikinci yemeğe geçelim.
1: Hazırım şefim.

0: Şefim, bu yemek de benim değil. Benim yemeğim değil asla. Güzel pişmiş aslında şeyi, köftesi falan. Hı hı. Sanırım Fatma ablanın bu yemek. O yüzden buna da sıfır vereceğim.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Fatma ablaya da sıfır puan geldi. Şimdi geçelim üçüncü yemeği. Bakalım üçüncü yemek senin için ne ifade ediyor?

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim Hasan Bey'in dediği gibi pişmemiş bu yemek. Pişmediği halde kendisininkine ve İrz Hanım'kine 0-5 verdi. Bu da bence Hasan abinin yemeği. 0.
0: Bol keseden 0'la gidiyorsun.
1: Sana kaldı bakalım onu.
0: 0 yemek dedin.
1: Evet.
0: Ve 0 puan dedin. Gelelim son yemeğe.

0: Açalım ağzımızı.
1: Bu benim yemeğim bence.
0: Evet, yorum alalım.

0: yoğurdu kesilmiş diyebilirim biraz. Biraz da soğan geliyor ağza sanki. Hı-hı. Taktik olarak gerçekten yapmadım. Bunu doğralması gerektiğini düşündüm o an. O yüzden bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
1: Eminsin yani.
0: Evet. 5.
1: 2. Kaç puan?
0: 5.
1: 5. Teşekkür ederim. Şimdi gözlüğü çıkartabilirsin. Ve seni yerine alacağım. Bak bakalım kime ne puan vermiş.
0: Kimin yüzü gülüyor bakayım. Hiç kimsenin yüzü gülmediğine göre kendi puanımı, yemeğimi bulmuşum.
2: Taktiği uygulamışsın, soğanı kesmişsin. Tabii ki bulacaksın.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Tabii ki bulacaksın.
3: Benim yemeği nasıl bildin öyle?
2: Tabii ki bulacaksınız.
0: Bildin mi seninkine?
3: Evet, direkt Fatma abla dedi.
2: Böyle bir şey yok
0: abla
2: yani.
0: Senin yemeğinin de bir... Müsaade edin lütfen. Senin yemeğini de şu an göremiyorum, siz bulanıksınız. Senin yemeğinin bir eksiği var, onu söylemeyeceğim tabii ki burada. En sona söyleyeceğim. Ama yemin ediyorum son dakika ağzıma bir tane soğan geldi. Bak sen bulamayacaksın, gör bak. Son dakika bir tane soğan geldi ve bildim ki senin tabağında bilmek zorunda değilim. Sen de yapsaydın, sen de yapsaydın.
2: Bilerek yaptınız.
1: Peki.
3: Can kendi kendine taktik falan yaptı ama Rafet şefimden hiç kaçmaz.
1: Tadım sırası... Şimdi 3 numaralı yarışmacımız Fatma ablacığım, buyur.
4: Teşekkür ederim.
1: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Çok heyecanlıyım. Rafet Şef'ten tadım alacağım.
1: Evet.
4: Aşırı heyecanlıyım.
1: Gözlüklerimizi takalım. Fatma abla, hazır mıyız?
4: Hazırım.
1: İyi hissediyor musun kendini?
4: İyi hissediyorum.
1: Ama bir heyecan var değil mi?
4: Evet. Çok heyecanlıyım. 2-0'dan sonra iyi heyecanlıyım.
1: Bayağı bir puan verdiler.
4: Evet, çok iyi verdiler.

0: canım.
1: Biraz tuzlu olmuş bu. Biraz da sert sanki. Yani köfte sert. O şeyin enginarını, püre tadını hiç alamadım. Enginar püresini buramda kaldı.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bence bu yemek şeyin olabilir, canın olabilir.
0: Peki, puan alacağım senden şimdi. Kaç puan verelim?
1: Aslında bir saniye düşüneyim. Ağzımda da o kadar kötü bir tat da bırakmadı aslında. Ama bence buna... ...sıfır verelim. Bir şey var bu şey. Anlamadım. Geçti artık, verdim. Sanki kendi yemeğimmiş gibi geldi sonradan.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi işine.
0: Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi. Peki, evet. İkinci yemek için hazır mısın?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Bunda tuz hiç yok. Tuz yok, bir de iç kısma doğru köftenin pişmemiş.
0: Pişmemiş. Kaç puan veriyorsunuz?
1: Buna da sıfır. Hasan Bey bana sıfır verdi.
0: Gelelim buradan, bakalım hangi yemeği şöyle

0: Benim tabağım. 5.
1: 5. Nereden anladın kendi tabağın olduğunu?
0: Bilmiyorum ama böyle içimden gelerekten 5.

0: kendi tabağım diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir.
1: Peki son tadımda son yemeğimiz geliyor sizin için. Küçük parça istemiştiniz.
0: Evet, evet şefim.
1: Buyurun.
0: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte. İyi yunurulmuş yani. Ama bu kendi tabağıma da benziyor. Yani ikisi arasında gidip geliyorum şefim. Sanki kendi tabağıma da benziyor bu.
1: Az öncekine de kendi tabağım demiştiniz.
0: Evet ama sanki bu da biraz benimkini andırıyor işin açığı. Acaba hangisi? Bu da iyi sıkı yunurulmuş bir köfte. Bunda hani puanı şey yapmayayım ama Yelisan'ın böyle yunurabilir diye düşünüyorum. Sıkı bir köfte çünkü. Ay bilemedim. Kendimkiyle neredeyse eşdeğer. Yani kendi tadımla diyeyim.
1: Evet.
0: O zaman buna da sıfır. Bugün böyle ilk günün.
1: Fatma ablacığım çok teşekkür ederim. Ben gözlükleri teşekkür çıkartabilirsin. Senin yerini alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
0: Hasan abi.
2: Ama tadın çok süper ya. Beğendim.
3: Müthiş bir damak tadı.
0: Evet Hasan abiye nasıl 5 verdim ya?
1: Kendine kaç verdin?
0: 0.
1: Gittin geldin.
0: Evet.
2: Gittin geldin.
0: En sondu değil mi benimki? Evet. Gidip geldiğimdi.
1: Bilmem.
0: Öyle miydi evet ya?
1: Evet, son tabak evet, sizin tabağınızda.
0: Çok da aslında geldin, biliyor musunuz 4 vereyim diye düşündüm.
1: Peki 4. Niye 0 verdin?
0: Bilmiyorum ya, dedim ki bugün böyle aslında son tabakta tere gittim geldim. Söyledim de hatta.
2: Benim dedin. Hatta söyledim bu benim tabağım.
0: Hayır ben söyledim kendime sonun tattığında da kendimin çok şey yapıyor dedim.
3: Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki kendinize 0 vermenize. Yani neredeyse alay çekip oynayacağım.
2: Direkten döndü yani.
3: O kadar mutlu oldum ki.
4: Sana da 0 verdiği için ben oynayacağım.
3: Sıkıntı yok, oyna.
2: Bize kızıyordun bak, kendini attın.
0: Hayır ben kendimkini bulduğum halde 0 verdim. Son dedim yani damak tadım tam benim. Benim bak gidip geldim. Sıkı yunurulmuş. Seninkini tattığım için çok pişmanım. İnan çok pişmanım Hasan abi.
4: Beğendin mi Hasan
0: abi? Hem pis yaptın hem şey yaptın. Çok pişmanım.
3: Fatma bir de gitti kendine 0 verdi. Oh canıma değiz. İçimin yağları eridi vallahi.
0: Yeliz benim moralimi falan bozamaz. Kimse havalara girmesin. Daha son gol atılmadı ki.
1: Benim yemeğimde son, bugünün son yarışmacısı Yeliz Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Gözlüklerimizi takalım lütfen. Hazırsak başlayalım.

0: lokmamı büyük lokma.
1: Çok küçük, rica ediyorum.
0: Çok küçük.
1: Rahat edeceğim, evet.
0: Bak, sonra niye küçük verdin deme.
1: Size bırakın.
0: Buyurun. Küçük dediğiniz için küçük.

0: Nasıl olmuş?
1: Yani...
0: Tad alabildiniz mi?
1: Ekşiliğini sadece aldım ama kıymasından çok fazla vermeyin yine de istemiyorum.
0: Çünkü dersen Rafet Şef'i çok küçük istiyorum. Bırakın Rafet Şef nasıl kesecek, ne kadar porsiyon ikram edecek beklemiyorsunuz.
1: Haklısınız.
0: Yorum alalım.
1: Ekşisi çok güzel olmuş. Tam benim

0: istediğim ekşilikte olmuş. Etini pek fazla anlayamadım ama ekşisi tam benlik bir ekşi olmuş. Etini algılayamadım. Ben ekşi limonu biraz fazla sıktım, onu biliyorum.
1: Hepsi ekşi bu arada. Çünkü köftenin ismi ekşili köfte. Benim... Kimin yemeği olabilir sence bu?
0: Yani gene söylüyorum, ne pirinci geldi ağzıma ne de kıymasını fazla algılayamadım. Ama ekşisinden yola çıkarak konuşuyorum. Riske de atmak istemiyorum. Ekşisinden yola çıkarak belki benim yemeğimdir diye çok büyük de oynamak istemiyorum. Kumar da oynamak istemiyorum. Buna 2 vermek istiyorum.
1: Verdiniz.
0: Evet şef.
1: Peki, diğer yemeğe geçelim. Yine küçük mü büyük mü?
0: Hayır, küçük istiyorum.
1: Az önceki gibi olmasın?
0: Olsun, sıkıntı yok. Bu saatten sonra vereceğim puanlar belli.
1: Açalım.
0: Bu cam beyin yemeği kesinlikle. Peçete alabilir miyim?
1: Tabii ki, buyur. Hayırdır? Buyurun.
0: 0. Bu cam beyin yemeği. Soğan geldi ağzıma.
1: Soğan hepsinde var ama.
0: Böyle bir tuhaf eti mi ne bir şey geldi böyle kıtır kıtır ağzıma. Yok, 0.
1: Puanınızı söyler misiniz?
0: 0.
1: 0.
0: Su yok.
1: 0 dediniz, doğru mu?
0: 0 dedim, doğru.
1: 0'ı şöyle alalım buradan.

0: Nasıl buldunuz?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.
0: Sebebi? Sence kim olabilir?
1: Ağzıma geliyor. Kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş. Bu da şeyin olabilir. Hasan Bey'in olabilir.

Onun köftesi çok fazla sıkılmış. Bu da Fatma Hanım'ın tabağı olabilir. Sıfır. Tadı da tuzda yok şefim.

0: Peki, gözlüklerimizi çıkartalım. Şimdi yerimize geçelim. Buyurun.
1: Ben o yemeğin benim olduğunu ekşiliğinden anladım ama riske atamadım. Acaba diye. Diğerlerini de tutturdun mu diye düşünüyorum.
2: Tutturdum.
1: Söylediklerimi. Hepsini tutturdun değil mi?
2: Hepsini yemeğini işte. Tuttum.
1: Onun başta köftesini kendi köftemi kendim almış. Yani bir tık daha fazla verseydiniz. Çünkü ekşisini ben çok fazla attım. Ama yine kendi yemeğimi buldum.
3: Bilerek mi yaptın ekşiyi
1: Hepinize
3: fazla
1: de sıfırı
3: attım.
1: Bastım. Çok iyi yaptım.
3: Bilerek mi ekşiyi fazla attın?
1: Ne alaka? Öyle ben ekşiyi çok seviyorum. Normalde de.
3: Strateji yapmışsın. Strateji yapmışsın.
1: Sizin gibi en azından soğanları büyük büyük doğramadım.
3: Tamam,
1: niye rahatsız oldunuz ki?
3: Rahatsız olmadım. Bana dedin ya strateji yapmışsın. Sen de strateji yapmışsın. Yani. İki verdin neyse ki. Beş veremedin. Cesaret edemedin. Ki
1: evet
3: cesaret
1: etmedim.
3: Etseydin. Çünkü hepsini
1: etmedim,
3: bildin. Demek ki damak tadın güzel.
1: Etmedim.
3: Ama doğru. Veremedin kendine.
1: Orada benim hatam şurada şu oldu. Rafet hocama diye yani ondan bir parça daha istemeye çekindim.

0: Fatma ablacığım.
1: Buyur şefim.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Her şey muhteşem. Ekşili köftedeki en büyük unsurlardan bir tanesi ismiyle ekşili olması lazım.
1: Evet.
0: Sadece bir puan kırdım. 4 puan. O da eksinin az olması. Sana puanım 4.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağ olun. Sağlık. Rafet Şef bana 4 verdi. Hadi Yeliz Hanım oyna da şimdi görelim. Kimmiş en başarılı?
0: Şimdi sıra Can'da. Bakalım.

0: Can, sana puanım. 0. Neden?
1: Neden şefim?
0: Ben başta ne dedim? Benim göstermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum sürede benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmak zorundasınız. Sen uyanıklık olsun diye soğanları diri diri doğradın ve kendi yemeğini bulmaya çalıştık da buldun. Doğru mu?
1: Doğru şef.
0: Ve hijyen zaten sıfırdı, hak getire. Uyanıklık yaptığın için sana puanım 0.
1: Teşekkürler şef. Taktik yaptığımı düşündüm. Aslında taktik de yapmıyordum. Gerçekten dalgınlığıma geldi ve soymaya başladım. Geri dönüşü de yoktu. Hak ettim sanırım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Gelelim. Yeliz Hanım.

0: canım. Sana puanım. İki.
1: Neden şefim?
0: Neden?
1: Neden?
0: Pirinçleri neden haşlamadın? Pirinçler niye çiğ? Diş kıracak derecede. Pirinçlerin çiğ. İki, sosun muhallebi kıvamında olmuş. Biz ekşili köfte istedik. Köfte üzerinde muhallebi istemedik. İki, maalesef.
1: Ama hijyen konusundan takılıp yani iki çok düşük verdiniz bana göre.
0: Az önce bir yorum yaptım.
1: Ama ben şimdi hijyen konusunda kusura bakmayın ama şefim özür dileyerek konuşuyorum. Can Bey ve Hasan Bey'e göre yani iki olmamalıydı.
0: Pirincin çiğse...
1: Tamam, ona saygı duyuyorum. Haklısınız.
0: Pirinç, ben bir şey söyleyeceğim. Sen restoranta gittiğin zaman önüne çiğ bir yemek koysalar ne dersin? Ben buna para veriyorum ve yemeği çiğ yemek istemem dersin. Doğru mu? Ben sosuyla ilgili yorum yaptım mı? Sadece muhallebi gibi olmuş dedim. Ben yerim. Ben yiyeceğim. Ama eğer ki yemeğin içerisinde pirinç çiğse, sosu da olması gibi, olması gereken gibi olmayıp muhallebi ise iki.
1: Yani İstediğin sadece yiyeceğine kadar... ikiyi verdiniz? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Ben yemeği yetiştirmen, genel çalışman, denge

0: Yani eksiye bakarsak enginar püresi fazla. Pirinç, çiğ, köfte taş gibi sert çok yoğurduğun için de pirinç pişmemiş. Ve yoğunluk bir sos yoğunluğu var. Dur daha yeni başladık daha. Var. Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Doğru mu?
1: Yeliz Hanım bence çok oynuyor, rol yapıyor. Yani bu kadar da abartmasının bir anlamı yok. Şefe bile karşı çıktı neredeyse.
2: Şefe sitem ettim ama tabii sonuçta şefimiz vermesi gereken kararı, en doğru şeyi gene şefimiz bilir.
0: Şimdi gelelim Hasan Bey'in tabağına.

0: Oh. Hasan Bey, aramıza hoş geldiniz. Bitmiş yemeğin üzerine bolca bir baharat gezdirilmiş. Uyanıklık. Enginarı bol, suyu bol, hijyeni hak getire zaten. Sana kocaman bir 0. Hasan abi, ben senin yerinde olsam eve giderim. Yengeden yemek yapmayı öğren. Benim yemeğim. Şimdi geçelim, puanları söyleyeceğim şimdi. Bakalım kim kimden ne kadar puan almış. Fatma Hanım.
1: Buyur şefim.
0: 4 puan.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Can. 5 puan. Yeliz Hanım. 9 puan. Hasan Bey. 10. Toplam bugün almış olduğunuz puan.
2: En yüksek puanı ben aldım. Çünkü beni kayla almıyordular. Bundan sonra daha iyi kayla alacaklarından eminim.
3: Bence şansını aldı. Bu saatten sonra alacağını zannetmiyorum öyle yüksek puanlar.
4: Hasan Bey'in 10 almasının tek sorumlusu Fatma Hanım'ın damak tadının olmayışı.
0: Arkadaşlar hazır mıyız?
3: Hazırız, hazırız şefim.
4: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika.
2: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
3: Arkadaş şov yapıyor bence.
4: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf grup olmuşsunuz?
4: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
3: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız. Söylemem. Son 3, 2, 1. Kaldır elleri. Of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
4: Yemekte hiçbir tat yok.
2: Hanım buna 0.
0: 0.
3: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
4: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
4: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
4: Evet, konu siz.
0: Yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de işte ben bunu lezzetli buldum, 0 puan veriyorum demek bir adaletsizlik.

0: bunu beyefendiye. Ancak sen söyleyebilirsin.
1: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi. Oo,
2: bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
3: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
4: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
5: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
4: Ben kendim bestekarım küçük hanımdan şarkı meşkeri de.
1: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi başlayın, başlayın.
2: Gelse hoşuh meclise.
5: Gelse hoşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
6: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
5: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
0: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Allah'a.
1: Gel buraya çabuk çabuk.
7: Sevgili hocam, bugün 18'de TV4'te.

aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu cadde.
1: Stratonikeya.
0: Stratonikeya. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeya'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümünü aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümünü aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçükeren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması Eyvah. İle başlıyor.
0: Bir sonra. Üvey anne var işin içinde.
1: Bir üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani Eyvah. Karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.
1: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet. ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
0: Sanki
1: bir evlenme.
0: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o
1: başka
0: tamamen
1: bir konu.
0: Yanlış anlaşılma
1: bu
0: üzere.
1: Tuhaf bir evlenme diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Statonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
0: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
1: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala yaşayan, bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından kümp sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buletaryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: Aa, ip izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevk. Hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik.
0: Evet,
1: bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O
1: evet.
0: Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç
1: evet.
0: Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü
0: evet.
1: Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup motifleri öyle
0: uygulamış. Şöyle bir mantık bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet. Evet, bir meydan giriş var. Meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir yani ana cadde var, mermer bir cadde. Evet. Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle. Evet.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa izinleri yok, edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı aranlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Herhalde
0: çatısı ahşap.
1: Ben herhalde de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi filan herhalde o yazı olan. O da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratör. Değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde testeralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Testeralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki

0: İçindeki motifler mitolojik değil herhalde, değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba, değil mi? Kırmızı
1: mermer. Evet, renk orada sosu. Desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız. Hı hı.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar, evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Hı-hı. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Hı-hı. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca yine açılıyor.
0: Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İşiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölüm. İsteyerek, evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Hı-hı. Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam etmek istiyorum. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim yeteneği de gerekiyor. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet. Harika bir yer.
2: Acayip inanılmaz konumlanmış.
1: Harika
2: yani. Yaşamak
1: bir yer.
2: Devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşebende diye.
1: Çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evin aynı böyle benim gibi. Ben de elindeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik kuzey kapısından değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. İşte bizim kuzey

0: Bey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'da yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonio Spiros.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse, caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin, orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Doğru. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Şimdi. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat 12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi
1: kürsü gibi bir şey var
0: yani
1: orada.
0: Sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki ben burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burasıyla ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Mucidi, yaratıcısı.
1: Mucidi. Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı,

köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şu yani kesen, uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
2: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
2: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
2: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
2: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
2: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
2: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
3: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey-güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
2: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
2: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
2: İşte

0: Nostradamus planı dediğimiz şey belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
1: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
0: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
1: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
0: bir
1: veya
0: çıkalım bakalım.
1: Tapınak veya cimnazyum.
0: Bir çıkalım bakalım.
1: Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Üççü olacağım, Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
1: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
1: var.
0: Ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
2: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar insanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
1: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
1: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Vay. Ben daldım ama yani.
1: Genç sayılır.
0: Sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
1: Evet,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var. Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
1: Kum torbası odası var.
0: Evet galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
1: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye.

0: Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
1: Yani biraz biliyorum çünkü... jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
0: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
1: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
0: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
1: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiyorlar.
0: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
1: Mağlulen.
0: Öbür tarafta olur herhalde.
1: Evet, fakat şaka bir tarafa mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
0: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
1: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
0: Evet, Akilleus'u.
1: Evet. Sonra Vitellius diye bir isim biliyorum buradan.
0: Chrysos var benim bildiğim.
1: Chrysos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
0: Evet.
1: Ya da senin dediğin gibi emekliler. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
0: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
1: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
0: İsmi
1: onun
0: neydi?
1: Gibi.
0: Benim havuzum.
1: Droseros.
0: Droseros. Strotenikeyalı.
1: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın... muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye falan götürebilir.
0: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
1: 200
0: gibi.
1: 300 falan.
0: Augustus işte dönemine ya da Antoninler döneminde.
1: Yani bu... işte tabii her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
0: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
1: evet,
0: tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefeleri.
1: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı.
0: Evet.
1: Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
0: Keyifli sohbet oldu ya.
1: Birdenbire tabii bu...
0: Gaza getirdi bizi değil mi?
1: Koskoca bina.
0: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
1: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilgili

0: ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
1: Evet.
0: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı. Bu yani tabanın üzerine.
1: Kademeli.
0: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Altar da yok zaten.
0: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
1: Peki kimin adına yapılmış burası?
0: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
1: Evet, birine Augustus'a evet. adanmış. Bir, ama yani böyle bir
0: krala
1: kültü falan yani yok herhalde. Yani.
0: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
1: Evet.
0: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
1: Bir tanesi da, Zeus adına
0: bir
1: yapılmış.
0: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına evet. lütfunu dile evet. getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
1: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten. Evet, yani istinat duvarının üstünden.
0: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
1: Evet.
0: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Pergamon'u hatırlasanıza.
1: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
0: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Stratonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi veriliyor.
1: Sonra o... ama sen baktığın zaman oraya ait bir rapora...
0: Evet. 15 bin olduğu
1: söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor. Ne derler?
0: İtibar etmiyor.
1: Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısında hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii...

0: Sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
1: Ama burada onu görmüyoruz.
0: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
1: zaten
0: değil.
1: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
0: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz
1: evet,
0: burada.
1: Sadece locaları görüyoruz.
0: Localar var.
1: Arkalıklı localar
0: var.
1: Şey nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği, alışverişini yaptığı
0: evet. Yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
1: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik bazı dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı
0: evet,
1: olarak...
0: farklı gösteriler de işin içine girmeye başlıyor evet. Tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Hmm. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Evet. Gördük bunları.
1: Assos'ta görmüştük.
0: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Ama burada yok mesela.
1: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şeyde Laodike'ye gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka
0: yani.
1: Söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Dua aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok deniliyor. Evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da. Evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen evet hayır biraz güneyde üstünde kalıyor. Bitişikler yani böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani en belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: Liman kenti herhalde
0: anılır. Bodrum'la anılır.

0: yani.
1: Yemek tabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni, yani asıl Muzoleus'la birlikte anılır. Yani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış. Ama burası da Laodikeia vardır biraz önce.
2: Denizli.
0: Aşağıda konuştuğumuz gibi.

0: Tanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık, Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu. Ve o krallığın şehri. Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii. Ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, dört yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada kuzey şehir kapısından girip Vletelion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı, çok doğru.
1: Propilon'dan geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet, yani onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar, eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa, sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının
0: ve
1: yanına
0: orada büyük tribünler var, evet, oraya oturmak
1: evet,
0: zorundasınız.
1: Büyük basamaklar var, oraya oturuluyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: elde kitap olduğuna göre sanırım bizle bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçasına ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
0: Hekate'ye
1: ait.
0: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
1: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
0: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
1: Evet. Hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar. Şimdi mahalle olmuş galiba. Çok yakınında
0: bütün
1: bir yer buranın.
0: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
1: Orada da bir evi var şu anda hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
0: Yani ilk
1: Ethem Bey'le birlikte. Bu. Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir tanrıça dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
0: Cadılar falan.
1: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına, binicilerden de dilediğine yardım eder

0: Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya, bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse, Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda, öküzleri, keçileri, ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
1: Tam bir dengesiz durum
0: var. Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok, yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar ve korktular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok severlerdi ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler, onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya, ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü, ama pişmana uğramadan isterseniz bir şeyine, tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
2: Hocam, basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemli mi var?
2: Aa, tabii ki, olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
2: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
2: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
2: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur, o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
2: Tapınağın içerisine adım atmanız
0: Öyle
2: gerekiyor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz, kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
2: Çok önemli.
0: Evet.
2: Bu. Yani mimari
0: az bir örnek var.
2: Evet, az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
2: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş 3 başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın, ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
0: Tanrı'ya şarap sunuyorsun yani.
2: Evet, ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
0: Toplanıyor,
2: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
0: Hı.
2: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
3: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
2: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz.
0: Evet.
2: Hekate'ye orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz, sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz, bunun içinden aldınız. Ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
0: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları,
2: evet.
0: Bir
2: mesela.
0: Öneri ya evet. da bir emir mi veriyor
2: evet.
0: acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize evet. filan gibi.
2: Tanrıça Hekate'yi de kullanarak böyle evet. gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
0: Evet.
2: Zaten imparatorluğunda sıradan

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil, dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Stratton Ikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Stratton Ikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

0: Ve dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. 3 yeni yarışmacımız var ama karşımda her zamanki gibi 4 yarışmacımız. Gizem Hanım, Sinan Bey ve Eren Bey bugün aramıza katıldılar. Öykü Hanım da son finalde bizimle birlikteydi. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce tanıyalım mı Gizem Hanım sizi?
2: Merhabalar tekrardan. Gizem ben. Aslen İzmitliyim. 32 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 10 yıl kadar da çeşitli pozisyonlarda insan kaynakları departmanlarında görev aldım. Bugün de buradayım.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sinan Bey merhaba.
3: Merhaba. Sinan Erdoğan. Gaziantepliyim. 1987 doğumluyum. Şu anda bir filo kiralama şirketinde portföy yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: İstanbul'da mı, Gaziantep'te mi?
3: İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Ankara doğumluyum. Uzun yıllardır Gaziantep'le bağlantımız biraz kopuk gibi ama hala gidip geliyoruz. Hı hı. İstanbul'dayız şu anda. Bu kadar.
0: Peki. Ve Eren Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Tekrardan Ersin Bey, merhabalar. Eren ben, 83 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim finans. Aynı zamanda babamla beraber gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 7 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
4: Onun
0: bağışlasın.
4: Uğruna geldim buraya zaten. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hepinize başarılar diliyoruz. Öykü Hanım, hafta sonu nasıl geçti?
1: Güzel geçti Ersin Bey. Siz nasılsınız? Geçen seneden beri görüşemedik.
0: Evet. Yeni bir hafta ve yeni bir yılla beraber tabii ki bu ilk programı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Ki 2021'e veda ederken siz 5000 lira kazandınız.
1: Evet.
0: Kasada 6000 lira var. İki kez finalde bizimle birlikteydiniz. Yeni yılda hedefiniz nedir Öykü Hanım?
1: Vallahi rakiplerim iyi, güçlü ama geçen hafta tek tek eledim hepsini. Bu hafta da elerim diye umut ediyorum.
0: Peki. 2022 yılının hem size hem de izleyicilerimize tekrar sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Ve Cevap Soru'da yarışmasına başlayalım ama önce formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Yine 4 soru yönelteceğim 2000 puan değerinde. Son etabımız akıl oyun etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Başlayalım mı yarışmaya?
3: Başlayalım.
1: Başlayalım.

Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Cevap Soru'da her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyor. İşte yeni yılın ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Ali Baba ve Kırk Haramiler konu başlığımız. Ali Baba ve Kırk Haramiler Binbir Gece masallarının birçok versiyonunda yer alan ve en popülerlerinden biri olan masaldır. Masala göre uzak ülkelerin birinde iyi kalpli ve fakir bir oduncu olan Ali Baba yaşamaktadır. Bir gün dağda ünlü hırsız çetesi Kırk Haramilere rastlar. Çetenin reisi sihirli bir söz söyleyerek koca bir kayayı açar ve bir mağaraya girer. Ali Baba bu mağarada hırsızların çaldıkları çuval dolusu altınları bulur. Sorumuz gelsin. Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında Kırk Haramilerin mağaranın kapısını açmak için kullandıkları cümle nedir? Süreniz başladı.

0: 1971 yılında filmi de çekilmişti. Ali Baba ve 40 Haramiler. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. O mağara var ya, o mağara, hani o filmdeki yer alan mağara, şu anda bulunmuş olduğumuz yere çok yakın. Biz şu anda İkiteli'deyiz. 360 TV'nin İkiteli stüdyolarında. Başakşehir'de olduğunu söyleyeyim. Çok yakınız o mağaraya. Zamanında 1971'de çekilmiş olan o filmde. Acaba ne söylenmişti işte? O sihirli sözcük neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım. Buyurun.
1: Açıl susam açıl.
0: Sinan Bey.
2: Açıl susam açıl.
0: Öykü Hanım.
3: Açıl susam açıl.
0: Ve Eren Bey.
4: Açıl susam açıl.
0: Ve bunun karşılığında ben de cevabı görmek için açıl susam açıl diyorum. 4'te 4 doğru cevapla böylelikle başlıyoruz yarışmamıza. Tebrik ediyorum sizleri. Hepimizin aslında bildiği, çocukluğumuzdan bu yana da hala devam eden ve sürekli olarak da gündeme gelen masallardan bir tanesiydi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Eurovision şarkı yarışmasıyla devam ediyoruz. Türkiye 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına Ajda Pekkan'la katıldı. Oylama başladığında Fas'tan 12 puan gelince umutlar arttı. Ancak diğer ülkelerin puanları açıklandıkça umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Ajda Pekkan toplamda sadece 23 puan alarak 19 ülke arasında 15. olabildi. Birinciliği İrlanda elde etti, Almanya ikinci sırada yer aldı ve 19. sıradaki ülke ise Finlandiya'ydı. Sorumuz gelsin. 1980 yılında Ajda Pekkan'ın Eurovision'a katıldığı şarkının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ayşe Pekkan o dönem hem Fransızca şarkılar söylüyor, İngilizce şarkılar söylüyor ve bu şarkının tanıtımının yapılması için de hatta yine yurt dışında da çalışmalarda bulunmuştu. Çok büyük bir umut vardı ama bu hayal kırıklığı acaba hangi şarkıyla yaşandı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Petrol.
0: Sinan Bey.
2: Para, para, para.
0: Dediniz.
2: Evet.
0: Nasıl bir şarkı o?
2: Para, para, para. İlle de para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara.
0: Acaba o şarkı mı?
2: Öyle
0: Öykü Hanım, öyle mi?
1: Ben petrol dedim. Aklıma başta Palavra gelmişti. Ama Palavra başka bir şarkının Türkçe uyarlaması diye hatırladım. Aman petrolle petrol arasında kaldım ama petrol olabilir.
0: Eren Bey.
3: Ben de aman petrol dedim. Şarkının adını tam bilmiyorum. Yani bu olduğundan eminim gibi bir şey ama şarkı petrol mü aman petrol mü?
0: Petrolle ilgili ama aman petrol mü yoksa sadece petrol mü? Orada yani, bir soru işaretiniz
3: sonunda
0: var.
3: Sonunda inşallah aman dedirtmez bize de.
0: Peki cevabı görelim o halde. Doğru cevap petrol olacaktı. Nasıldı o şarkı, birazcık duyalım mı?
1: Bence Sinan Bey'in sesi Sinan güzel, ondan Bey. Duyalım.
3: Evet.
2: Ben yani şarkıyı zaten hatırlayabilsem cevabı verirdim. O yüzden söylemek isterim ama hatırlamıyorum şarkıyı.
0: Bu şarkıyı hatırlamıyor musunuz?
2: Şu anda hatırlayamadım.
0: Hollanda'da yapılan bir yarışma. Tabii bu hayal kırıklığının sonrasında 2 sene boyunca Ayşe Pekkan yurt dışında yaşamaya başlıyor. Hem Amerika'da hem de Londra'da ve öyle bir hayal kırıklığı ki kendisini bir anda dışarıya atıyor. Ama 2000 yılında da Diva albümü vardı. Sonradan başka bir versiyonuyla yine bu şarkıyı o albümün içerisinde yer vermişti Ajda Pekkan. Buradan sevgi ve saygılarımızı da gönderelim kendisine ve geçelim şimdi yeni sorumuza. Yaza daha var ama bir tatil beldesiyle devam edeceğiz şimdi. Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan bir tatil beldesidir. Gökova Körfezi'nin uç kısmında Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktadır. Ahşap ve begonvillerle süslü evleriyle meşhurdur. Beldenin merkezinde bulunan Azmak Nehri, etrafındaki restoranlar ve yapılan aktivitelerle oldukça turistiktir. Sığ ve kumlu plajı özellikle kitesurf, yani uçurtma sörfü yapmak isteyenler için çok çok idealdir. Sorumuz gelsin. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bu tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle son 10 sene içerisinde tabii o dönemlerde daha fazla Bodrum Çeşme hala popülerliğini koruyor ama burası da çok fazla özellikle genç jenerasyon tarafından tercih edilen yerlerden birisi. Acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Akyaka.
0: Sinan Bey.
2: Köyceğiz.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben de aslında başta Akyaka diye düşünmüştüm. Çünkü Azmak Nehri dediniz ama Begonvilli evler deyince Bodrum olabilir dedim. Bodrum dedim.
0: Ve Eren Bey.
4: Ben hepsinin arasında gidip geldim. Kendime sinirleneyim mi, üzüleyim mi? Boş bırakmak durumunda.
0: Tatilde nereleri tercih edersiniz?
4: Ya daha çok yurt dışına çıkıyoruz biz genelde ama Ege'den daha
0: İşiniz
4: çok...
0: İşiniz nedeniyle mi yurt dışına çıkıyorsunuz yoksa tatil olarak?
4: Tatil olarak ama yani Akdeniz'i daha çok tercih ediyorum
0: Akdeniz.
4: Ege'den.
0: Gizem Hanım siz tatilde nereyi seversiniz?
1: Genelde Ege kıyıları, hatta bu yazda gittiğim bir bölge.
0: Akyaka mı?
1: Evet, ya Azmak deyince orası aklıma geldi. Direkt oradan yakaladım. Umarım doğrudur.
0: Evet, bir Akyaka, bir Köyceğiz, bir Bodrum var ve Eren Bey de cevap vermedi. Acaba nereye götüreceğim sizleri? Buyurun cevap gelsin. Akyaka doğru cevap olacaktı. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için çarpı 2. Yani 2000 puanı hanesine yazılıyor. Tebrik ediyorum. Ki gittiğiniz bir yer olduğunu da ifade ettiniz.
1: Evet. Şansım peki, yaver gitti diyelim. Çok yeni gittiğim bir yerdi.
0: Kitesurf'le aranız nasıl?
1: Çok adrenalin seven bir insan olmadığım için el sallayarak devam ettim yanından.
0: Siz hiç denediniz mi Sinan Bey?
2: Hayır, denemedim.
0: Sporla aranız nasıl?
2: Yani evet, spor, ya ekstrem sporları seviyorum. Yamaç paraşütü yapıyordum geçmişte.
0: Etabı bitirelim artık. Dördüncü sorumuz geliyor. Son 1000 puan değerindeki sorumuz. Önce konu başlığımız.

çok değerli bir bilim adamıyla devam ediyor yarışmamız. Türk bilim insanı ve akademisyen Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti. Ve Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda

DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2015 yılında ise Nobel ödülünü kazandı. Aziz Sancar, Nobel ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Sorumuz gelsin. Aziz Sancar Nobel ödülünü hangi alanda kazanmıştır? Süreniz başladı.

0: İsveç'te, başkent Stockholm'de İsveç kralının elinden almıştı Nobel ödülünü. Acaba hangi dalda? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte matematik.
0: Sinan Bey.
2: Bilim.
3: Kimya. Yani tıp belki yanıltıcı olabilir ama ben kimya diye biliyorum.
0: Ve Eren Bey.
4: Fizik.
0: Siz de fizik dediniz. Her şey var. Matematik var, bilim var, kimya var, fizik var. Ama aralarında bir doğru cevap var.
1: Fizik olabilir sanki.
2: Ya ben aslında fizik yazmıştım.
1: İlk
2: bakın altında görünüyor. Fizik yazdım ama daha sonra bilim alanındadır. Yani bilim dalında verilen bir ödül olabilir diye düşündüm. O yüzden bilim sildim onu sonra fiziği.
0: Aslında detayları okurken size o kadar güzel ipuçları verdim ki. Daha ne söyleyebilirim? Daha ne söyleyebilirim? Cevabı görelim. Kimya olacaktı tabii ki ve Öykü Hanım'ı bu kez alkışlıyoruz. Etabı bitirirken tek başına doğru cevap verdi. DNA dedim, hücre dizilimi dedim, kanser tedavisi, biyolojik saat üzerinde çalışmalar. Birçok bilgiyi aktardım aslında. 4'te 4 doğru cevap bekliyordum ama olmadı. Peki, etabı bitirdik. 4 sorumuzu geride bıraktık. Puan durumuna bir bakalım. Son finalistimiz ki bizden 5000 lira para ödülü kazanmıştı Öykü Hanım. 2600 puanla şu anda Gizem Hanım'la beraber aynı puandasınız. Birinci sırayı beraber paylaşıyorsunuz. Şu anda Eren Bey 600 puanınız var. Ve Sinan Bey 250 puan. Sinan Bey ilk etap iyi geçmedi sanki.
2: Evet, tahmin etmediğim yerlerden geldi biraz sorular. Önümüzdeki etaplarda daha iyi olacağını düşünüyorum. İddiamı hala koruyorum.
0: Öyle olması gerekir. Çünkü daha önümüzde 8 soru var. Evdeyken yarıştığınızda performans nasıldı peki?
2: Tabii daha rahat oluyor evde her zaman. Çünkü daha sakinsiniz. Bir de kendi alanınızda oluyorsunuz.
0: İşte yeni etabımız başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor artık. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz ve konu başlığı.

Nesli tükenen hayvanlar konu başlığımız acaba neymiş bunlar? 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan mamutların son üyeleri milattan önce 1700'lerde yaşadı. Moalar Yeni Zelanda'da yaşamış dünyanın en büyük kuş türüydü. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Hazar kıyısına özgü Pers kaplanı Hazar kaplanı olarak da adlandırılıyor. 1970'te yok oldu. Anadolu Pars'ı Orta Doğu'da yaygın olan İran leoparının ırkıydı. 30 yıl önce nesli tükendi. Sorumuz gelsin. Tazmanya kaplanı nereye özgü bir türdür? Süreniz başladı.

0: Almanya canavarını biliyorum.
1: Ama aynı olabilir mi sizce?
0: Olabilir diye düşünüyorum.
1: Olabilir mi?
0: Evet.
1: Sinan Bey, var mı bir fikriniz kaplan ve Tazmanya canavarıyla?
2: Muhtemelen evet oradan gelmiş olabilir ama ben duymadım daha önce yani şeyi. Tazmanya kaplanı diye bir şey duymadım ama canavarını biliyoruz. Dönerek devam eden.
1: Eren Bey, var mı fikriniz?
3: Hiçbir fikrim yok benim de.
1: Öykü Hanım?
4: Yani ben de Tazmanya canavarını biliyorum. Hani belki benzer olabilir.
1: Peki, cevaplarınızı göreyim sonra söyleyeyim. Acaba Tazmanya kaplanıyla Tazmanya canavarı aynı mı? Gizem Hanım?
5: Texas.
1: Texas dediniz. Sinan Bey?
2: Avustralya.
1: Öykü Hanım?
4: Ben Endonezya dedim. Soruyu sorduğunuz anda böyle geldi aklıma. Bilemiyorum.
1: Eren Bey?
3: Ben Tazmanya dedim. Ben tamamen tarihlere falan odaklandığım için yerlere hiçbir aklıma
1: siz
3: kalmadı.
1: Kestirmeden gideyim dediniz.
3: Boşta kalmasın dedim.
1: Evet. Ama biliyorsunuz dikkat etabının bir önemi var. Ben burada hangi kelimeleri ya da cümleleri söylüyorsam eğer sizden beklentimiz de o. Şu anda 4 tane ayrı cevap görüyoruz. Peki ben ne demişim? Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Cevap soruda. Avustralya doğru cevap olacaktı. Sinan Bey'i tebrik ediyorum. Etaba çarpı 2 yani 4000 puanla başladı. Ve az önce zaten iddiamı koruyorum demişti. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Eren Bey, Tazmanya adası var aslında Avustralya'da.
3: Evet.
1: Ve oradan gelmedir. Ama ben Tazmanya adası olarak bir ifade kullanmadım. Direkt
3: yok,
1: Avustralya dedim bu bakımdan. Tazmanya canavarı ile kaplan arasında da fark var.
0: Böyle olabilecek bir canlı türüymüş gibi geldi. Bir anda aklım oraya gitti. Çok soruyu da dinleyemedim zaten. O yüzden şansımı denedim sadece.
1: Öykü Hanım, Endonezya dedim mi ben?
4: Yani bilmiyorum.
1: Ne diyebilirim ki?
4: Yani gayipten gelmiş olabilir belki, bilemiyorum.
1: Texas gibi bir şey oldu
4: evet.
1: O da. Peki. Tebrik ediyorum tekrar Sinan Bey'i.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Şirinler köyünün şirini.

0: bilecek kıymetini.
1: İnaşa, ne işin var burada senin?
2: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
3: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
5: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
6: Sevda bağrında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
5: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
7: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
6: Birin alsam sevdiğine, kalbim aşkı bulurdu.
7: İyi geceler tatlım.
2: İyi geceler, ben hazırım.
8: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
1: Ben.
2: Ah, benimle.
9: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
2: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
3: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına... Alemin cuşiş verir efkarına.
4: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
3: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
5: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
3: Ben kendim bestekarım küçük hanımdan şarkı meşkedide.
2: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Hadi başlayın, başlayın. Gelse hoşuh meclise.
5: Gelse hoşuh meclise.
3: Nazı tegafül eylese.
2: Sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
3: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
6: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
5: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
3: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasman.
2: Gel buraya çabuk çabuk.
7: Sevgili hocam bugün 18'de TV4'te.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Ve 6. sorumuza geçelim şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Hem şarkısını hem de filmini bildiğimiz Mavi Boncuk'la yarışma devam ediyor. Mavi Boncuk 1974 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi. Filmde Tarık Akan, mahcup delikanlı, yakışıklı Necmi, Zeki Alasya, Şeker Kamil, Metin Akpınar, Uyanık Süleyman, Halit Akçatepe, Mıstık, Kemal Sunal, Saf Caferi ve Münir Özkul da Baba Yaşar karakterini canlandırıyor. Emel Sayın ise kendini oynuyor filmde. Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Hesabı ödeyemedikleri için kötü muamele görürler ve gazinonun sahibinden intikam almaya karar verirler. Bunun için de Emel Sayın'ı zorla bir halıya sararak kaçırırlar. Zamanla Emel Sayın ve fidyecileri arasında bir yakınlaşma doğar. Yakışıklı Necmi de Emel Sayın'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Mavi Boncuk filminde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1974 yapımı ve Ocak 1975'te vizyona giren, hala televizyonlarda gösterilen filmlerden birisidir. Ve özellikle eski Türk ve aynı zamanda yabancı film deyince 360 ekranlarında da bunun en güzel örneklerini de görmek mümkün tabii ki. Cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Mıstık.
0: Sinan Bey.
2: Mıstık.
0: Öykü Hanım.
3: Mıstık.
0: Bayağı büyük yazmışsınız yalnız.
3: Evet. Doğru bilince sıkı sıkı tutundum.
0: Ve Eren Bey.
4: Mıstık.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Özlemişim doğrusu aynı cevapları görmeyi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Metin Akpınar, Uyanık Süleyman. Halit Akçatepe, Mıstık. Kemal Sunal, Saf Caferi. Cevap soruda. Doğru cevap Mıstık olacaktı ve ilk sorumuza böyle bir başlangıç yapmıştık. Yeniden herkes puanlarını arttırdı. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Ergenekon Destanı yeni sorumuzun konu başlığı. Ergenekon Destanı Türklerin türeyiş öyküsü olarak anlatılır. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar ve bu geçitte uzun yıllar yaşamak zorunda kaldılar. 400 yıl boyunca nüfusları öylesine arttı ki besledikleri hayvanlarıyla birlikte Ergenekon'a sığamaz hale geldiler. Bir demirci dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi. Yüklü bir deve geçecek kadar da yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre destanda geçen İlhan'ın oğlunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzda da süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gizem Hanım?
1: Hatırlayamadım maalesef.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey?
2: Ben de hatırlayamadım ama başka bir destandan başka bir isim yazdım.
0: Ve?
2: Alper Tunga.
0: Dediniz. Ben hangi destandan bahsettim?
2: Siz Ergenekon'dan bahsettiniz. Bu farklı bir destandan. O destanın da adını unuttum. Şu anda işler bayağı karışık, öyle söyleyeyim size.
0: Öykü Hanım, ne diyorsunuz bu işe?
1: Vallahi ben çok mutluyum şu an yapamadıkları için. Çünkü tek başıma bilmem yetmiyor. Ben cevabımdan eminim. Tek başıma bilmem yetmiyor. Diğerlerini yapamaması önemli. Ben kıyan dedim. Doğru olduğunu %99 eminim. İnşallah doğrudur.
0: Bakalım Eren Bey ne demiş?
3: Ben de kıyan dedim. Sadece ben %100 eminim ama yazılışında belki sıkıntı vardır. Onu bilemiyorum sadece.
0: Aynı cevabı veren yarışmacılarımızdan biri %99, biri de %100 eminim dedi. Diğer yarışmacılarımız başka yerlerdeydi herhalde ben detayları aktarırken. Acaba ben ne demişim, hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Cevap soruda. Kıyan doğru cevap olacaktı. Ve Öykü Hanım'la Eren Bey bu soruyu doğru olarak yanıtladılar. Puanları da böylelikle bölüştüler. Gizem Hanım, neredeydiniz ben okurken?
4: Koptum bu etapta, toparlayamıyorum. İnşallah bundan sonra toparlayacağım.
0: Evet, artık etabı bitirmek için önümüzde bir soru kaldı. 8. sorumuz, yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım ne gelecek şimdi?

Hormonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Hormonlar salgı bezleri tarafından üretilen fizyoloji ve davranışı düzenlemek için organları harekete geçirecek sinyalleri veren maddelerdir. Tiroksin hormonu vücudu şekillendiren hormon çeşitlerinden biridir. Hücre yenilenmesi ve hücrelerin harekete geçmesi için oldukça önemlidir. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Melatonin uyku hormonudur. Bu hormon beynin epifiz bezi tarafından üretilir ve vücudu uyku için hazırlar. Adrenalin stres hormonudur. Dövüş ya da uçuş hormonu olarak bilinen adrenalin kalp ve solunum hızlarını artırarak ve kasları hazırlayarak vücudun strese tepki vermesine yardımcı olur. Bir de birçoğumuz tarafından bilinen ve mutluluk hormonları olarak anılan hormonlar vardır. Mesela oksitosin, serotonin, endorfin ve dopamin hormonları, bunları sayabiliriz. Sorumuz gelsin. Tokluk hormonu olarak bilinen hormonun adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir ipucu vereyim. Bu hormon insan bedeninde keşfedilen son hormon. Buyurun cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Leptin.
0: Sinan Bey.
2: Lapsin.
0: Lapsin.
2: Öyle duydum.
0: Öykü Hanım.
3: Leptin ya da leptin, anlayamadım leptin mi?
0: Ve Eren Bey.
4: Ben tamamen yazım hatası benimki. Epsin.
0: Leptin. O P'yi R yapsak Ersin diye çıkar karşımıza. Siz Öykü Hanım leptin mi, leptin mi diyorsunuz?
3: Evet, yani leptin diye duydum ama B mi P mi tam anlayamadım açıkçası. Ama bir şansım olsa leptin derdim P'ye.
0: Aynı cevabı veren Gizem Hanım.
1: Leptin olduğunu düşünüyorum ben de. Hani kulak aşinalığım da o yöndeydi ama.
0: Daha önceden duydunuz mu verdiğim bu bilgileri?
3: Yani leptin dışındaki hormonları biliyorum, fonksiyonlarını da biliyorum.
0: Leptin ilk defa mı duydunuz?
3: Evet, sanırım son bulunmuş, daha bana söylememişler.

0: Siz hangisini tercih ediyorsunuz şu anda? Birini çünkü...
1: Yani P ile yazılan, Prasa ile olan.
0: P ile evet, olanı. P ile leptin. Peki. Acaba ben ne demişim? Görelim lütfen. Cevap soruda. Leptin, tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Cevap soruda. Leptin doğru cevap olacaktı ki hanımefendi Gizem Hanım ve Öykü Hanım böylelikle bu etabı puanlarla bitiriyorlar. Tebrik ediyorum. Şu anda yarışmacılarımız arasında güzel bir çekişme olduğunu da hemen söyleyelim. Yeni yıla iyi başladık. Öykü Hanım 5100 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 4750 puanınız bulunuyor. Gizem Hanım 4100 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Eren Bey, bu etap pek iyi geçmedi sizin için.
2: Evet.
0: 2100 puanınız var. Dördüncü sıradasınız. Size göre yarışma nasıl gidiyor?
2: Bana göre şu an yarışmanın formatı için en uygun olduğum etaba geldik.
0: Oo, akıl oyunu. Kendinizi buraya hazırladınız.
2: Evet.
0: Şu anda dördüncü olan ve en az puana sahip olan yarışmacımız Eren Bey, benim en iyi olduğum etaba geldik dedi. Önümüzde 4 soru var. O zaman görelim bakalım Eren Bey'in ve diğer yarışmacılarımızın performansı nasıl olacak? Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde 4 sorumuz var. Ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Antarktika'ya götüreceğim şimdi sizleri. Dünyanın 5. büyük kıtası... Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alır. Hiçbir ülkeye ait değildir. Türkiye'den yaklaşık 14 kat büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Kıtanın yaklaşık %98'i buzla kaplıdır, geriye kalansa kara kısmıdır. Burada bulunan buz, yeryüzündeki toplam buz miktarının yaklaşık %90'ını oluşturduğundan dünyanın buzdolabı olarak adlandırılır. Adadaki en düşük sıcaklık, -93 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Ölçülen en yüksek sıcaklık ise -20 santigrat derecedir. Sorumuz gelsin. Antarktika'nın yüzde kaçı karayla kaplıdır? Süreniz başladı.

0: Yıllık ortalama sıcaklık ne biliyor musunuz orada? Ortalaması -50.
1: Çok soğuk.
0: Acaba yüzde kaçı kara? Buyurun lütfen. Gizem Hanım.
2: %10.
0: Nasıl buldunuz Gizem Hanım %10'u?
2: %90 gibi bir şey kaldı aklımda. Ama dünyanın buzul kütlesinin %90'ını oluşturuyor demiş de olabilirsiniz. Şu an anımsadım. %10'la şansımı denemek istedim.
0: Peki Sinan Bey?
1: %2.
0: Siz nasıl buldunuz?
1: %98'i buzullarla kap dediniz. Geri kalanı kara kısmı dediniz. Gizem Hanım'ın bahsettiği %10, dünyanın buzullarının %90'ını orada karışmış herhalde. %2 doğrudur.
0: Farklı bir cevap bulmuş Öykü Hanım.
3: Ya ben çok üzgün hissediyorum çünkü bence soru kolaydı ama tam siz söylerken ben o an dikkatimi kaybettim. Gerçekten de dikkat yarışması ve kaç dediğinizi duymadım. Böyle soru boyunca da dedim umarım yüzde hani ne kadarı kara ne kadar buz diye sormazlar, onu sordunuz. O yüzden çok şanssız.
0: Eren Bey.
4: %2.
0: %2 cevabı var. Peki iki yarışmacımızı da görüyorum ben. Eren Bey de ve Sinan Bey de. Öykü Hanım %30 demiş, Gizem Hanım da %10. Acaba 9. sorumuzda doğru cevap ne? %2 olacaktı. Evet, farklı yüzdeler verdim, farklı detaylar verdim ama işin doğrusu çok da kolay bir soruydu. %98'i çünkü buzla kaplı ifadesini kullanmıştım. Sinan Bey ve Eren Bey.
1: Ama sizin evet. Verdiğiniz bilgiler tabii çok daha detaylı. Yeni şeyler öğrendik. Teşekkür ederiz.
0: Kimsenin yaşamadığı fakat sadece ve sadece araştırma adına orada yaklaşık 1000 kişinin farklı farklı ülkelerden ki 2019'dan bu yana aynı zamanda Türkiye'nin de orada bir üs kurduğunu

Sinema tarihinin önemli bir filmi Yüzüklerin Efendisi ile devam ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği 2001'de gösterime girdi. Çekimlerde Hobbit evleri için gerçek yosun, çim ağaçlar ve çoğu gerçek çiftlik evleri kullanıldı. Film için yaklaşık 48 bin zırh parçası, 10 bin gerçek ok ve 500 yay yapıldı. Film 897 milyon dolar hasılat yaptı. Serinin ikinci filmi İki Kule 2002 yılında gösterime girdi. İkinci film ilkinin hasılat rekorunu kırdı ve 947 milyon dolar elde etti. Serinin üçüncü filmi Kralın Dönüşü 2003'te vizyona girdi. Film aday olduğu 11 dalda Oscar ödülünü kazandı. Ben Hur ve Titanic'ten sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü film oldu. 1 milyar 146 milyon dolar hasılat yaparak serinin ilk iki filminin önüne de geçti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Yüzüklerin Efendisi serisinin toplam hasılatı ne kadardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitmek üzere. Şu anda süre bitti. Kalemler kalktı. Hepimizin bildiği Yüzüklerin Efendisi toplam hasılat acaba yaptığınız hesaplamalarda ne çıktı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Çok küçük yazdım, yetiştiremedim tekrar büyük yazmayı ama 2951 milyon dolar.
0: 2.951.
1: Evet, evet.
0: Peki. Sinan Bey.
2: 3 milyar 718 milyon dolar. Biraz küçük yazdım.
0: Bayağı bir küçük yazmışsınız, evet. Evet. Siz bana şöyle söyleseniz, 3 tane rakam var orada, onları bir...
2: 1 milyar 146 milyon dolar.
0: Tamam.
2: 978 milyar dolar. 864 milyar dolar.
0: Bunları topladınız.
2: Bunları topladım.
0: Peki. Biraz daha yakın girdik hatta. Öykü Hanım.
3: Ben aklımda tutamadım. Tutup da doğru yapan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. İki tanesini hayal meyal hatırlıyorum. Üçüncü yok zaten. Yok.
0: İkisini de toplamamışsınız.
3: Evet, evet. Zaten emin değildim. Yani uğraşmadım.
0: Eren Bey.
4: Ben süreyi iyi kullanamadım ama %99 2 milyar 990 milyon dolar olacak. Ama buraya yazamadım onu.
0: Siz 3.990 bulmuşsunuz.
4: 3.990'la alakası yok onun. Ben toplama yaparken genelde kendi kullandığım bir hesap şekli var da. Ama normalde 2.990 olacak. 2 milyar 990 milyon dolar.
0: Siz artı bir mi yapmışsınız yani?
4: Yok.
0: Verdiğiniz cevap 3.990, siz doğru cevap 2.990 diyorsunuz.
4: Yok, ben bunu hemen orada kenarda işlem yapıp şey yaparım, düz yazarım diye düşündüm ama zamanı yetiştiremedim.
0: Yetiştiremediniz. Aslında. Peki, o zaman bu kadar hesaptan doğru cevaba bir gidelim ve hepimiz rahatlayalım.
1: Kaos.
0: 2 milyar 990 milyon dolar olacaktı ve maalesef hiçbir yarışmacımıza puan veremiyorum.
5: Var olun yiğitler. Lakin kimsiniz siz? Bizi niye kurtardınız?
6: Osmanlı her yerdedir İshak Bey. Düşmanların ecel gibi ensesinde, dostlarının gölge gibi çevresindedir.
5: Kimin düşmanımıza ecel, bize gölge olduğunu bilelim.
6: Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri'yle

0: birisi olarak tanır.
1: 11. sorumuzla devam ediyoruz. Piri Reis Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden biridir. 1481'de yine dönemin önde gelen denizcilerinden olan

Amcası nedeni bilinmeyen bir deniz faciasında hayatını kaybedince Gelibolu'ya döndü. İlk eseri dünya haritasını ve bir denizcilik kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye'yi bu dönemde hazırladı. Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hizmet etti. Ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet hizmetinde bulundu. Ancak son çıktığı Mısır seferinde hizmette kusurla suçlanarak padişaha şikayet edildi ve 1554'te 80 yaşını aştığı bir dönemde de idam edildi. Sorumuz gelsin. Piri Reis amcasının vefatından kaç yıl sonra idam edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Yine hesap kitap işleri. Tarihler, çıkarmalar. Bakalım sonuç ne olmuş? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Süreyi yetiştiremedim. O yüzden yazamadım. Cevabı biliyorum aslında. 1554-1511 olacak. Maalesef yazamadım.
0: Ve çıkardığınız sonuç 3 mü oldu?
1: İşte çıkaramadım. Devamını hesaplayacaktım. Süre yetmediği için kalemi bıraktım.
0: Peki. Sinan Bey?
2: 69.
0: Siz 1580'den?
2: 1511'i çıkarttım.
0: Çıkardınız.
2: 1580 diye hatırladım idam tarihini.
0: Bakalım Öykü Hanım ne yapmış?
3: Ben 1554 idam tarihi, 1511'de amcasının öldüğü tarih. 43 buldum.
0: Ve Eren Bey?
4: Aynı şekilde ben de 43 diyorum.
0: Siz de. Gizem Hanım, sizin tarihler de aynı mı? Yani evet. 3'ü yazdınız. 1554 ve 1511 mi demiştiniz?
1: Evet, yani son saniyede 4'ü yazamadığım için kaldı.
0: O zaman cevabı görelim hep birlikte. Bakalım puanlar nereye gidiyor? 43 cevabını veren Öykü Hanım ve Eren Bey'e gidiyor puanlar. Ve bu soruya Eren Bey'in de doğru cevap vermesiyle birlikte şimdi yarışma çok başka bir hale dönüştü. Siz dediğinizi yapıyorsunuz Eren Bey. Bu etapta oldukça başarılısınız.
4: Evet.
0: Puan farkını kapatmakla beraber siz Gizem Hanım'ın da aynı zamanda önüne de geçtiniz. Doğu Ekspresi 12. sorumuzun konu başlığı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tarafından işletilen Doğu Ekspresi son yılların en gözde seyahat deneyimlerinden biri haline geldi. Doğu Ekspresi 17.55'te Ankara Garı'ndan kalkıyor, ardından Kırıkkale Irmak durağına ulaşıyor. Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden yolculuğuna devam eden ekspres, ertesi gün saat 19.30'da Kars'a varıyor. Ekspres ara duraklarda birkaç dakika dururken, ana duraklarda 10-15 dakikada mola veriyor. Sabah saat 8'de Kars'tan kalkıyor, aynı rotadan Ankara'ya dönüyor. Yolculuk mesafesi yaklaşık 1310 kilometre ve aşağı yukarı 24 saat sürüyor. Dünyanın en güzel demiryolu rotaları içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, masalsı manzaralarıyla da tabii ki yolcularını büyülüyor. Ve şimdi sorumuz geliyor. Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir? Süreniz başladı.

Son iki, bir ve süremiz bitti. Doğu Ekspresi yaklaşık 2 yıldan beri ki pandemi nedeniyle maalesef o yolculuğuna başlayamıyordu. Ama Aralık ayı içerisinde yeniden seferlere başladı. Önceden haftanın her günüydü, şimdi haftanın 2 günü. Saatlerde de bazı değişiklikler

0: var ama az önce aktarmış olduğum saatler güzergah aynı. Herhangi bir değişiklik yok ama saatlerle ilgili olarak zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Bunu da en azından bilgi olarak da izleyicilerimize aktarabilirim. Özellikle yer bulma konusunda da bir aile sıkıntı var. Çünkü çok muazzam bir ilgi var Doğu Ekspresi'ne. Buyurun cevaplarınızı görelim. Gizem Hanım.
1: Sivas.
0: Sinan Bey.
2: Ankara.
0: Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı üçüncü ana durak hangisidir?
2: Yani üçüncü ana durak son duraktır gibi ben düşündüm. O yüzden Ankara yazdım.
0: Tren nereye gidiyor?
2: Kars'tan Ankara'ya gidiyor.
0: Siz son durak olarak ya, Ankara diyorsunuz.
2: Ya öyle olmuştur diye düşündüm.
0: Öykü Hanım?
3: Ben de Sivas dedim. Kars, Erzurum, Sivas diye düşündüm. Emin değilim ama.
0: Eren Bey?
4: Eskişehir diyorum ben.
0: Siz başka trene bindiniz.
4: Evet. Boş kalmasın. Yani Başkent hepsinden Ekspresi. Bir tanesini atıp tutacağıma bambaşka bir yer söyleyeyim dedim ben.
0: Peki. Şu anda farklı farklı cevaplar ama ikisi aynı. 12. sorumuz finalistimizi belirleyen, aynı zamanda veda edeceğimiz yarışmacımızı belirleyen soru. İşte doğru cevap geliyor. Sivas doğru cevap olacaktı ve böylelikle Öykü Hanım'la Gizem Hanım doğru cevabı veriyorlar. Puanları bölüşüyorlar. Her şeyin değiştiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Öykü Hanım'ı hep beraber alkışlayalım. Finale adını yazdırdı yeniden.
3: Teşekkür ederim.
0: 2021'e sizinle veda ettik finalde. 2022'de finalde merhaba diyoruz Öykü Hanım.
3: Evet, kurtulamadınız benden.
0: Ya estağfurullah canım. Sizin yani, başarınız.
3: Teşekkür ederim. Arkadaşlar da gerçekten çok iyiydi. Yani son soruya kadar böyle stres oldum. Hepsini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
0: Ve aramızdan ayrılan yarışmacımız var mı bir tahmininiz?
4: Benim.
0: Siz misiniz?
4: Benim.
0: Evet, maalesef Eren Bey. 5100 puanda kaldınız. Yeni yılın ilk programında nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler ve yine Öykü Hanım'la birlikteyiz. Öykü Hanım, güzel bir yarışma oldu değil mi?
3: Evet, çok çekişmeli oldu gerçekten. O ayrı bir heyecan verici. Yani bu ekibin arasından çıkıyor olmak daha bir insanı mutlu ediyor. Yani daha kolay bir ekiple yarışı olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Hepsi hem çok keyifli kişilerdi hem de çok güçlü rakiplerdi. Ben aslında en çok Eren Bey'in gitmesine sevindim. Çünkü son turda gerçekten çok iyiydi. Ve ilerisi için çok güçlü bir rakipti. Bir de ikinci tura kalsaydı muhtemelen heyecanı da yenmiş, bir hepimizi çatır çatır eliyor olurdu. O yüzden şu an burada tek başıma olmaktan mutluyum.
0: Ya Eren Bey için tabii kader anı, evet. Aslında yazdığının 3990, evet. Yazdı. 3.990 yazdı ama doğru cevabı kendisinin hesaplayarak söylemesi o gerçekten, anda bütün her şeyi değiştirdi.
3: Gerçekten çok zor bir soruydu ve kendisi çözdü soruyu.
0: Uzmanlarını orada konuşturdu,
3: evet.
0: Ama yazamadı.
3: Evet.
0: Sadece konuşturdu. Peki Öykü Hanım, şimdi son finalde 5000 lira para ödülünü kazandınız ki bayağıdır para da veremiyorduk.
3: Evet.
0: Bu anlamda biz de mutlu olduk. Kasada 6000 lira var. Yeni hedef onu toplam 11.000'e çıkarabilmek.
3: Evet.
0: Final için hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Artık siz de alıştınız.
3: Evet,
0: SS gibi
3: alıştım.
0: Heyecan yok.
3: Yok, hayır.
0: Hemen görelim mi konuyu?
3: Evet, evet.
0: Hemen görelim. Öykü Hanım sabırsız. Bakalım final için konu başlığımız ne?

Final sorumuz nüfus sayımları Öykü Hanım. Modern nüfus sayımları dünyada 19. yüzyılda başladı. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1829'da yapıldı. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927'de, ikincisi 1935'te yapıldı. Bundan sonra da her 5 yılda bir düzenli olarak devam edildi. 1990'dan sonra her 10 yılda bir yapılması kararına rağmen seçmen kütüklerini güncellemek için 1997'de bir nüfus tespiti yapıldı. 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. 1927'deki ilk sayımda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 13,5 milyondu. Türkiye son verilere göre 83.384.680 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alıyor. Final sorumuz gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 6. nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti Öykü Hanım. Öykü Hanım hala evet, hesaplıyor.
1: Şey yapmak istedim.
0: Parmak hesabı yapıyordu.
1: Evet, teyit etmek istedim.
0: Teyit etmek istediniz.
1: Evet.
0: Şimdi böyle hep nüfuslarla ilgili olarak aslında muhabbet açıldığında şey vardır ya, şu anda 80 milyon bizi izliyor.
1: Ya onu da son 5 yılda yani 60 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi izliyor, 80 milyona kadar geldik bakalım.
0: 84'ü bulduk.
1: Evet.
0: Yani yeni bir nüfus sayımında bakalım ne çıkacak, onu hep birlikte göreceğiz. Evet. Matematikle aranızın iyi olduğunu daha önceki aslında sorularda ve performansınızda gördük.
1: Evet.
0: Final sorumuz bu soruların içerisinde en kıymetlisi. Bir şeyler hesapladığınızı evet. ve yazdığınızı gördüm.
1: Yani ben cevabı bulduğumu düşünüyorum.
0: Oo ne güzel.
1: Yani tekrar bir teyit ettim. Biraz heyecanlandım böyle, elim ayağım birbirine girmeye başladı. Parmaklarım karışmadıysa eğer birbirine doğru hesaplama yaptığımı düşünüyorum.
0: Hangi yıldan başladınız hesaba?
1: 27'den başladım. Çünkü ilk modern sayım 1927'de oluyor. Sonra 1935'te bir daha yapılıyor ikincisi. Sonra her 5 yılda bir yapılıyor. Yani 40, 45, 50, 55. 1955 olması gerekiyor.
0: Öyle mi yazdınız?
1: Evet öyle yazdım.
0: O zaman önce şunu sorayım size. Öykü Hanım, finalde cevap verme hakkını kullanacak mısınız?
1: Şimdi siz böyle sorunca insan yani, çünkü yarışmak çok keyifli. Hani en başında ondan mahrum kalmak istemiyorum. Ama cevap vereceğim.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet cevap vereceğim.
0: Harika. Ya bu 2021'e bununla veda etmiştiniz. 2022'ye bununla merhaba diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ya da size bay bay diyebilirim.
1: Evet.
0: Cevabı görelim o halde.
1: 1955.
0: 1955 hangi yıl, yani bu 6. nüfus sayımının yapıldığı yıl olarak Öykü Hanım'ın vermiş olduğu cevap. Cevabınızdan ne kadar eminsiniz?
1: Ya yani aslında normalde bir arkadaş ortamında söylesek %100 eminim ya 1955 derdim. Ama burada yani %2-3 falan eminim.
0: %2 ya da 3 eminsiniz.
1: Yok tabii ki espri yapıyorum, yani %80'in üzerinde eminim.
0: 80'in üzerinde eminsiniz. O zaman gidelim mi doğru cevaba?
1: Gidelim.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 5000 lira para ödülünün sahibi olacak mı acaba Öykü Hanım? İşte cevap. Cevap. 1955 doğru cevaptı. Öykü Hanım, tebrik ediyorum sizi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Doğru yoldan başladınız.
1: Evet.
0: Ve finali de doğru bir şekilde noktalandırdınız.
1: Evet.
0: 1955 yazarak. 5000 lira daha. İlk değil çünkü sizin için. 5000 lira daha. Harika. Tebrik ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi yarışmak. Bir daha yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yani bunlar söyleyebileceklerim.
0: Şu anda toplam 11 bin lira para ödülü sahibisiniz.
1: Evet.
0: Bunu arttırmak ve yeni rekorları kırma adına en önemli aday sizsiniz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
14: İn aşağı, ne işin var burada senin?
15: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
16: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
17: Senin olurum dedim bir ömür boyu.
18: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
19: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
18: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim.
7: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
3: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
7: İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler, ben hazırım.
9: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
1: Ben.
3: Ah, benimle.
14: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre...

0: ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben!
13: Botanik!
12: Abacus!
11: Kasa!
12: Marul!
11: Kumbara!
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
6: Sana mı, sana da bir tane?
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydim. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'e geldik. O kadar güzel bir yerdeyiz ki biz bugün. Çok enerjiyiz. Çünkü her yer yeşillik, her yer böyle mis gibi çiçeklerle dolu. Ben bugün sizler için efendim teraryum yapımını öğreneceğim. Bu da çiçekçiliğin bir alanı. Cam fanus içinde bitkiler, minyatür bahçeler. Nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Çok vakit kaybetmeden buyurun hemen başlayalım.
1: Teraryum mu? Çok zevkli bir iş ama incelik istiyor Tuğba. Acaba sen yapabilecek misin? Merak ediyorum.
0: Peki ben bu güzel yerde bugün kiminle çalışacağım? Kendisi o kadar güzel bir hanımefendi ki Miray Yılmaz, peyzaj mimarı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün böyle bir içimiz açıldı. Sizi görünce de, değil mi? Bugün yapabilir miyim sizce ben
2: teraryum diye düşünüyorum. Çok zevkli.
0: Evet, zevkli olduğunu biliyorum ama böyle çok düzenli bir iş gerektiren bir çalışma. O yüzden ben çok heyecanlıyım. O yüzden başlayalım mı bir an önce?
2: Tamam.
0: Malzemelerimiz hazır zaten.
2: Evet.
0: Sadece
2: teraryum için öncelikle cam bir fanus seçiyoruz. Elma şeklinde.
0: Elma.
2: İki tane aldıktan sonra yapmaya başlayalım.
0: Bana.
2: Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.
1: Anlaşılan o ki Tuğba son zamanlardaki yoğunluğun ardından bugün bizlere hem kolay, hem doğal, hem de dinlendirecek bir iş seçmiş. Baksanıza nasıl mutlu, nasıl sakin, sevimli.

0: bir sunucumuz.
1: Evet efendim, böyle tatlı mı tatlı bahçe eldivenlerimizi giydik biz Miray Hanım'la ve
2: evet,
1: yapım aşamasına başlayacağız. Neyle başlayacağız öncelikli olarak?
2: Şimdi öncelikle kabın tabanına ya çakıl taşı ya da ponza taşı koyarak hem su geldiği zaman köklerin havada kalması, havalanması ve çürümemesi için direnç sağlıyoruz.
1: Evet.
2: Çakıl taşlarıyla başlayabiliriz.
1: Aa, şöyle.
2: Evet. Ben de ponza taşı kullanıyorum. Farklı olsun diye.
1: Ne kadar atacağım?
2: Şöyle tabanını kapatacak kadar.
1: Ha, tamam.
2: Tabanı dolduralım. Tamam. Üstüne biraz aktif karbon, kömür olarak da biliyoruz. Kömür koyuyoruz. Bu bakterileri önlüyor, zararlıların gelmesini önlüyor. Ve toprağın daha iyi havalanması için ponzanın veya çakıl taşının üstüne bununla da bir yüzey oluşturuyoruz.
1: Böyle
2: onu da elimizle serpiştirelim üstüne.
1: Şöyle.
2: Evet.
1: Biraz benim elim boldur Miray Hanımcığım. Birazcık fazla kullanabilirim malzeme.
2: Tabii tabii, kullanın.
0: İnşaat yapan müteahhit gibisin Tuğba.
1: Son zamanlarda çok popüler oldu teraryumlar, minyatür bahçeler. Bayağı böyle görüyorum ben çiçekçilerde.
2: Evet,
1: değişik çalışmalar.
2: Hikaye yaratıyorsunuz aslında
1: evet,
2: içerisinde.
1: Evet, kendi bahçenizi kendiniz yapıyorsunuz. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyorsanız, bahçeniz yoksa böyle minyatür bir bahçe yapıp kendiniz bakabilirsiniz. Tabii
2: evet,
1: ki gerçek bir bahçe gibi olamaz ama
2: evet,
1: hadi idareten.
0: Sevimli mi sevimli, mini mini bahçeler Tuğba. Tıpkı kendinizin tasarladığı hikaye gibi.
2: Şimdi bitkileri dikmeden önce toprağını hazırlamamız için bu şeyin, çakıl taşının ve kömürün üstüne torf kullanıyoruz. Torfun içinde minik beyaz perlitler var.
1: Aa.
2: Evet, bu bir karışım. Bitkileri dikmeden önce bununla da bir yüzeyini, toprağını oluşturmamız lazım. Onu da bol miktarda içine atalım.
1: Tamam, şöyle. Her yeri batırdım.
2: Aslında çok da kolay değilmiş.
1: Yok, değil. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Hangi bitkiyi seçmek istersen, hangisini gözüne hoş gözüktüyse
1: hepsi,
2: kullanabilirsin.
1: Hepsini istiyorum. Yeterli mi?
2: Yeter.
1: Tamam.
2: Aynı şekilde ben de yapıyorum.
1: Hangisini seçsem? Onda, bunda, şundadır. Şunda, onda, bundadır. Yani birkaç tanesi büyük, birkaç tanesi küçük. Büyük seçersen
2: olur,
1: çok yer kaplayacak değil mi?
2: Evet.
1: Mantıken. Ben bunu istiyorum.
2: Onu bir de saksıdan çıkaralım, köklerinden kurtarıp.
1: Aa, şöyle. Zarar vereceğim diye korkuyorum ben yine her zamanki gibi.
2: Biraz şöyle yapıyoruz.
1: Şöyle mi?
2: Şöyle kenarlarından.
1: Ha, şöyle.
2: Birazcık eşeliyoruz, evet. Bitkinin köklerini, toprağını hafif yumuşatıyoruz elimizle. Sonra ters çeviriyoruz.
1: Hmm.
2: Böyle alıyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da mutlaka şöyle hafif hafif elinle şurada yapalım. Böyle buna gıdıklama deniyor.
1: Ha.
2: Bitkinin köklerini bu şekilde içindeki topraktan birazcık kurtarmak için. Çünkü genelde bu topraklarda çok beklemiş oluyorlar.
1: Evet.
2: O yüzden köklerine çok zarar vermeden birazcık gıdıklama işlemi
1: uyandırıyoruz biz onları.
2: Evet.
0: Yalnız Tuğba, Miray Hanım yavaşça yaparken gıdıklama işlemini sen biraz fazla yapıyorsun sanki. Dikkat et.
1: Evet. Yeteri kadar gıdıkladık.
2: Biraz zor olan da aslında bu şekillerde fanuslar kullanınca içinde çalışmamız da çok zor oluyor.
1: Esas bitkiyi kolay olmayan yeri bu zaten değil
2: aynen
1: mi?
2: Aynen öyle. İçinde toprakla hareket etmek, dikmek. Burada hareket alanımız çok kısıtlı. Bir bitkinin ebatı kadar bir çukur açıyoruz şöyle tek elimizle.
1: Şey... Bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Böyle gerçekten zor iki elimi buradan...
2: İki el değil, tek el alalım.
1: Ha, tek elimde mi
2: yapmaya çalışacağım? Evet, tek elimizle sokalım.
0: Ve korktuğum şey şu ki sevgili izleyicilerimiz, Tuğba bir dikkatsizlik yapar da fanusu kırar mı?
1: Çok güzel ya, böyle kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya, ortaya bir şey çıkartıyorsun. Çok keyifli
2: evet,
1: bir şey.
2: Evet, kendi tasarımını yaratıyorsun evet, aslında. Çok güzel bir şey.
1: Şimdi yine bunu böyle birazcık toprağına alıyorum.
2: Evet, yine aynı şekilde gıdıklıyorsun. Kökler birazcık havalanıyor. Gayet güzel bastırabilirsin biraz daha.
1: Benimkisi biraz dışarıda kaldı.
2: Çok güzel oldu. Biraz cama yakın oldu ama.
1: Şey, böyle kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Beni motive etmek için güzel oldu falan diye. Olmadıysa olmadı diye. Biliyorlar beni zaten seyircilerim. Biliyor yani.
2: İçine güzel objeler de seçebilirsin. O yüzden böyle hafif bitki biraz objeyle de çok güzel görünebilir. İstersen bunu da dikebilirsin ya da yeterli diyorsan böyle kalsın.
1: Yeterli.
2: Tamam.
1: Böyle.
2: Arkasına
1: çok
2: yosun.
1: Çok kasmayayım ben.
2: Taşlar, ağaç kabukları, objeler ne istersen kullanabiliriz.
1: Hı hı.
2: Biraz yosun.

0: arkasına ikimiz de şöyle kopararak.
1: Teraryumda sadece canlı bitkiler değil, fanusları daha dekoratif göstermek amacıyla renkli çakıl taşları, yosunlar, minik objeler de kullanılıyor.
2: Şey, bu yosunlar gerçek mi?
0: Bunlar bu tarz tasarımlarda kullanılmak için, daha yapay, suni görüntüler için kullanılıyor ama çok güzel, böyle özellikle camlarda, fanuslarda güzel bir görüntü yaratıyor.
2: Evet, bunları çok kullanıyoruz. Güzel.
0: Evet. Bunları hiç kullanmayıp tamamen taşlarla kapatabilirdik. Veya mavi taşlar kullanarak bir deniz yapıp hikayemizde işte bir ufak yemeği,
2: evet,
0: bir şeyler koyup deniz yapabilirdik. Yani fon tamamen senin yaratıcılığına
2: bizimkisi
0: kalmış.
2: Şey, başlangıç seviyesi, beginner. Oradan yürüyoruz biz şu an.
0: Evet. Şimdi ben bunlardan yeterince koydum. Biraz da ponza taşı veya şu doğal taşlarla da yapabilirsin. Hepsini onunla doldurma istersen. Birazcık boşluk bırakalım.
2: Biri bana dur desin.
1: Tuğba, şu kolay işi bile yaparken estetik davranmıyorsun.
2: Şöyle, nasıl gidiyorum sizce? Bir disiplinli durumum var gibi sanki ama...
0: Gayet güzel, çok başarılı bir öğrenci.
2: Pratikte, gerçekten. Ben yine...
0: Fırça vermem ister misin sana? Fırçayla biraz bitkilerini istersen oturtabilirsin arkasını kullanarak.
2: Ha,
0: en
2: mantıklı.
0: Sonunda kolunla temizliğini yapacağız camların.
2: Mantıklı.
0: Şu şekilde bastırıp...
2: Çok mutluyum. Böyle biliyorsunuz sevgili seyirciler, böyle ağaçla, bir şeylerle, bitkilerle uğraşınca ben çok mutlu oluyorum. Bu da
0: tam bir terapi.
2: Size yansıyordur inşallah. Değil mi?
1: Yansımaz mı? Elbette yansıyor.
0: Üzerine istediğin bir obje varsa buradan seçip kullanabilirsin. Çit yapabiliriz bir bahçe görüntüsüyle.
2: Hmm.
0: Küçük ufak çocuklardan, adamlardan kullanabiliriz.
2: Aa, şey, bu ben. Değil mi? Bana benziyor bu.
0: Evet. Annesi de benziyor. Kırmızı kıyafetli.
2: Şey, bu da siz. Son zamanlarda böyle kiminle bir araya gelirsem, sizinle de oldu bir yarım saat önce,
0: evet,
2: arkadaşlarımla ya da yeni tanıştığım insanlarla normal sohbet edemiyoruz artık. Neden? Çünkü herkes şeyde şu an, kolay mı sandığında acaba Tuğba ne çekse, ne yapsa, hangi mesleğin yerine geçse. Şöyle bir komik şeyler yaşıyorum. Böyle karşımda oturuyorlar. Hmm, at bakıcısı oldun mu? Oldum diyorum. Köpek. Kuşlara baktın mı? Halbuki çok değişik değişik,
0: evet,
2: şey yaptım diyorum. Onu da yaptım. Garson
0: ama
2: oldun mu?
0: Sürekli
2: oldum.
0: Aklımda bir şeyler geliyor.
2: Evet,
0: İnsanlarla
2: evet,
0: bir araya geldikçe.
2: Oldum diyorum. Ne zaman oldun ya? Kaçırdık mı biz acaba diyorlar. Kaçırdınız diyorum. O kadar mesleği nereden bulacaksına geliyor muhabbet. Canımı sıkıyorlar. Hayır, bir sürü meslek var, bir sürü iş var. Ben,
0: evet,
2: yorulmadan, usanmadan bunu hem yapıp hem de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
0: Çok güzel
2: at
0: bir iş yapıyorsun.
2: At bakıcısı da oldum.
0: Çok güzel, çok keyifli bir iş. Bayıldım.
2: Biz
0: yani.
2: Nasılsınız?
0: Programı izliyorum. Çok güzel bir
2: Hangisini
0: program.
2: Hangisini çok beğendiniz?
0: En çok köpeklerin arasındaki komik sahneler.
2: Onu bir hatırlayalım.
3: Bana önce otur komuti verin. Otur değil.
2: Otur.
3: Evet.
2: Otur.
3: Köpek eğitmeni olmak istiyorsun.
2: Evet.
3: Mu?
2: Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya.
3: Çünkü köpek sahipleri bize hep golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya.
2: Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an? Demek sen 3 kişi ısırdın ha? Evet, o korktuğum anları izlediniz herhalde sevgili seyirciler. Tamamen doğal. Çünkü ben köpekten gerçekten çok korkuyorum. Bir de yani kafesin içinde köpekle durup onun bana bir şey yapmasını beklemek de çok kötüydü.
0: Çok doğal benim.
2: Ama alıştım biliyor musunuz artık köpeklere? Sokakta böyle yanından geçiyor. Ben hiç oralı olmuyorum artık. Alıştım. O
0: köpek
2: fobimi yendim.
0: Köpek korkumda yendim.
2: Evet, bu programın bir olumlu tarafı da bu. Korkularımın,
0: evet,
2: üzerine gidip onları yeniyorum. Ya da yapamayacağım şeyi yapmaya başlıyorum. Derken siz bayağı yol almışsınız.
0: Biraz ağaç kabukları kullandım. Bu tamamen tasarım.
2: Aa, siz bahçe yapıyorsunuz. Benimki de
0: evet, oldu. Bunlarla merdiven yapılabilir. Kademe kademe bahçede bir merdiven, bir yükselti yapmak isterseniz bunu o şekilde
2: kesin
0: de kullanabilirsiniz.
2: Kesin yaparım, kesin, evet, olur. Yani %100 olur.
0: Biraz da şuradaki doğal taşlardan alalım.
2: Şu da ben demiştim. Bunu nereye oturtsam acaba?
0: Şu kütüklerin tam arkasından bize bakabilirsin.
2: Hmm, tamam. Sen burada usul usul dur, tamam mı? Ben yaptığım şeylerle konuşurum. Evde
0: çiçekler, bitkiler,
2: çiçeklerle,
0: çok konuşmaktan.
2: Çiçekleri böyle yapraklarını şöyle severim ben sevgili seyirciler. Böyle yeni bir şey açtıysa Ay sen tatlısın, niye açtın sen bak falan diye. Hemen ödüllendirmek için sularım. Böyle şeylerim var, beni deli zannedenler de var. Hayır. Çok insanlardan çok daha iyi geliyor bana bitkiler. Onlarla aynen konuşmak, öyle. Onların da sevgiye ihtiyacı var, suya ihtiyacı var.
0: Benim tasarımım bitti. Çok da güzel oldu, çok güzel göründü.
2: Şey yapayım ben bir dakika, şu kahverengilerden de. Neydi bunun adı?
0: Ponza taşı.
2: Ponza taşı.
1: Tuğba, ne bulduysan doldurdun fanusun içine. Bu çalışmanın neye benzeyeceğini ben de çok merak ediyorum. Yani bir şeye benzeyeceğine pek ihtimal vermiyorum aslında. Haberin olsun.
2: Ta ta ta ta. Benimkisi olmadı.
0: Bence çok güzel görünüyor. İlk yapış için çok hoş.
2: Yani en azından şu anda neyi nereye yerleştirmem gerektiği.
0: Kullandığımız malzemelerin ne işe yaradığı.
2: Aynen öyle.
0: Ve sırası, hangi adımlarda hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini en azından bunları öğrendik.
2: Sizin ikisi daha düzenli, daha zengin bir tasarım oldu. Bunu da gördüm. Benim saçım bile şurada duruyor yani. Böyle bir rezalet yok.
0: Şurada da bir sukulentin yaprağı. Hafif arkada kırılmış
2: yatıyor. Zavallı şurada. Efendim şimdi şunun da bilgisini bir paylaşalım sevgili seyircilerle. Böyle bir şeyi kendimiz evde yapmak istesek ne kadar bir maliyet olur? Teraryum ortalama.
0: Tamamen kullandığınız bitki sayısına, bu cam fanusların büyüklüğüne ve malzemenin çeşitliliğine kalmış. Basit, çok basite indirgeyip eğer ufak tefek şeylerle yapmak, sıradan basit bir görüntü yaratmasını istiyorsanız 50-70 lira arası değişiyor. Tabii fiyat tasarıma göre artıyor.
2: Tabii ki. Daha güzel bir şey yapmak isterseniz, daha dolu dolu böyle kaliteli malzeme kullanmak isterseniz fiyatı artar tabii ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Bana eşlik ettiğiniz için ve bu tatlı teraryumları birlikte yaptığımız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldiniz.
2: Ya çok teşekkür ederim.
0: Bugün kolay mı sandım programında Tuğba beni konuk etti. Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok bir kere istekliydi. Güzel bir tasarım yaptı bence. Aslında hiçbir iş kolay değil ama Tuğba çok uğraştı. Biraz ufak tefek şeyler yaşadık ama sıkıntı yok bence. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için.
1: Tam ben de Tuğba bugün hiç oynamadın demeye hazırlanıyordum ki oynamaya başladın. Eğlenmek senin ruhunda var Tuğba.
2: Çok memnun oldum.
0: Biz de çok memnun olduk.
2: İnşallah tekrardan
0: yine
2: görüşürüz.
0: Bekleriz.
2: İnşallah. Efendim ben bugün kolay mı sandığında teraryum yapmaya çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Bayağı bir zorlayan yanları da var. Tabii ben böyle şakalarla şeylerle oraları geçiştirdim. Siz zaten beni biliyorsunuz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Bugünün planını kendisinden dinliyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha merhaba diyoruz. Mexico City'yiz ve bugün çok keyifli bir planımız var. Tüm gün dolaşacağız. Mexico City'nin altını üstüne getireceğiz, öyle değil mi Murat?
2: Evet, günaydın tabii herkese, hepimize. İyi uyuduk, dinlendik, bir sorun yok. Çünkü bugün yorulacağız. Bugün yorulacağız, onu bilelim. Şimdi sabahtan başlıyoruz. Bir antropoloji müzesiyle başlayalım. Bir genel bir yapıya bakalım. Arkasından genel dün akşam uğradığımız sokaklarda biraz dolaşalım. Başkanlık Sarayı'na gidip oradaki duvar resimlerini, Diego Rivera'nın duvar resimlerini bir görelim. Kiliseyi görelim. Ondan sonra da otobüsümüze binip bir öğle yemeğine gidelim. Bir öğle yemeğiyle bir Meksika mutfağını tadalım. Arkasından da Teotihuacan'ın piramitlerini görmeye, akşam da malum Garibaldi Meydanı'nda biraz müzik dinleyelim. Müzikle

0: Yemek yiyelim. Yorucu bir gün bizi bekliyor.
1: Dop dolu bir gün değerli izleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Ne yapıyorsak sizler için diyoruz. Haydi bakalım Meksika yolculuğu başlıyor.
2: İlk durağımız Antropoloji Müzesi. Meksika'nın gururu bir müze burası. Az sonra içeriye geçeceğiz. Ama öncesinde Antropoloji Müzesi'nin dışında yer alan Yağmur Tanrısı'na merhaba diyelim. Azteklerin en önemli tanrılarından biriymiş Yağmur Tanrısı.
1: Antropoloji Müzesi'ni sizler için gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu heykel Azteklerden kalma bir heykelin betimlenmiş hali Yağmur Tanrısı. Azteklerdeki Yağmur Tanrısı'nı buraya Antropoloji Müzesi'nin hemen önüne bu şekilde getirmişler, koymuşlar diyoruz. İçeriye geçeceğiz. Bakalım Antropoloji Müzesi'nde neler bulacağız.

0: Peki antropoloji müzesinde neler var derseniz işte bu müzede olanlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, antropoloji müzesinin önündeyiz şu anda. İçeride neler var diye sorduk. Mezoamerika, yani Amerika'ya milattan önceki yıllardan beri gelen kavimlerin içeride eserleri, bırakmış oldukları tabii ki görseller, eşyalar, objeler hepsi içerideymiş. Biliyorsunuz bu kıtaya Bering Boğazı'ndan gelmeye başlıyor insanoğlu ve daha sonrasında Aztekler, Olmekalar, İspanyollar, birçok ırk, kavim burada yaşıyor. Hepsi içeride diyorlar. Hiçbir yere ayrılmayın. İşte karşınızda Antropoloji Müzesi.

0: Müzenin içine girdiğinizde sizi bu devasa şemsiye karşılıyor. Bu aynı zamanda bir su havuzu. Bu modern şemsiyenin amacı hepimiz eşitiz demek.
1: Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nin hemen girişinde arkamda görmüş olduğunuz bir su şemsiyesi var. Bu su şemsiyesinin anlamı bu bölgede, bu coğrafyada yaşayan bütün kadınların ortak şemsiye altında toplandığı. İşte bunu betimleyen bir havuz, bir su şemsiyesiyle Antropoloji Müzesi'ni gezmeye başlıyoruz.

en ilginç yerlerden birisi bu nokta Antropoloji Müzesi'nde. Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflar ve kafatasları ilginç bir sunumu gerçekleştiriyor. Dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun altyapımız aynı. Eşitiz anlamında bir sanat çalışması bu. Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu resimler çok ilginç gerçekten. Dünyanın dört bir yanından getirilmiş bu fotoğraflar. Sadece Meksika'dan değil, dünyanın dört bir yanından getirilmiş fotoğraflar ve iskeletlerle birleştirilmiş ve burada bir görsel şölen yaratılmış. Resimlerden herhangi birinin karşısına, fotoğraflardan herhangi birinin karşısına geçtiğinizde şöyle bir sağa sola oynadığınızda iskeleti de görebiliyorsunuz. Ve dünya uluslarının kardeşliğini ve birlikteliğini de anlatıyor diyebiliriz herhalde.

Antropoloji Müzesi'nde bir başka noktadayız. Bu bir Meksika haritası ve burada 300'ün üzerinde farklı etnik kimlik harita üzerinde gösteriliyor. Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nin içindeki yolculuğumuz devam ediyor ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu müzedeki önemli detaylardan birisi bir Meksika haritası ve burada yerleşik olan, bu bölgeye gelen yerlilerin Meksika'da nerelere yerleştikleri. 300'ün üzerinde etnisite var burada. Evet, herkes Bering Boğazı'ndan geçmiş ve aşağılara doğru Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika yayılmış ama Meksika'da kalanlar kendi kültürlerini oluşturmuşlar ve İspanyollardan önce de burada çeşitli medeniyetler varmış. İşte o medeniyetleri kanıtlayan görseller de Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor diyoruz. İşte bu haritada, bu Meksika haritasında da bu 300 farklı kabilenin nerelere yerleştikleri, nerelerde yaşadıkları gayet güzel gözlemleniyor.

Meksika'da kökün ne olduğu, hangi soydan geldiği kesinlikle sorulmuyor. Herkesin her kültüre farklı bir saygısı var bu topraklarda.

0: ve bir kez daha rehberimiz Murat'la birlikteyiz. Müze içinde röportaj gerçekleştiriyoruz. Ve antropoloji müzesiyle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz kendisinden.
1: 1964 yılında açılan müze tamamen Meksika kültürüne ait, alt ve üst kültürlere ait ürünleri görüyoruz burada. Neler yaşamışlar, neler yapmışlar, hangi sivilizasyon medeniyetlerden geçmiş, bu müzede bunu görüyoruz. 100 bine yakın parçadan bahsediliyor. Tabii şu anda bazı salonlar kapalı restorasyondan dolayı ama çok geniş anlamda bir kültürel bir birleşim bu müze. Yavaş yavaş günümüze doğru gelmeye başlayacağız.
0: Aşama aşama herhalde gösteriyor.
1: Tabii. Bir zaman tüneli gibi düşünün burayı. Başlayıp bugünlere geleceğiz.
0: Süper. Gezmeye devam ediyoruz.

0: Meksika ve bölge insanları yüzyıllardır ilgi konusu. İlgi konusu olmalarının sebeplerinden biri, milattan önceki çağlardan itibaren farklı yapıları, devasa binaları nasıl yaptıkları ve haklarında fazla bir kayıt bulunmaması. Bu da astral mitlere sebep oluyor. Uzaydan mı geldi bu insanlar diye soruyor herkes. İşte Antropoloji Müzesi'nde buna özel bir bölüm de var.
1: Elbette bölge insanları, Meksika ortası, Aztek İmparatorluğu, biraz daha Yucatan Yarımadası, Mayalar ve bu bölgenin insanları kendilerinin köklerinin biraz da uzaylılardan olduğunu düşünüyorlar. Ve bu uzaylılardan olduğunu düşünmenin etkisini de görmüş olduğumuz gibi burada bunu kanıtlayan, kanıtladıklarını düşündükleri bazı

Aztekler, Olmekler, Mayalar nasıl yaşıyorlardı? İşte bu köy evinin önündeyiz. O dönemlerde yaşadıkları evler bu noktada betimlenmiş. Bu bölümde arkamda görmüş olduğunuz bir ev, o yıllarda yaşamın nasıl olduğunu gösteriyor. Ve görmüş olduğunuz gibi eşyalar, objeler hepsi arkamda gözlemleniyor diyoruz. Ve size Antropoloji Müzesi'nden harika manzaralar getirmeyi sürdürüyoruz. Meksika yüzyıllardır bir tarım toplumu. Aztekler ve daha önceki kavimler burada tarımla uğraşıyordu ve tarımla geçiniyorlardı. İşte o dönemlerde kullanılan tarım aletleri. Özellikle mısır bölge için çok önemli. 13 farklı çeşit mısır varmış Meksika'da. Pembesinden moruna farklı çeşitte mısırlar ekiyormuş Meksikalılar. Ve dünyaya mısır Meksika'dan yayılmış. Meksika çok büyük bir ülke değerli izleyenler ve tabii ki gelir kaynaklarının en önemlilerinden biri yüzyıllardır tarım ve mısır çok önemli. Mutfağına da yansımış bir durum. İşte arkamda görmüş olduğunuz objeler de antropolojik olarak eski yıllarda insanların mısır toplarken, tarlalarda çalışırken hangi aletleri kullandıkları ile alakalı. Eski çağlardan beri mısır, tarım çok önemli ve işte Meksika'nın ilk insanları arkamda görmüş olduğunuz aletleri kullanarak tarım yapıyorlardı, mısır topluyorlardı.

1819 yılında Fransız göçmenlerin gelmesiyle kurulmuş bir şehir Cienfuegos. İlk kurulduğunda 230 kişilik bir kasabaymış. Daha sonra büyümüş, gelişmiş ama özelliklerini kaybetmemiş.

0: Cienfuegos Körfezi ve yat limanı ile meşhur. Cienfuegoslular turizmle kazanıyorlar hayatlarını. Denizcilik ve balıkçılık da bölge halkının geçim kaynakları arasında. Azıcık plajda dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, dördüncü gündeyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu bir yol hikayesi. Sonu Trinidad'da bitecek ama bizler şimdi Küba'da 15 şehirden biri olan Cienfuegos'tayız. Bu şehire uğramamızın sebebi hem bir öğlen yemeği molası hem de Fransızlardan kalma bu şehri görüntülemek. Küba'ya gelen, Bordo'dan gelen Fransız göçmenlerin kurduğu bir şehir Cienfuegos ve daha sonrasında İspanyolların hakimiyetine geçtikten sonra elbette bir İspanyol etkisi de gözlemleniyor. Özellikle kapalı bir liman olduğu için yat kulüpleriyle çok meşhur. Biz de o yat kulüplerden birindeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir koy var burada. Cienfuegos'un önemli noktalarından bir tanesi bu korunaklı koy. Sağlı sollu yatları da görüyorsunuz burada. Yatçılar burayı güzel bir liman olarak benimsiyorlar. Evet, ileride bir boğaz var. O boğazın dışı da Karayip Denizi. Gerçekten Karayip ruhunu yaşayabileceğiniz bir yer diyoruz. Küba'da Cienfuegos'u sizler için gezmeye başlıyoruz.

0: Ve şimdi de Valle Sarayı'ndayız. San Fuego'sun en önemli saraylarından biri Valle Sarayı. Valle ailesinin önemli yatırımlarından biri bu saray. 1913 yılında yapılmış bu sarayı birlikte geziyoruz. Besame. Besame mucho. Endülüs mimarisinde yapılmış bu saray 1913 yılından beri ayakta ve şu anda turistlerin ziyaret akınına uğruyor. Valle Sarayı'nın içinde çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir kafe ve restoran da bulunuyor. Valle Sarayı'nın terasının tadını çıkarabilirsiniz. Cienfuegos Körfezi manzaralı bu eşsiz teras Küba'ya gelenleri bekliyor. Besame, besame mucho. Burada harika bir köpek buluyoruz. Bakalım adı neymiş?
1: Bu güzel köpekle sizi tanıştırayım dedim. What is the name of? Name of the dog? Name.
2: Kedi.
1: Köpeğin ismi. Harika gözleri var. Görüyorsunuz. O çok güzel cins bir köpek diyoruz.
0: Beşinci günde kalacağımız yepyeni bir şehre merhaba diyoruz. Trinidad.

Trinidad'daki gelenek evlerde kalmak. Kübalılarla ortak evleri paylaşıyoruz. Nasıl bir evde kalıyoruz derseniz, işte kaldığımız ev burası. Harika bir kahvaltı ve keyifli, harika ev sahipleri. Trinidad'da kaldığımız evlerde Kübalıların kahvaltılarını yapabiliyorsunuz. Yumurtadan zeytine, peynire kadar birçok çeşit var burada. Kübalılar sizleri evlerinde misafir ediyor. Ev pansiyonculuğu diyebileceğimiz bir turizm sistemi var burada. Bu evlerde akşam yemeği yemek isterseniz, ev sahibine söylediğiniz takdirde harika deniz ürünlerinden oluşan bir menünüz olabiliyor. Özellikle Trinidad'ın meşhur ıstakozunu tatmalısınız. Istakozu sipariş ediyorsunuz, nasıl pişeceğini söylüyorsunuz ve akşama harika bir akşam yemeği hazır oluyor. Hem Kübalıların evlerinde kalıyor, hem de onların zengin mutfaklarını tadabiliyorsunuz.

0: ve kaldığımız evin çatısına çıkıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, kahvaltımızı ettik. Gerçekten çok güzel, yöresel, ev tipi bir kahvaltı sundular. Şimdi kaldığımız evin terasındayız ve buradan Trinidad'ı, diğer evleri de görebiliyoruz. Gerçekten çok ilginç bir turizm anlayışı var burada. Arkamda görmüş olduğunuz her bir ev Kübalılara ait evler haliyle, aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla yaşıyorlar. Bir komün hayatı var burada. Hani bizim eski yıllarda konaklarda hep beraber yaşarmışız ya, aynı şeyler burada söz konusu.

0: iki aile, üç aile bir arada yaşıyor. Hepsi akraba ve bu akrabalar bu ev pansiyonlarını işletiyorlar. Gelirlerinin bir kısmını devlete veriyor, bir kısmıyla da kendileri geçiniyorlar. Evlerde sizlere sundukları hizmetler sabah kahvaltısı, eğer isterseniz akşam yemeği de olabiliyor. Çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Çok yardımcı olurlar her konuda. Hatta öyle ki evin anahtarını şöyle göstereyim ben size. Evin anahtarını böyle teslim ediyorlar. Evin anahtarını ve bu hem dış kapıyı hem oda kapısını açabiliyor. Hani geç geldiğiniz zaman yani evinize girer gibi gidip dinlenebiliyorsunuz diyoruz.
1: Ve bugün Trinidad'ı keşfedeceğiz.

0: Trinidad'ı keşfetmeye başladık bile.
1: Evimizden çıktık ve Trinidad yollarını arşınlamaya başlayacağız, keşfedeceğiz elbette. Çok keyifli dar ara sokaklar var, eski evler. Trinidad gerçekten çok özel bir yer. Havana'dan çok farklı bir yer. Küçük bir kasaba gibi gözüküyor. Aynı zamanda çok da samimi diyoruz ve Trinidad'ı keşfetmeye başlıyoruz. In the road, and we dance to the tempo of the love.
0: Your hips make a shift and you fall deep into the spell. Trinidad'ın dar ara sokakları çok meşhur. Bu ara sokaklarda kaybolup keyifle vakit geçirebilirsiniz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Trinidad sokakları işte görmüş olduğunuz böyle Arnavut kaldırımı, dar ara sokaklar söz konusu. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı ama Küba'nın havası, yağmur kesildi, güneş var ve yollar kurumuş diyoruz. Buradaki bir başka detayda bu ara sokakların bazılarına araba girmiyor. Peki evlere nasıl gidiyorsunuz? Bavullarınızı alıyorsunuz ya kendiniz taşıyorsunuz ya da size yardımcı olacak kişiler oluyor. Onlar da el arabasına bavullarınızı yüklüyorlar, kalacağınız yere kadar götürüyorlar diyoruz. Yani burada 1960'lı, 70'li yıllardaki o ilk turizmin geldiği anları, o kokuyu alabiliyorsunuz. Bence çok kısa bir zamanda bayağı bir yol kat edecek, gelişecek bir yer olarak gözüküyor Trinidad.
0: Trinidad son derece küçük bir şehir. Renkli renkli evleri, dar ara sokaklarıyla Trinidad'da kaybolacağız bugün. Ve Trinidad turundan sonra elbette Karayipler'in muhteşem denizinden de yararlanacağız. Harika bir deniz turu bizleri bekliyor. Peki Trinidad'dan ne yenir derseniz elbette ıstakoz. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler en uygun fiyata ıstakoz yiyorlar Trinidad'da. Ve elbette bu ıstakozları kaldığınız pansiyonda da pişirtebiliyorsunuz. Ev sahibinize sabahtan söylemeniz yeterli. Harika bir sofra tüm gün gezdikten sonra sizinle buluşabiliyor.

0: Burası Trinidad şehir merkezi.
1: Bizdeki Şirince'yi ya da Safranbolu'nun ilk zamanlarını andırıyor diyebiliriz. Ev pansiyonculuğu var. Görmüş olduğunuz gibi bu dar ara sokaklar, sağlı sollu evler. Bunlar hem restoran hem kafe olarak hizmet veriyor. Küba'nın bir başka özelliği de sokaklarda, kafelerde, hemen her yerde 3-4 kişi toplandığı anda müzisyenler beliriyor. Ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyor. İşte böyle ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve dar yollardan geçerek Trinidad'da merkeze doğru devam ediyoruz.
0: Ve şimdi de Trinidad'ın en büyük meydanındayız. Hemen yanında da bir katedral var.
1: Plaza de Mayor, yani kalbi diyebileceğiniz nokta burası. Hemen sol tarafımızda bir kilise var. Buranın ilk kilisesi diyebiliriz. İspanyollar bölgeye geldiklerinde yerli halkla yapmış oldukları pazarlıklar sonucunda bu bölgeyi ele geçiriyorlar ve daha sonrasında bu kasabayı kuruyorlar. Kasabanın her bir noktasında İspanyol etkisi görülebiliyor. Özellikle binalarda diyoruz. Buranın halkı özgürleştirildikten sonra tabii ki bu şehri biraz daha farklı hale getirmiş. Ama İspanyol mimarisi her nokta da sizi etkiliyor.
0: Trinidad'ın en eski mekanlarından birindeyiz şimdi.

0: harika bir canlı müzik var.
1: Trinidad'ın en önemli mekanlarından birine gidiyoruz. 1713 yılından beri kalman bir mekan. Kançançara isimli bir restoran, kafe diyebiliriz. Ve özel bazı kokteylleri var. Buraya gelenler mutlaka tadıyorlar. Özellikle alkolsüz kokteylleri muhteşem. İçinde bal, limon ve buzun yer aldığı harika limonata yandıran kokteylleri var. Ve çok çok lezzetli olduğunu öğrendik ve çok da güzel Küba müzikleri var. Gelin beraber bu keyifli kafeyi görelim. 1713 yılından kalma bu tarihi kafede bakalım bizi nasıl ağırlayacaklar.
0: Müziğin ritmine kaptırıyoruz kendimizi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
10: İn aşağı, ne işin var burada senin?
11: Hiç, yıldız olmaya karar verdim. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
12: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
13: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
14: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu?
13: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim.
15: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
16: Birin alsam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
15: İyi geceler tatlım.
11: İyi geceler, ben hazırım.
17: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
10: Ben.
11: Ah, benimle.
18: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.
19: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
22: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
21: Yani?
22: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayal.

ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla.

0: müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
7: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
6: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
7: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
6: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
7: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
6: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
7: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
18: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl, yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok büyük olan yasınız.
19: Ne yapıyorsun?
16: Hava asacağız bu sıraya daha.
17: Eyvah, yakalandım.
20: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: Bu otel harika.
22: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte ve aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Sena Melis Eğridere. 97 İstanbul Eyüp doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun oldum. Henüz çalışmıyorum. Evde çok severek izliyoruz ailemle. Onlar da ısrar etti. Ben de çok istedim kendimi burada görmeyi. Katıldım. Öyle.
0: Evde nasıldı performans?
1: Ya evde iyi, çok iyi ama şimdi burası öyle değil tabii. Şu an biraz heyecanlıyım. Bakalım.
0: Sinan Bey, bugün heyecan gitmiştir ümit ediyorum ki.
2: Evet, evet. Bugün biraz daha iyiyim. Artık yukarılara doğru, finale doğru geleceğiz beraber sizinle.
0: Ama çok çok güçlü bir rakibiniz var tabii ki. Öykü Hanım dün de finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira daha kazandı. Toplam para ödülü 11.000 oldu. Öykü Hanım, bugün de yine çekişmeli bir yarışma bizi bekliyor olsun.
3: Evet, yani rakiplerimiz yine iyi. Bilemiyorum, Sinan Bey çok ümitlenmesin. Finalde ben de kıyasaya yarışıyor olacağım.
0: Gizem Hanım, bugün daha iyi miyiz?
4: Evet, heyecanım biraz yendiğimi düşünüyorum. Bugün daha rahatım. Daha da keyifli olacağını düşünüyorum hepimiz için. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde yine her zamanki gibi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta akıl oyunu etabı, bu kez soruların değeri 3000 puan olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için birlikte yarışacağız. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
2: Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Ünlü çizgi filmler ilk sorumuzun konu başlığı. Çok sayıda çizgi roman, animasyon, televizyon şovları ve filmlerde yer alan bir çizgi film karakteridir. İlk olarak 1958 yılında ortaya çıktı. En yakın arkadaşının adı Bobo, kız arkadaşının adı Cindy'dir. Kendisi kravat, arkadaşı Bobo papyon takar. Adını ünlü bir beyzbol oyuncusundan alan karakter de beyzbolu çok sever. Çizgi film en son 2010 yılında animasyon filmiyle beyaz perdedeki yerini aldı. Sorumuz gelsin. Kravat takan dünyaca ünlü çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de onu ilk kez rahmetli Erol Günaydın seslendirmişti. Efem, efem diye konuşmasının bitiminde hep bunu kullanırdı. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Çok alakasız kaldırmak istemiyorum.
0: Melisa Hanım.
1: Ya galiba kuzenlerimin izleri çizgi filmlerden aklımda sadece bu kaldı şu an. Asla bu değil biliyorum.
0: Kalyo mu? Ne yazıyor orada?
1: Ya Kayu diye birisi vardı.
0: Kalyo.
1: Evet sadece şansımı denemek için yazdım yani. Bu olmadığını biliyorum zaten.
0: Ya yeni dönem çizgi filmlerle pek aram olmadığı için Sinan Bey.
2: Momo dedim ben de. Arkadaşının adını Bobo demiştiniz galiba.
0: Bobo.
2: Ses benzerliği Momo, Bobo güzel olur diye düşündüm. Bilmiyorum yani.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben şu an cevabı biliyorum. Ayı Yogi sonradan aklıma geldi ama süre içinde hatırlayamadım. O yüzden maalesef bilmiyorum yazdım ama biliyorum.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Bugs Bunny aklıma geldi ama ben de Öykü Hanım'a katılıyorum. Cevap Ayı Yogi olacaktı.
0: Bugs Bunny kravat takıyor mu?
4: Yani uzun gövdesine güvenerek takacağını düşündüm.
0: Peki dört tane yarışmacımız Öykü Hanım cevap vermemiş ama üç tane farklı yazan yarışmacımız var. Daha ilk sorumuz biliyorsunuz. Bakalım nasıl başlayacağız?
4: Eyvah.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Ayı Yogi olacaktı doğru cevap. Hayvanlar alemindeyiz şimdi. Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Zehirsizdir ama çok güçlü ve büyük bir yılandır. En irilerinin uzunluğu 10 metreye kadar varabilir. Geyik, ceylan, antilop, yaban domuzu ya da kemirgenler gibi hayvanlarla beslenirler. Avlarını zehirlemek yerine sıkıp boğarak öldürürler. Sonra da bütün halde yutarlar. Sorumuz gelsin. Büyük ve güçlü ama zehirsiz olan bu yılan türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de beslemesi de yasaktır, aynı zamanda ticareti de yasaktır. Ve en büyüğü de, Türkiye'deki en büyüğü de Antalya'da hayvanat bahçesinde. Yaklaşık 5 metre, belki 5 metreden biraz daha uzundur. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Piton dedim, öyle hatırladım. Direkt aklıma görüntü geldi, sosyal medyada görmüştüm. Kocaman bir timsahı yutan bir yılan, piton yılanı diye okuduğumu hatırlıyorum. Piton olması lazım.
0: Sinan Bey.
2: Ben de piton dedim ama sonradan aklıma boğa yılanı geldi, anakonda geldi. Onlar farklı türleri mi bilmiyorum ama bence piton.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben boğa yılanı dedim. Piton benim de aynı şekilde aklıma geldi ama zehirli mi, zehirsiz mi? Piton sanki zehirli gibi hatırlıyordum. O yüzden boğa yılanı dedim.
0: Ben zehirsiz diye ifade ettim. O yüzden evet, siz boğa yılanı piton daha konusunda yakın şüphelendiğiniz geldi. Evet. İçin. Gizem Hanım.
4: Anakonda demeyi uygun buldum. Aklıma o geldi ilk olarak.
0: Anakonda, boğa ve iki tane de piton var. O halde bakalım

0: Hangi yılan türüymüş bu? Piton doğru cevap olacaktı. Melisa Hanım ve Sinan Bey böylelikle puanları paylaşıyorlar. İkinci sorumuzu da geride bıraktıktan sonra üçüncü soruya geçeceğiz ama hayvanlar alemiyle aranız nasıl acaba Gizem Hanım?
1: Çok severim. Bir köpeğim, bir kedim var. İkisini tabii aynı alanda barındıramıyoruz.
0: Nasıl anlaşıyorlar?
1: Doğruları gereği. Biri bahçede, köpek bahçede.
0: Cinsi ne?
1: Boxer cinsi. Hı hı. Kedimiz de British. Yani çok tatlı keyif vakit geçiriyoruz onlarla. Gerçekten terapi gibi geliyor.
0: Birbirleriyle hiç bir araya gelmediler mi?
1: Yok yok. Yani
0: var ama kediyle köpek arkadaşlık yapan, hatta kedilerin köpekle beraber uydukları birçok şeyi
1: evet,
0: görmek
1: evet var.
0: Mümkün.
1: Biz uzaktan şöyle birbirlerini görsünler diye hani kediyi elde tutarak böyle bir an yaşadık ama
2: çok seviyorum. Yani çok isterdim böyle imkanım olsa, bahçem olsa kedilerle köpeklerle doldurmayı ama şimdilik bir tane kedimiz var. Simba adı. Selam Simba. Söyleyeyim buraya.
0: Ha güzel. Peki. O zaman üçüncü sorumuza geçelim hemen. İstanbul'da gezelim şimdi. Milattan önce 7. yüzyılda kurulan İstanbul'un kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmıdır. İstanbul'un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgedir. Buradaki ilk yerleşim yeri Megaralılar tarafından Bizantin adıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminden bu yana bölge Sur içi olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde bu bölge içerisinde çok önemli saray, kilise ve cami gibi yapılar bulunmaktadır. Bunların başında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Hipodrom, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gelmektedir. Sorumuz gelsin. İstanbul'da birçok eseri içinde barındıran ve Sur içi olarak da adlandırılan bölgeye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: tüm imparatorluklara başkent oldu İstanbul. Roma, Bizans, Latin İmparatorluğu, hatta Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın da en güzel şehirlerinden birisi. Acaba sorduğumuz yer ne olarak geçiyor? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Tarihi Yarımada.
0: Sinan Bey.
2: Tarihi Yarımada.
0: Öykü Hanım.
3: Tarihi Yarımada.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Sultanahmet Meydanı gibi bir şey düşündüm ama aklıma gelmediği için bunu yazdım. Tarihi Yarımada, evet, doğru cevap.
0: Öyle mi diyorsunuz?
4: Evet.
0: İstanbul'da en çok nereyi seversiniz?
4: Anadolu yakası insanıyım ben. Çok da Anadolu yakası sınırları içerisinde kalmışım aslında. Şu an onu fark ettim. En çok deniz kenarı, Beykoz, Üsküdar, o civarlar.
0: Peki, acaba doğru cevap neymiş? Hep birlikte görelim. Tarihi Yarımada doğru cevap olacaktı.
4: Kötü giden şansım.
0: O zaman birinci etabı bitirelim madem. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz.
5: Seni dağladılar değil mi kalbim? Her yanın içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim. Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Silahlara veda, geceye, rüyaya ve sana.
0: Ünlü bir şair soracağım şimdi sizlere. Türk şiirinde modernist bir hareket olan ikinci yeni akımının öncülerinden biridir. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladığı görevini uzun yıllar devam ettirdi. Kısa bir dönem darphane müdürlüğü yaptı. İstifa ve geri dönüş sonrası 1982'de emekli oldu. Edebiyatla ilişkisi sadece şiirden ibaret değildi. Fransızcadan çeviriler yapıyor, deneme ve eleştiri de yazıyordu. 1990 yılında aramızdan ayrıldığında arkasında Üvercinka, Göçebe, Uçurumda Açan gibi çok özel şiirler bıraktı. Sorumuz gelsin. İkinci yeni hareketinin öncülerinden olan bu ünlü şairimizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi ve cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Melis Hanım.
1: Cemal Süreya.
0: Sinan Bey.
2: Atilla İlhan.
0: Öykü Hanım.
3: Cemal Süreya.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Benim de Cemal Süreya.
0: Sinan Bey, üç yarışmacımızdan farklı bir isim yazdınız. Atilla İlhan dediniz.
2: Emin değilim. Cemal Süreya olabilir. İkinci yeni hareketinin öncülerinden gitmeye çalıştım ama aklıma Atilla İlhan geldi, o yüzden onu yazdım.
0: Acaba doğru mu aklınıza gelen o isim? Görelim doğru cevabı. Cemal Süreya olacaktı. Doğru cevabı veren üç yarışmacımız var. Ve böylelikle birinci etabı bitirmiş olduk. Şu anda bugün aramıza katılan Melis Hanım, 1200 puanla birinci sıradasınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi bir performans.
1: Teşekkür
0: ederim. İlk 4 soruda. Sinan Bey, 850 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Öykü Hanım, 700 puanla üçüncü sıradasınız. Gizem Hanım, dün daha iyiydik aslında.
4: Bir yavaş başlangıç söz konusu oldu ama şimdi hızlanacağım inşallah.
0: Peki, o zaman daha hızlı, daha tempolu ve geçiyoruz şimdi dikkat etabına. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Biraz spor diyoruz ve olimpiyat meşalesi. Konu başlığımız, olimpiyat meşalesi, olimpiyat oyunlarının sembolüdür. Kökeni Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı yere çeşitli ülkelerden geçerek aktarılması geleneği ilk defa 1936'da Berlin'de görüldü. 1996, 2000 ve 2014'te astronotlar ateşsiz de olsa meşaleyi uzay istasyonuna götürdü. 2000 yılında meşalenin taşınmasında develer önemli bir rol oynadı. Torino'daki 2006 kış oyunlarında meşale Venedik'e gondolla taşındı. Olimpiyat ateşinin ulaştığı en yüksek yer 2008'de Everest Dağı'nın zirvesiydi. Sorumuz gelsin. Olimpiyat meşalesi ilk hangi tarihte kullanılmıştır? Süreniz başladı.

0: Gizem Hanım, 3 saniyeniz kaldı. Bir sildiniz, sonra tekrar yeni bir şeyler yazdınız. Acaba ne yazdınız? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: 1926.
0: Sinan Bey.
2: 1928.
0: Öykü Hanım.
3: 1928.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1938.
0: Neyi yazmıştınız da sildiniz? Ben mi yanlış gördüm?
4: 20'li yazmıştım ben de. 1924 yazdım ama o Yunan İmparatorluğunda ilk çıkış noktası olarak hatırlayıp, ilk kullanılan nokta Amsterdam'da diye hatırlayıp bu tarihi anımsadım.
0: 1938'i hatırladınız. İki tane 1928 ve bir de 1926 var. Acaba ben ne demişim? Buyurun görüyoruz. Cevap soruda. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Cevap soruda. 1928 olimpiyatları doğru cevap olacaktı ve Sinan Bey ile Öykü Hanım böylelikle puanları arttırdılar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte konu başlığımız. Jim Carrey ile devam ediyor yarışmamız. 80'lerin başında televizyon dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Jim Carrey, ilk çıkışını 1990 yılında In Living Color isimli TV

şovuyla yaptı. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı Lloyd Christmas karakteriyle ününü pekiştirdi. Ardından 1995'te Batman Daima filminde bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl Budala Dedektif filminin ikincisinde oynayarak başarısını arttırdı. İki hayatlı, sıra dışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmlere 1996'da Baş Belası ve 1997'de Yalancı Yalancı'yla devam etti. Sorumuz gelsin. Jim Carrey Maske filmiyle hangi yıl gişe rekoru kırmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniyemiz. Bu saydığım filmleri bilmiyorum izlediniz mi ama Öykü Hanım?
1: Kısmen yani biliyorum. Jim Carrey çok güldüğüm bir oyuncu değil. Yani söylerken gülüyorum, pek inandırıcı olmuyor belki ama çok takip ettiğim değil ama maskeyi biliyoruz. Çok.
0: 90'lı yıllarda bu saydığım filmlerin döneminde çok çok fazla herkesin bildiği bir aslında oyuncuydu. Son dönemlerde belki filmleri çok fazla ilgi görmüyor olabilir ama benim de jenerasyonuma denk gelen, çok güldüğüm aslında sanatçılardan birisidir Jim Carrey. Peki, cevaplarınızı görelim lütfen. Melis Hanım.
2: 1994.
0: Sinan Bey.
3: 1994.
0: Öykü Hanım.
1: 1994.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1994.
0: Dört yarışmacımız da aynı tarihi veriyorsa herhalde bir bildikleri vardır. Buyurun doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Cevap soruda. Doğru cevap 1994'tü tabii ki. Gaz lambası ilginç bir konu başlığı. Gaz lambası yakıt olarak gaz yağı kullanılan bir aydınlatma aracıdır. Fitilli ve basınçlı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiştir. Gaz lambasının temel çalışma prensibi içindeki gaz yağının fitille buluşmasıdır. Gaz lambasını kullanmak için bu bakımdan bitkisel yağa ihtiyaç bulunmaktadır. Lev Mujit, Ignacy Lukasiewicz'in ve Amerikalı Robert Edwin Dyson tasarımları çağdaş gaz lambaları arasında sayılmaktadır. Gaz lambasını söndürürken fitilin indirilmesi gerekmektedir. Yıllık dünya gaz yağı tüketim miktarı çoğu sivil uçaklarda kullanılan jet yakıtı kullanımıyla hemen hemen aynıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre ham petrol kullanılan ilk gaz lambası kim tarafından geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzun süresi bitti. Şimdi eski zamanlarda lüküs derlerdi. Lüks denir, lüküs denir. Bilir misiniz ne olduğunu? Gaz lambası yerine kullanılan bir ifadedir bu. Öykü Hanım, duydunuz mu hiç?
1: Yani benim babam biraz meraklı. Bizi evimizde çok sayıda gaz lambası var. Aktif olarak kullanmıyoruz. O yüzden bir kulak aşinalığım var bu söylediğinize
0: de. Mini tüpler vardır, minik tüpler. O tüpün üzerinde böyle bir başlığı vardı. Böyle bir fitili vardır ama o fitil şu anda bildiğimiz gaz lambalarındaki böyle çevirdiğiniz zamanki fitil gibi değildir. Böyle beyazdır, avuç içi kadar büyüklüğündedir ve o yanar. Lüks diye ya da lüküs genellikle Anadolu'da elektrikler gittiğinde o hemen...

0: Hemen anında yakılırdı. Sonrasında hem aydınlatma hem de bir nevi minik bir ısınma aracı olarak da kullanılabilirdi. Şu anda ilk defa duyduğunuzu anlıyorum.
1: Evet.
0: Böylelikle genç jenerasyonla yarışırken eskilerden bahsettiğimde yaşımın da ne kadar ortaya çıktığı bir nevi kanıtlanmış oluyor.
2: Estağfurullah.
0: Biz cevapları görelim lütfen. Melis Hanım.
2: İnşallah yazımdan gitmem. Elrazi duydum ama doğruluğuna eminim. Sadece yazımdan emin değilim.
0: Elrazi yazdım.
2: Elrazi.
1: Ben de Nemrazi yazdım. Ama Nem miydi, Lem miydi? Yani orayı kaçırdım ama Razi kesin.
0: Razi kesin ama başı neydi acaba? Evet. Öykü Hanım.
3: Ben de Elrazi yazdım. Yani yazım sanırım doğu tarafından hani orada kullanılan bir ek Elrazi diye düşündüm. Elrazi.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Ben de Öykü Hanım'la aynı mantıkta Elrazi yazdım.
0: O zaman ben ne demişim diyelim ve doğru cevabı duyalım birlikte. Cevap soruda. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiştir. Cevap soruda. Elrazi doğru cevaptı. Soruda parayla biraz işimiz var. Para birimi kodları, para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. Bankacılıkta ve iş dünyasında bu kodlar kullanılarak işlem yapılır. Bu kodlardan bazıları şöyle, harf harf ifade edeceğim size daha net anlayabilmeniz açısından. Arjantin pesosu ARS, Fas dirhemi MAD, Filipin pesosu PHP, Güney Afrika randı ZAR, İsveç kronu SEK, Kuveyt dinarı KWD, Singapur doları SGD, Yemen riyali YER, Uganda şilini UGX, Tayland bahtı THB, Türk lirası TRY ve Amerikan doları USD. Sorumuz gelsin. Fas dirheminin para birimi kodu nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: Okurken ne olur durun artık dedim. Tutamadım aklımda. Z, A, R gibi kaldı aklımda ama hiç emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Zar yazdınız. Sinan Bey de aynı cevabı yazmış.
2: Evet. Ben de öyle kalmış aklımda. Zar yazdım.
0: Öykü Hanım.
3: Ben M, A, D yazdım. O şekilde aklımda kalmış. Tam hatırlayamıyorum ama aynı duyguları paylaşıyorum Melis Hanım'la.
0: Gizem Hanım çok mu kafanızı karıştırdım?
4: Hayır, şöyle kodladım, şanslı olduğum yerden geldi. Fas, MAD deyince Fas'la MAD'nin sanki böyle yakın olabileceğini ortada A olarak aklımda tuttum. Oradan geldi şansıma.
0: Peki iki tane aynı cevap MAD, iki tane de yine bu tarafta ZAR yani zar cevabını görüyorum ben. Birçok para birimi saydım tabii ki. Harf harf sayınca da bayağı bir uzadı.
2: Evet.
0: Biz bu işi hemen temizleyelim ve doğru cevabı görelim bakalım. Cevap soruda. Arjantin pesosu ARS. Fas dirhemi MAD. Cevap soruda. Doğru cevap MAD olacaktı ve bu etabı Öykü Hanım'la Gizem Hanım puanlarla bitiriyorlar. 8 soruyu geride bıraktık. İlk etapta liderdiniz Melis Hanım hatırlıyorsanız
4: evet.
0: Eğer. Acaba şu anda ne oldu? Hemen bakalım. Öykü Hanım 3900 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. 2550 puanınız var Gizem Hanım. İlk etap kötüydü ama bu etap çok başarılı.
4: Toparladım sanırım biraz.
0: Bayağı bir toparladınız. Sinan Bey ve Melis Hanım arasında şu anda 50 puanlık fark var. Melis Hanım birden üçe düştü.

0: Evet. Niye öyle oldu? Ya, akıl oyunları etabına güveniyorum. Sayıları aklımda tutma kabiliyetim daha yüksek. Bence iyi olacak benim için. Bakalım.
1: Üçüncü etapta daha iddialısınız.
0: Evet.
1: Yani.
0: İkiye göre daha iyiyim bence.
1: Sinan Bey, 2350 puanınız var. Gelmeden önce kendinizi daha iyi gösterebileceğiniz etap olarak hangisi?
2: İkinci etap.

0: Ya eğer bildiğin yerden gelmeyince birinci etapta hiç şansınız yok. Bilgi olduğu için direkt. Hani 2'de 3'te zaten cevap soruda olduğu için dikkat kesilince duyabiliyorsunuz. Benim için sanki en zor etap ikinci etap gibi düşünürdüm ben. Hala öyle düşünüyorum. 3'te daha iyi olacağıma inanıyorum. Bakalım deneyeceğiz birinci olmayı ama.
1: Peki
0: olmazsa
1: görelim.
0: Sağlık olsun.
1: O halde yeni etaba başlayalım. Artık önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. 9. sorumuzla yolumuza devam edeceğiz artık. Bu andan itibaren her bir sorunun değeri 3000 oldu. İşte yeni sorumuz.

Tapınak Şövalyeleri konu başlığımız. Tapınak Şövalyeleri ünlü Hristiyan askeri tarikatlarından biriydi. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129'da tanındı. En güçlü zamanlarında askeri varlıkları 20 bini bulmuştu. Haçlıların kutsal topraklarda kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Merkezleri Kudüs'ün doğusundaki Zeytin Dağı yani Tapınak Dağı'ydı. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca merkezlerini Akka'ya taşıdılar. 1229'da Kudüs'ü geri aldılarsa da 1244'te Memlutlar şehri ele geçirdi. 1291'de Akka'yı da kaybeden şövalyeler bu kez Kıbrıs'ı merkez yaptılar. Haçlı seferlerinden sonra tarikata büyük borcu olan Fransa kralı Papa'ya baskı yaptı ve bunun üzerine de tarikat 1312'de dağıtıldı. Sorumuz gelsin. Tapınak şövalyeleri Kıbrıs'ı kaç yıl merkez olarak kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: TRT1'de bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisi vardı. Çok da izlenen dizilerden birisiydi. Hatta o dizinin yanılmıyorsam ilk sezonunda bu konu ele alınmıştı. Tapınak Şövalyeleri. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Melisa Hanım.
1: Kaçırdım ya, 73 dedim ama 1244 değildi. Daha sonrasında aslında bitiyor Kıbrıs'ın merkez olması. Zaten küçük de yazdım, sürem yetişmedi. 73 şu anki cevabım.
0: 73 dediniz. Sinan Bey.
2: 49 dedim. Ama hesaplamadım yani. Sadece bir rakam yazdım çünkü hepsini kaçırdım.
0: Hepsini kaçırdım.
2: Aynen, son söylediğiniz aklımdaydı. Yani, ortadan kaldırıldığı tarihi hatırlıyorum ama Kıbrıs'ı ne zaman...
0: O tarih kaç peki?
2: 1530'du galiba. O da yanlış herhalde.
0: O da yanlış.
2: Onu unutmuşum. Çok yani bütün tarihleri karıştı birbirine.
0: Öykü Hanım.
3: Yani akılda tutmak bence de zordu ama 1312'de dağılıyorlardı. 1291'den itibaren de Kıbrıs'ı kullanıyorlardı merkez olarak diye 21 yıl buldum ben.
0: Siz 21 dediniz. Gizem Hanım.
4: Aklımda kalan iki yılı birbirinden çıkartarak böyle bir sonuca ulaştım. Şansımın yaver gitmesini diliyorum.
0: Siz de 21
4: dediniz. 21, evet.
0: Çok fazla tarih verdim tabii. Gerçekten evet. Zor bir soruydu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, orada olsaydım muhtemelen yanlış cevap verdim. Ya da ben de Öykü Hanım gibi maalesef bilmiyorum diye yazardım. Doğru cevabı görelim o halde. 21 olacaktı Öykü Hanım ve Gizem Hanım. Alkışlıyorum böylesine zor bir soruyu doğru olarak cevapladığınız için.
3: Yani ben takılıyorum tabii ki arkadaşlarıma. Hepsine başarılar diliyorum. Önemli olan gerçekten de hani keyifli vakit geçirmek. Böyle.
0: Melisa Hanım. Üçüncü etaba iyi başlamadık.
1: Evet ya, beklediğim gibi olmadı. Zaten ilk başta da böyle kendimi zayıf halka gibi hissediyordum. Şimdi sonuçta yanımda 3 tane tecrübeli arkadaşım olunca korkmuştum. İlk etapta şöyle bir gaza geldim ama yok, söndü fos.
0: Yok daha ama sonuçta önümüzde sorular var. Yani her an her şeyin olabileceği bir yarışmadayız. Çünkü 3000 puanı tek başına bildiğinde bu kez 6000

yine çevirme ihtimali var. O da zaten yarışmanın kaderini tamamıyla etkiliyor. Birinciyi de değiştiriyor. Son sıradakiyi de değiştiriyor. Bu yüzden biraz daha yolumuz var finale kadar. Yeni sorumuza geçelim şimdi. Belgin Doruk sinema dünyasının çok önemli bir ismiyle devam ediyoruz. Belgin Doruk, namı diğer küçük hanımefendi, 1936 yılında Ankara'da doğdu. Henüz 16 yaşındayken babasının tüm itirazlarına rağmen Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Çakıcılı Mehmet Efe'nin Definesi adlı filmle sinemaya adım attı. 1953 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı, Türkiye ikincisi ve ardından da Avrupa üçüncüsü oldu. Bir yıl sonra yönetmen Faruk Kenç'le evlendi. 1961'de bundan sonraki filmdeki rolüyle anılacağı Küçük Hanımefendi de rol aldı. 1960'lı yılların sonunda sağlık problemleri yaşamaya başladı ve henüz 39 yaşında sinemayı bıraktı. 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Belgin Doruk hangi yıl Yıldız Dergisi'nin yarışmasında birinci olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Gizem Hanım da yazdı. Tabii Belgin Doruk deyince küçük hanımefendi akla geliyor. Ve Ayhan Işık'la, Sadri Alışık'la başrollerini paylaştı. O film o kadar çok fazla beğenilmişti ve sevilmişti ki daha sonra seri olarak da hatta arka arkaya filmler çekilmişti. Ve cevaplarınızı acaba verdiğim bilgiler nasıl yansıdı? Buyurun. Melis Hanım.
1: 1952.
0: 1936 artı 16 görüyorum değil mi?
1: 16 yaşında katıldığını söylediğinizi hatırladım.
0: Sinan Bey.
2: 1946 dedim ben de. 1930'da doğdu ve 16 yaşında katıldı. O yüzden 1946 dedim.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 1952 dedim. 36 yılında doğuyor, 16 yaşında katılıyor. İkisini topladım. 52. 1952.
0: Gizem Hanım son anda siz yazdınız ve...
4: 1952 dedim ben de. Şuraya yazdım. Sonra burada bir 4 ile 5'i karıştırıp yanlış yazdım. Cevabım 1952.
0: Cevabınız 1952. O son anda gördüm zaten evet. Herhalde 4'ü 5 yapmanız mıydı?
4: Evet, evet.
0: Peki şu anda 3 yarışmacımız 1952, 1 yarışmacımız da 1946 cevabını verdi. O zaman biz de doğru cevabı görelim. 1952 doğru cevap olacaktı. Doğum tarihini 1930 olarak hatırladınız Sinan Bey.
2: Evet.
0: 1936.
2: Çok da kolay bir soruydu aslında. Yani doğru. Kaçırmışım orayı.
0: Evet.
2: Yanlış hatırlamışım.
0: 10. sorumuzdu. Belgin Doruk rahmetle ve saygıyla andıktan sonra geçelim şimdi 11. sorumuza. Kakao konu başlığımız. Kakao çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilir. Tarihi milattan önce 1750'li yıllara kadar dayanır. Özellikle Aztek ve Maya imparatorluklarında para birimi olarak kullanılmıştır. Örneğin bir tüccar 4 kakao çekirdeği ile 1 bal kabağı ve 10 tavşan alabilirdi. Değerli olduğu için çocukların ilk doğum günleri ve dini törenlerde verilirdi. Süt ve şeker gibi malzemelerle karıştırılan kakao kısa sürede zengin İspanyolların gözdesi haline geldi. 1850'lerde sanayi devrimi gelene kadar da lüks bir gıda maddesi olmaya devam etti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 16 kakao çekirdeği ile kaç bal kabağı ve tavşan alınabilir? Süreniz başladı.

Son 4 saniye. 2, 1, süre bitti. Ve final öncesi artık 2 sorumuz var. Onlardan birisi de bu soru.

0: Bakalım yarışmamızın gidişatını nasıl etkileyecek? Cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: 4 bal kabağı, 160 tavşan.
0: Sinan Bey.
2: 4 bal kabağı, 40 tavşan.
1: Ben de 4 kal...
0: Öykü Hanım da ne yazdığına bakıyor, hatırlayamadım.
1: 4 bal kabağı ve 40 tavşan dedim ben de.
0: Ve Gizem Hanım.
3: Ben yanlış anladım sanırım. Yani toplam bir rakam buldum, 226 gibi. Toplam aldım ama zaten çok bambaşka bir rakam.
0: Endişedeyim. 226'yı nasıl buldunuz? Neyle neyi çarptınız
3: yani
0: ya da topladınız?
3: Yani bir kakao çekirdeğine 10 tavşan ve bir bal kabağı alınabiliyor diye anladım.
0: Bir bal kabağı ve?
3: 10 tavşan.
0: Evet.
3: Bir kakao çekirdeğiyle toplam 11 adet ürün alınabiliyorsa...
2: Denklem.
3: Ne yaptığımı da unuttum şu an.
2: Şu benim meğerli denklem.
0: 16 kakao çekirdeğiyle.
3: Evet, 16 kakao çekirdeğiyle 16'yı çarpmışım ama çok yanlış işler yapmışım. Şu an
0: siz de işin içinden kurduğum, çıkamadınız.
3: Aynen, kurduğum kuramın içinde kaldım.
0: Peki, o zaman doğru cevaba gidelim. Bu hesaplamanın en doğrusu cevabımızda çünkü. 4 bal kabağı ve 40 tavşan olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle Sinan Bey ve Öykü Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik 12. soruya. 12. soru öncesinde hemen puan durumunu bir hatırlatmak istiyorum. Öykü Hanım 7900 puanla şu anda 1. sıradasınız. Finale en yakın isim sizsiniz. Ama az önce sizin kullandığınız ifadeden yola çıkarak nefesini ensemde hissediyorum diye. Gizem Hanım 5050 puanınız var, 2. sırada yer alıyorsunuz. Sinan Bey 3850 puanınız var. Ve Melis Hanım 3400 puana sahipsiniz.
1: Tavşan beni yaktı ya. Ya son anda heyecandan yani aslında bildiğim şeyi 4 ile çarpmam gerekirken 16 ile çarptım. Saçma bir şey oldu. Ne yapalım, sağlık olsun.
0: Sağlık olsun ama final şansınız
1: devam ediyor.
0: Son sorumuza geliyoruz. Konu başlığını görelim. Sevilen şarkıcı Hadise ile 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Bir saç fırçasını mikrofon yapıp aynanın önünde şarkı söylemeye çok küçük yaşlarda başladı ve hayalinin peşinden koşarak büyük başarılar elde etti Hadise. Aslen Sivaslı Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da doğdu. Ailesini geçindirmek için çalışırken üniversitede pazarlama eğitimi tamamladı. Hadise'nin tek bir hayali vardı, o da bir dünya yıldızı olmak. Doğduğu ülkede bir şarkı yarışmasına katıldı ve 6 ay sonra ilk albümü için teklif geldi. 2005'te Stir Me Up'ın video klibini yayınladıktan sonra birçok Avrupa listesine girdi ve Türkiye'de de ün kazandı. Türkiye'deki müzik kariyeri 2008 yılında kendi adını taşıyan albümdeki Deli Oğlan şarkısıyla başladı. Şarkının Türkçe sözlerini şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu yazdı. Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek için en büyük beklenti haline gelen Hadise, Eurovision 2009'da Düm Tek Tek performansı için seçildi. 16 Mayıs gecesi Eurovision 2009'da 18. sırada yarıştı. Türkiye'yi temsil etti ve 177 puanla 4. oldu. Sorumuz gelsin. Hadise Stir Me Up video klibini yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 2, 1. Son anda Melis Hanım da cevabını yazdı. Sever miyiz hadiseyi?
1: Severim. Yani her gün, her gün saatlerde dinlemem ama severim, evet.
0: Sizin en sevdiğiniz şarkısı?
1: En sevdiğim, yani çok var bildiğim ama Düm Tek Tek, Deli Oğlan, Stream Yap. Güzel hepsi.
0: Peki, o zaman cevaplarınızı göreyim lütfen. Melis Hanım.
1: 20.
0: 2005 ve 1900.

0: 85 doğumlu.
1: 85. Sinan Bey?
2: 20 dedim ben de.
1: Öykü Hanım?
3: Ben de 20 dedim.
1: Ve Gizem Hanım?
4: Cevap 20. Yine burada tarihleri yazıp toplamı, işlemi yapamadığım bir tabloyla karşı karşıyayım. 2005 ve 1985.
1: Siz 2005 ve 1985'i yazmışsınız.
4: Evet.
1: Kafayı karıştıran peki ne oldu orada?
4: Yani heyecan yaptım. Süre bitiyor diye işlem yapamadım. 4 işlem yapamadım. Ama arkadaşlarım doğru cevap verdiler, evet.
1: 20 doğru cevap diyorsunuz. Peki görelim o halde. 20 doğru cevap mı? 20 doğru cevap olacaktı. Ve böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Burada finalist belli oldu. Öykü Hanım'ı yine alkışlıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Öykü Hanım, son iki finalde bizimle birlikteydiniz.
3: Evet.
1: Bir öncesi vardı. Orada da üçlü bir final etabında ilk defa 3 yarışmacımız adını finale yazdırmıştı. Toplam kasada 11 bin lira var.
3: Evet.
1: Ve bir 5 bin lira daha göz kırpıyor şu anda size.
3: Ben de ona göz kırpıyorum. Bakalım, heyecanlı oluyor final. Yani yarışmak da keyifli. Şu an endişe edecek bir şey yok benim için. Nasılsa hani devam etme şansım var. Bir daha yarışma şansım var. O yüzden tatlı bir heyecan var.
1: Siz sadece burayı sevdiniz belli.
3: Evet.
1: Kitap hediyemizle birlikte size veda edeceğiz.
4: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür
1: size
4: ederim.
1: Size çalışma hayatınızda da başarılar
4: teşekkür
1: diliyoruz.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Ve finale giderken karşımda yine Öykü Hanım olacak. Dün 5 bin lira kazanmıştı. Ondan önce yine aynı şekilde 5 bin lira kazanmıştı. İlk finale çıktığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba birazdan ne ile karşılaşacağız? Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve üst üste finale adını yazdıran Öykü Hanım yine karşımda. Öykü Hanım, izleyicilerimiz de alıştı.
3: Evet, biz ben de alıştık. Çok alıştım. Çok alıştım Ersin Bey, gidemiyorum. Çok güzel burası. Hele tek başınayken ayrı bir güzel. Bu arada ben yani hep kalbimdeler, hiç söylemiyorum ama bana hani öğrettikleri, beni bugüne getirdikleri şey yaptıkları için hani aileme, anneme, babama, ablama hepsini çok seviyorum. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Bugün hani ne biliyorsam, ne öğrendiysem hepsi onlar sayesinde. Onları çok seviyorum.
1: Öykü Hanım, gelecekle ilgili hayalleriniz nedir?
3: Yani tabii gelecek kaygısı var. Ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Bir de evlilik arifesindeyim.
1: Öyle mi? Ne
3: evet,
1: güzel.
3: Aynen öyle. Hani onun peşinden koşturuyoruz. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani hepsini ayarlayabilirsek güzel bir yuva kurmak istiyorum.
1: İnşallah. Ne evet. zaman düşünüyorsunuz peki?
3: Yani yaza doğru. Yazdan önce olmaz sanırım.
1: Evlilik İşimiz teklifi doğru. aldınız.
3: Evet aldım.
1: Değil mi?
3: Evet aldım.
1: Var mı bir hikayesi?
3: Yani bir hikayesinden öte benim için çok özel. Ben Tektaş, annesinin tek taşını bana hediye etti. Nişanlım Hasan. Onu da buradan çok sevgiler gönderiyorum. Ama benim için çok özel bir şeydi gerçekten. Biz de umarım bir ömür, onun ailesinin sürdüğü gibi bir ömür, mutlu bir yuva sürebiliriz. Öyle.
1: İnşallah.
3: Umut ediyorum inşallah.
1: Allah tamamını erdirsin derler ya.
3: Çok sağ olun. Çok
1: size
3: teşekkürler.
1: Size müstakbel eşinizle birlikte mutluluklar dileyelim şimdiden.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yarışmamız sayesinde de bir nevi ufakta bir katkı
3: evet,
1: sağlamış
3: evet,
1: oluyorsak
3: evet.
1: eğer biz de bunun ayrıca mutluluğunu yaşamış
3: ederim.
1: Oluruz tabii
3: sağ
1: ki.
3: Olun.
1: Şimdi yeni bir soru, yeni bir final ve yine 5 bin lira para ödülümüz var. 11'i 16'yı çıkarmak yine sizin elinizde. İsterseniz final sorumuzun konu başlığını görelim ve ardından da soruya geçelim. Ilgaz Dağı'na götüreceğiz şimdi sizi Öykü Hanım. Kastamonu Çankırı yolu Ilgaz Dağı'nı 1775 metrelik bir geçitle aşar. Ilgaz Dağı doğu kuzeydoğu, batı kuzeybatı doğrultusunda 50 kilometre uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. Dağcılık spor amacıyla genelde Ilgaz Dağı'nın iki zirvesine tırmanış yapılmaktadır. Küçük Hacet Zirvesi 2546 metre olup kuzey tarafından tırmanış tehlikeli ve zordur. Küçük Hacettepe'nin Kastamonu iline bakan tarafı uçurumdur. Büyük Hacettepe'si 2587 metre yükseklikte olup gidiş geliş 25 kilometre olan rota 2 günlük olarak planlanmaktadır. Büyük Hacettepe zirvesine hem Çankırı hem de Kastamonu tarafından tırmanış yapılabilmektedir. Final sorumuz gelsin. Ilgaz Dağı'nın iki zirvesi arasında kaç metre fark vardır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Hiç gittiniz mi Ilgaz Dağı'na?
1: Evet, Ilgaz Dağı'na gittim. Biz seyahat etmeyi çok severiz ailecek. Yani kış mevsiminde değil ama yaz mevsiminde geçtim. Kar yoktu ama çok ihtişamlı, çok güzel. Doğası harika. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka gitmesini. Çok güzel.
0: Ve finalde de gittiğiniz, gördüğünüz, evet, gezdiğiniz bir yer sizin karşınıza soru olarak çıktı.
1: Evet.
0: Bir şeyler yazdığınızı gördüm Öykü Hanım. Bazı hesaplamalar yaptığınızı, hı-hı, tahmin ediyorum ama ne yazdığınızı bilmiyorum tabii ki. Öncelikle final için daha önceden yaptığım gibi yine size soracağım. Hı-hı. Acaba 5000 lira para ödülü için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yarın yeniden karşımda olacak mısınız?
1: Açıkçası ben yani çok emin değilim. Ama bu heyecanı seviyorum. Aklımda bir sayılar tuttum. Doğru olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla cevap vermek istiyorum.
0: Cevap vermek istiyorum dediniz. Evet. O halde cevabınızı görmeden bu cesaretinizden dolayı sizi alkışlıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunu bu zamana kadar iki kez yaptınız. Hı hı. İkisinde de para kazandınız. İlk finalde cevap vermemiştiniz çünkü. Üst üste üçüncü kez yine 5000 lirayı acaba kazanacak mısınız? Hı hı. Ben de merakla bekliyorum cevabınızı görmek için. Buyurun lütfen.
1: Ben 39 metre dedim. Biraz az gibi ama aklımda tuttuğum sayılar 2585 ve 2546 diye hatırlıyorum.
0: 2585 5 ve 2546 metre olarak hatırlıyorum,
1: evet,
0: dediniz.
1: Yani açıkçası şu an gösterince değildi galiba. Yani bu kadar az çıkamaz diye düşünüyorum ama bu riski almak istedim. Çünkü gerçekten heyecanlı ve güzel bir şey. Doğru çıkarsa ne ala, çıkamazsa zaten çok keyif aldım. Çok güzel bir süreç geçirdim. O yüzden cevap vermek istedim. 39 metre diyorum.
0: Hangisinden daha az eminsiniz? Kafanızı hangisi daha fazla karıştırıyor? 2585 mi, 2546 mı?
1: Galiba 2546. Acaba 2246 mıydı? Yani öyle bir şey miydi? Tam hatırlayamıyorum. Ya da 85 değil. Acaba 2586 mıydı? Şimdi söylerken de kulağa yakın geliyor. Yani bilmiyorum gerçekten ama...
0: Sonuçta cevap verdim.
1: Evet,
0: zaten
1: verdim.
0: 39 metre cevabınız. Eğer 39 metre doğru ise... Oraya bir 5000 daha yazacağız Öykü Hanım. Hazırsanız eğer cevabı,
1: hazırım,
0: görelim mi?
1: Hı hı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
3: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
4: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
5: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
4: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
6: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
4: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşgeli de.
3: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
6: Çok teşekkür ederim.
4: Hadi başlayın, başlayın. Gelse hoşuh meclise.
6: Gelse hoşuh meclise.
4: Nazı tegafül eylese.
3: Sizi gördüğüme çok sevindim.
6: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
4: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
7: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
6: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
4: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasman.
3: Gel buraya çabuk çabuk.
8: Sevgili hocam, bugün 18'de TV 4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitki diyeceksin, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı buraya daha?
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mi, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
0: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Ne diyor?
16: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla.

0: müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 41 metre olacaktı Öykü Hanım. 2 metreyle maalesef, evet, maalesef doğru cevabı kaçırdınız.
8: Üzülmedim açıkçası çünkü gerçekten çok keyifli bir yarışma süreciydi. Sanırım 2545 ile 2586 olabilir yani bu cevap çıktı.
7: 2546 ve 2587.
8: 87, 85, evet. 87. Sorun yok yani çok gerçekten keyifliydi, çok güzeldi. Size de teşekkür ederim, herkese de teşekkür ederim. Mutluyum ben yani bu riski zaten alırken daha önceki cevaplarım kadar emin değildim açık olmak gerekirse. Ama vermek istedim. Pişman değilim.
7: Teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Sizinle burada yarışmak çok keyifliydi. Ve yarıştığınız her bir bölümde müthiş bir çekişme vardı, rekabet vardı, heyecan vardı. Son ana kadar üstelik. Erken kopmalar hiç olmadı, hı hı, ve bunun içerisinde sizin performansınız hep ön plana çıktı. Size hayatınızda başarılar diliyoruz.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Kazandığınız para ödülü 11 bin lira. Güle güle harcayın.
8: Çok sağ olun.
7: Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Ödemiş yakınlarındaki Birgi'deyiz. Birgi'nin eski evleri, tarihi camileri, medreseleri gezeceğimiz yerler arasında. Ama tüm bunları gezerken her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Birgi bir zamanlar Aydınoğlu Beyliği'nin başkentiydi. Bunun dışında da ticaret yollarının kavşak noktasındaydı. Ta Efes'ten gelen yol Tire'den geçer ve buradan Bozdağ'ı aşarak Birgi üzerinden Anadolu'nun içlerine kadar giderdi. Bu durumda da önemli bir güzergahtı ve geleni gideni buldu. Ama gelenler arasında ünlü seyyahlar da vardı. İbni Battuta 14. yüzyılda buraya geliyor ve geldiğinde seyahatnamesine izlenimlerini bakın nasıl yazıyor. İkindi vakti şehre vardık. Daha önce tanıştığımız Muhittin adlı bir müderrisin bu şehirde bulunduğunu öğrendiğimiz için onun yerini sorduk. Muhittin iyi tımar edilmiş bir katırın sırtında, öğrencileri önde, hizmetkar ve köleleri de iki yanında medreseye geldi. Müderris önce temel ilimlerle başladı, sonra branşlara daldı. Ders bitince kalktı, medrese içinde bir odası vardı. Burasının benim için döşenmesi emrini verdi. Daha sonra bana mükellef bir sofra gönderdi, diyor İbni Battuta seyahatnamesinde. Ve işte onun bahsettiği medreseler pek boldu bir zamanlar Birgi'de. İşte onlardan geriye kalan birkaç medrese hala ayakta durmaya devam ediyor.

Tarihi evleriyle, camileriyle ve diğer yapılarıyla bir film stüdyosunu, platosunu anımsatan Birgi'nin öne çıkan en önemli eseri hemen arkamda gördüğünüz Çakır Ağa Konağı. İnanın Birgi'den daha ünlü olmuş. Herkes tarafından neredeyse bilinen bir yapı. Bunun da çok önemli bir takım sebepleri var. Onun sebeplerinden bahsetmeden önce biraz konaktan bahsetmek istiyorum. 1761 yılında inşa edilmiş ve inşa ettiren de bir zamanlar Birgi'de yaygın olan dericilik sektöründe çalışan ya da o işleri yöneten bir kişi. Çakırların Tahir Bey diye tanınan bir tüccar. İşte bu muhteşem konağı 1761 yılında da o inşa ettiriyor. Ancak bugün konaktan geriye sadece harem bölümü kalmış. Onun haricinde bir zamanlar var olduğu düşünülen selamlık ve diğer müştemilat bölümlerinden pek bir şey kalmamış. Ama kalan bölüm bile bir zamanlar nasıl ihtişamlı bir konak olduğunu gösteriyor. Ve en çok dikkat çeken iki özelliği var. Bir, açık heyvanlı tarzda yapılmış bu harem bölümü. Peki bu ne demek? Evin yarısı neredeyse açık havada, odaları ise daha kapalı bir alana konumlandırılmış. Ve bu aslında İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndaki bir bölümden örnek alınmış ve daha sonra geç dönemlerde Anadolu'ya yayılmış. O örnek alınan yer ise bugün Topkapı Sarayı'nın o hazinelerinin bulunduğu bölüm, yani Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptırdığı Fatih Köşkü. İşte o da boğaza bakan açık eyvanlı bir yapıdır. Ancak aradan neredeyse 400 yıl geçmiştir ve hala Anadolu'da o tip yapıların yaygın olduğunu görüyoruz. İşte burası da o geleneğin devamı olarak karşımıza çıkıyor. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği ise bambaşka. O da Anadolu'nun pek çok yerine yayılmış olan camilerde, evlerde, konaklarda kullanılan 19. 18. yüzyılda yapılmış halk resimleri. İşte bunların da en iyi örneklerini yine bu konakta görüyoruz. Ama bunlar sıradan resimler değil. Bunların bir hikayesi var.

Çakır Akonağı'nın yapıldığı dönem 18. yüzyılın sonları. Yani batılılaşmanın etkileri artık sadece İstanbul'da değil Anadolu'da da görülmeye başlamış. İşte bunun en

iyi örneklerinden biri. Geleneksel Türk konak mimarisine daha sonra batıdan gelen, o yüzyılda da etkili olan detaylar girmeye başlamış. Nedir bunlar? Barok ve rokoko. İşte buradaki süslemelerde yine sütun başlarında hep o dalgalı S ve C şekillerini görüyoruz. İşte bu da bir sentez yapı olarak ortaya çıkıyor. Ama her şeye rağmen genel mimarisiyle, yapısıyla tam bir Türk konağı. Ama detaylara girdiğimizde o süslemelerde biraz barok ve rokoko etkisi görüyoruz. Bunun haricinde yine burada muhtemeldir ki bu çevrede bizden çok daha önce yerleşmiş ve kentler kurmuş çeşitli medeniyetlere ait kentlerin yapılarının parçaları alınıp kullanılmış. Özellikle taşıyıcı ahşap sütunların altına konmuş olan mermer sütun başlarına yakından baktığımızda işte buranın o eski uygarlıkların izlerini ayan beyan görüyoruz. Örneğin birinde Antik Yunan'da en çok kullanılan iki şekil göze çarpıyor. Biri yumurta ve ok. İşte bu bezemeyi bu sütunlarda görüyoruz. Yumurta bize o dönemde doğumu, ok ise ölümü anlatıyor. İşte böylesi sıra dışı bir konaktan bahsediyorum. Ama az önce de söyledim. Burayı özel kılan şey içindeki resimler. Ve içinde iki önemli kentimizin resimleri var. İstanbul ve İzmir. Peki bu resimler neden Birgi'ye, yani bu iki kentten uzak bir yerdeki konağa yapılmış?

Yaklaşık 25 yıl önce bir kitap işi için Birgi'ye gelmiştim. Kitabın konusu Anadolu'daki camilerde ve evlerdeki, konaklardaki 19. yüzyıl halk resimleriydi. Ve bunun için Anadolu'nun pek çok yerini dolaştım. Camilerde ve konaklarda fotoğraflar çektim. İşte yolum Birgi'ye bu yüzden düşmüştü ve Çakır Ağa Konağı'nın içindeki resimleri de fotoğraflamıştım. Ancak içlerinde bütün o konakların, camilerin içindeki resimlerin, var olanların içlerinde beni en çok etkileyen Çakır Ağa Konağı'ndaki resimler olmuştu. Ve buradaki görevlilere neden burada İzmir ve İstanbul resimleri var diye sorduğumda bana ilginç bir hikaye anlatmışlardı. Rivayet odur ki Çakır Ağa'nın iki eşi var ve bu iki eşinin biri İzmirli, biri İstanbullu ve doğal olarak memleketlerinden uzak bu yerde memleket hasreti çekiyorlar. Televizyon yok, sosyal medya yok. İşte o memleket hasretlerini giderebilsinler diye birinin odasına İzmir, diğerinin odasına da İstanbul resmi yaptırdığı demişlerdi. Tabii ki bu ne kadar gerçek, ne kadar değil bilmiyorum ama en azından kulağa hoş geliyor. İşin ilginç yanı İstanbul ve İzmir'le ilgili resimler o kadar detaylı yapılmış ki İstanbul'daki dikili taşlardan, Bizans dikili taşlarından o anıtsal camilere kadar ve Boğazı İstanbul Boğazı'nda içine alacak şekilde Galata'yı, Üsküdar'ı muhteşem bir şekilde resmetmişler. Sadece bu açıdan baktığınızda bile muhteşem bir sanatsal değer taşıyor. Bunları yapanlar kimdi? Bunlar köy köy ya da kent kent dolaşan gezici ressamlardı. Ve bu ressamlar aldıkları siparişleri özenle yaparlardı. Ve işin ilginç yanı bu resimler bizim resim sanatı tarihimizde de önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. İşte o kırılma noktası minyatür sanatından batı resmine geçiş döneminin tam arasında kalan bir dönem bu. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı. İşte bu anlamda da halk resim sanatı önemli bir şey ifade ediyor bizim resim sanatımız için.

Bozdağ'ın eteklerine kurulmuş olan Birgi, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Çünkü burası önemli bir geçiş noktasıydı. Bozdağ'ın bir tarafında Efes, diğer tarafında ise Lidya'nın başkenti Sardes vardı. Bu durumda da bu ikisi arasındaki ulaşım işte Birgi üzerinden sağlanıyordu. Bu nedenle de Perslerden Lidyalılara, Yunanlılara kadar pek çok uygarlık burayı mesken tutmuş. Ama buraya imzasını atan Aydınoğulları olmuş. 1300'lü yılların başında burayı başkentleri yapmışlar ve buradan Manisa ve İzmir'e kadar olan bölgeyi yönetmişler. İşte bu nedenle de burası bir zamanların başkentiydi, taht merkeziydi. Bunu da Evliya Çelebi çok iyi anlatıyor aslında. Ve şunu söylüyor, yoldan gelirken Tire tarafından yakınına gelene kadar Birgi'yi görmezsiniz diyor. Bunun da sebebi yeşillikler arasına gizlenmiş olması. Ancak Bozdağ'a çıkarsanız burayı görürsünüz diyor ve buranın bir taht merkezi olduğunu söylüyor. Ve Evliya Çelebi şunu da ekliyor. Diyor ki nice bin alimler şehridir ve buranın özellikle de alimlerine, bilginlerine vurgu yapıyor. Birgi dünyada 32 görülmesi gereken köy listesinde Dünya Turizm Örgütü'nün belirlediği. Ayrıca burası sınırlar ötesi müze olarak da önemli bir ayrıcalık taşıyor. Bunun da en önemli sebebi kendisini çok iyi koruyabilmiş olması. Evleriyle, anıtsal eserleriyle hakikaten bu unvanları fazlasıyla hak ediyor.

İbn Battuta'nın ve Evliya Çelebi'nin bahsettiği Birgi'deki alimlerin işte yuvası olan medreselerden birinin içindeyim. Burası Derviş Ağa Medresesi. Bu iki gezginin de dikkatini çekmiş. Burası gerçekten de ulemanın, alimlerin, bilginlerin yuvası olmuş. Bundaki en önemli sebep birincisi Aydınoğlu Beyliği'nin başkenti olması ve bu nedenle de başkente yakışır şekilde bilginin merkezi olması. Ama sonraki dönemlerde de burası yani Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan sonra da önemli olmuş. Çünkü Aydınoğullarından gelen o bilgi geleneği o zaman da devam etmiş ve burada pek çok ulema ve alim yetişmiş. Ve bunların pek çoğu da Osmanlı şehzadelerine dersler vermişler. İşte onların dersler verdiği İstanbul'dan sonraki dönemde geldikleri ve yine derslerine devam ettikleri medreselerden biri bu Derviş Ağa Medresesi. Ve şu anda Birgi'de 2-3 tane sağlam kalmış medrese örneği görüyoruz. Ama bu Derviş Ağa Medresesi ile ilgili anlatılan çok ilginç bir rivayet vardır. Hikaye şöyle anlatılıyor. Hatta buraya geldiğinizde de tabelalarda bunu görmeniz mümkün. Rivayette şunlar anlatılıyor. 17. yüzyılda Derviş isimli yoksul bir kimse varmış ve rüyasına aksakallı bir dede girip nasibini bul diye öğütler veriyormuş. Ve bu rüya her gece tekrar ediyormuş. Sonunda bu derviş yoksul kişi dayanamamış ve eşiyle birlikte yola çıkıp Anadolu'yu diyar diyar gezip nasibini aramaya başlamış. O köy senin, bu kasaba benim derken sonunda yolu Birgi'ye düşmüş. Buraya geldiğinde bu fakir kişiyi gören Birgililer ona bir ev ve bir arazi vermişler. Burada yaşamaya başlamış. Ancak rüyaları hiç bitmemiş. Yine bir gece aksakallı dede rüyasına girip evin merdiveninin altını kazmasını söylemiş. Orayı kazınca bu kişi merdiven altında bir küp altın bulmuş. Ve işte bu altınla da hem bu medreseyi hem de yine Birgi'nin anıtsal yapılarından biri olan Derviş Ağa Camisi'ni yaptırmış. Bu tabii ki bir rivayet. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu tip ilginç yapılara insanlar hikaye uydurur.

Kurmayı severler. Ama her ne olursa olsun burada gerçek olan bir şey var. Birgin'in oldum olası bilginlerin yuvası olması. Ve bunların içinde de bir şahsiyet vardır ki hemen dikkat çeker. Birgivi lakabıyla tanınan Birgivi Mehmet Efendi.

Birgi'nin tam ortasında 12 köşesi olan bir kule yükseliyor. Bu kuleyle ilgili çok enteresan şeyler anlatılıyor. Bu bölgenin adı ve bu kulenin adıyla başlamak gerekiyor ki bu küp uçuran kulesi olarak geçiyor. Buraya geldiğinizde tabelalar sizi bu şekilde yönlendiriyor. Peki küp uçuran nedir? Bununla ilgili bazı rivayetler var. Bununla ilgili şunu söylüyorlar. 12. yüzyılda Bizans dönemi, Hristiyanlık dönemi ve o tek tanrılı inanca karşı bir takım oluşumlar. Bunlar daha ziyade içinde paganizmi ve büyücülüğü barındıran bir grup insan buraya geliyorlar ve bu kuleyi yaptırıyorlar. Ve işte onlar buradaki insanları etkilemek için de bir takım büyücülük ve sihirbazlık numaraları gösteriyorlar. Onlardan biri de küp uçurmak. Burada anlatılan bir hikayeye göre hemen ovada hala varlığını sürdüren Beyazıtlar köyüne kadar buradan küp uçurdukları söyleniyor. Tabii ki bunlar birer rivayet ama burada da bitmiyor. Bunların bu kuleleri ve büyücülükleri İslamiyet'in yavaş yavaş bu topraklara girmesiyle birlikte son buluyor. Ve bunu da sonlandıran bir gök taşı. Gökten düşen bir taş bu kuleyi yıkıyor ve bu insanları helak ediyor. Yani hak geliyor, batıl zail oluyor. Ve işin ilginç yanı da İbn-i Battuta 14. yüzyılın başlarında Birgi'ye geldiğinde bu gök taşını gördüğünü anlatıyor. Ve şöyle söylüyor seyahatnamesinde. Birgi Sultanı'nın huzuruna çıktım ki bu söylediği sultan Aydın oğulları beyliğinin sultanıdır o dönemde. Ve ona sultan şunu söylemiş. Gök taşını gördün mü? Ne gördüm ne bilirim dedim diyor. O zaman emir verdi adamlarına ve adamları bu gök taşını kucakladıkları gibi getirdiler sultanın huzuruna. Ben de o sırada gördüm diyor. Ve tahminimce bir kantar civarındaydı ağırlığı. Yani 56 kilo civarında olduğunu söylüyor İbn-i Battuta. Simsiyah, canlı ve parlak olduğunu, cilalanmış gibi parlak olduğunu da ekliyor. Ve daha sonra sultan adamlarına emir veriyor. 4 kişi balyozlarıyla vura vura kırmaya çalışıyorlar. Ancak hiçbir şey olmuyor diyor taşa. Bu kadar sağlam bir taş olduğunu söylüyor. Daha sonra da sultan gidin bunun yerine koyun demiş. İbn-i Battuta bunu seyahatnamesine böyle yazmış. Oysa bu kule bambaşka bir yapının parçası. Bir zamanlar Birgi'nin tamamı surlarla çevriliydi ve o surların da en ucundaki gözetleme kulesiydi burası. Ama gelin görün ki bu 12'gen yapı sonraki dönemlerde insanlara ilham verdi ve farklı hikayelere yol açtı.

Aydınoğulları Beyliği'nin başkenti olan Birgi'de tahta geçen bir kişi vardı. O da Gazi Umur Bey. Kendisi Türk denizciliğinin önemli isimlerinden biridir. Ve 1309 yılında doğduktan sonra işte 25 yaşında tahta geçer. Bunun sebebi de Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu babası Mehmet Bey'in ölümüdür. Onun yerine tahta geçer ama öncesinde özellikle Ege'de fazlasıyla savaşlara katılır, kuşatmalar

yapar ve donanmanın da önemli isimlerinden biridir. Ve işte bu seferler sırasında önemli bir şahsiyetle tanışır. Bu kişi İmparator Cantacuzen'dir. Bizans imparatoru olmamıştır ama. İşte bu savaşlarda arkadaş olurlar çünkü birlikte Venedik Cenevizlere karşı bir savaşa tutuşmuşlardır. Arkadaş olduktan sonra aradan yıllar geçer ama bu süre boyunca yine pek çok savaşa katılmıştır Umur Bey. İşin ilginç yanı Gazi Umur Bey Fatih Sultan Mehmet'in öncülü gibidir. Hangi anlamda diyeceksiniz? Birincisi şu, Mora Yarımadası'nı kuşattıkları sırasında 300 gemilik filosunu karadan kalenin yanına kadar yürütmüş ve öyle baskın yapmıştır. Ardından da yine diğer taraftan o filoyu denize indirmiştir ki bu bir rivayet mi değil mi bilmiyoruz. Ama Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatmasında gemileri karadan yürütmesine belki de örnek olan bir harekettir. İkincisi ise yine Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'a gelmiş, onu kuşatmış ve kente saldırmıştır. Bunun da bir sebebi vardır. Dedim ya az önce, Bizans imparatoru olmadan önce Cantacuzen'le arkadaş olur. Ve Bizans'ta taht kavgaları başlayınca Cantacuzen Aydınoğullarından Umur Bey'den yardım ister. Ona destek verir ve birlikte tahtını alabilmesi için Cantacuzen'in İstanbul'u kuşatırlar. İşte bu da Fatih Sultan Mehmet'e benzeyen ikinci yönüdür. Ve daha sonra kendisi yine bir savaşta ve kaleye tırmanırken bir okla vurularak bu dünyadan ayrılır ve burada defnolunur. İşte böylesi önemli bir şahsiyettir Gazi Umur Paşa.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Birgi için 18 mahalle 24 mihraptır der. 24 mihrapla kastettiği şey cami sayısıdır. Ama bu camiler içinde en görkemlisi Ulu Cami olarak anılan hemen arkamda gördüğünüz Aydınoğlu Mehmet Bey'in 1312 yılında yaptırdığı camidir. Hem Selçuklu döneminin hem de o yüzyılın bütün detaylarını bu camide görmek mümkün. Özellikle o renkli firuze çinileri, yine içerideki ahşap süslemeleri ve kullanılan geometrik desenler ve kırma çatılı yapısıyla dönemin ruhunu fazlasıyla yansıtan bir yapıdır. Caminin çok ilginç detayları var. Özellikle muhtemeldir ki bu camiden önce, yani Aydınoğulları buraya gelmeden önce de pek çok burada yapı vardı. Ve bu antik dönem yapılarının parçaları da buradaki yapılarda kullanıldı. Bunu da en iyi anlayabildiğimiz nokta işte bu caminin hemen köşesinde yer alan bir aslan heykeli. Bunun gibi pek çok yapıda parça kullanılmış ama o çok sağlam bırakılmış ve köşeye yerleştirilmiş. Ayrıca minaresi o dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Çünkü kiremit renkli ve firuze, mavi ve yeşil renkli bu süslemeler, bu sıraltı teknikle yapılmış çiniler ve zikzak şekilde yapılması işte Selçuklu sanatının aslında o dönemki en iyi örneklerinden biri. Ve işte bunu da minarede çok iyi görüyoruz. Yine içeride önemli bir detay var. Bu da minberi. Bu minber kündekari tekniğiyle yapılmış. Yani çivi kullanılmamış ve ahşaplar birbirine geçirilerek yapılmış. Ancak bu minberin başına kötü bir olay gelmiş. 1993 yılında buradan çalınmış. Ve 95 yılında yine yurt dışında bir müzayedede satışa sunulduğunda fark edilmiş ve yapılan çalışmalarla getirilip yerine konulmuş.

İsmi Birgi ile birlikte anılan İmam Birgivi. Bugün Birgi'de gömülü. Oysa kendisi Birgili değil. 1523 yılında Balıkesir'de doğar ve ilk eğitimini de orada alır. Babasından Kur'an öğrenir ve daha sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da da çeşitli yerlerde eğitim aldıktan sonra artık o bir müderristir ve dersler vermeye başlar. Edirne'de göreve gönderilir. İşte o sırada da yine bu derslerine devam eder. Ve en önemlisi şehzadelerin de hocalığını yapmaktadır. Ama bir Birgili daha vardır. O da 2. Selim'in şehzadeyken hocalığını yapan Ataullah Efendi'dir. O Birgilidir ve memleketinde bir medrese inşa ettirmiştir. İşte bu medresenin başına geçecek ve dersler verecek bir kişiyi aramaktadır. Ve tabii ki o dönemin öne çıkan kişilerinden biri de Birgivi Mehmet Efendi'dir. Ama henüz Birgivi lakabını almamıştır. İşte ona bu öneriyi getirir ve o da kabul eder. Ve sonuçta 1540'larda buraya gelir. Ve bu medresede dersler vermeye başlar. Daha sonra İstanbul'a ziyarete gider ve işte ne olduysa orada olur. Orada vebaya yakalanır ve geriye Birgi'ye döndüğünde vefat eder ve buraya defnedilir. İşte her ne kadar buralı olmasa da ona Birgivi lakabı yakıştırılmıştır. Çok enteresan bir şahsiyettir. Özellikle ahlakçı yanı çok güçlüdür. Ve döneminde parayla Kur'an okutulmasına, bidat hareketlerine ve özellikle de devlet yönetimindeki kişilerin rüşvet almasına şiddetle karşı çıkar. Ve dönemin önemli Şeyhülislamlarından biri olan Ebu Suud Efendi ile de sık sık karşı karşıya gelir. Rivayet odur ki Sokullu'nun huzuruna çıkmış ve bu rüşvet meselesini onunla görüşüp şikayetlerde bulunmuştur. Bu kadar pervasızdır söz konusu ahlak olunca. İşte bu nedenle de önemli bir şahsiyet olarak tarihimize geçmiştir.

16. yüzyılda Osmanlı'da bir problem ortaya çıkar. Celali isyanları. Celali isyanları yönetimden memnun olmayan zümrelerin ayaklanmalarıdır. Ve Anadolu'nun dört bir yanında ortaya çıkmaya başlar. İşte onlardan biri de burada ortaya çıkar. Yani Birgi'de. Bu kadar ulema ve salih insan yetiştiren bu şehir bir de isyancıya ev sahipliği yapmıştır. O kişi de Cennetoğlu lakabıyla anılan kişidir. Kimileri ona Celali Cennetoğlu der, kimileri Birgili Cennetoğlu. Ama asıl adı Mustafa'dır. Annesinin adı Cennet olduğu için de Cennetoğlu olarak anılmıştır. Ve 1623 yılında burada bir ayaklanma başlatır. Kendisi aslında tımarlı sipahidir Osmanlı ordusunda. Ve halkı da çevresine toplayarak burada bir yönetim kurar. Ama ömrü fazla olmaz. 1625 yılında işte bu ayaklanmacılarla birlikte Manisa civarında Osmanlı birlikleri tarafından yok edilir. Böylece ortadan kaldırılır. İşte burada başlayan o ayaklanma bu şekilde sona ermiştir. Her ne kadar bu ayaklanma burada sona ermiş olsa da Anadolu topraklarında Celali isyanları devam etmektedir. Ve 1600'lü yılların başlarında Sultan Ahmet, 1. Ahmet bu işler için, bu ayaklanmaları bastırmak için birini görevlendirir. Murat Paşa'yı. Murat Paşa geçkin yaşına rağmen bu işi alır, Anadolu'ya çıkar ve Celali ayaklanmalarını bastırır. Şehre döndüğünde artık onun adı Murat Paşa değildir, Kuyucu Murat Paşa'dır. Neden? Söylentiye göre 70 bin Celali'yi öldürmüş ve kazdırdığı kuyulara gömmüştür. İşte bu nedenle de İstanbul'dan Murat Paşa olarak çıkmış, döndüğünde Kuyucu Murat Paşa olmuştur. Ve rivayet odur ki Sultanahmet Camisi işte bu Celali isyanlarına karşı kazanılan zaferin bir anıtı olarak yükseltilmiştir 1. Ahmet tarafından. Ve cami yapılırken de o ilk arcı karıştıranlar arasında Kuyucu Murat Paşa da vardır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
11: İn aşağı, ne işin var burada senin?
12: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
13: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
14: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
15: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
16: Sevda bağrında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu?
15: Kızın sesi gerçekten bir harika. Harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım. Öpeyim.
17: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
18: Birin alsam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
17: İyi geceler tatlım.
18: İyi geceler. Ben hazırım.
19: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
20: Ben.
18: Ah, benimle.
21: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.
22: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
23: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
24: Sana mı, sana da bir tane?
23: Bakın yine istemiyor.
25: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
26: Atıştırmalı?
25: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
26: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
28: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: mis gibi karamel kokuyor.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl, yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah, yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
12: O zaman markete gidelim.
13: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
11: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
12: Nasılsın?
14: Herhangi bir cips mi?
11: Hayır.
13: Varsa Ruffles, maça varız.
11: Onda var.

0: Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin. Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsın?
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepimize iyi gelecek.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte...
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
17: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Teknolojiye dönüşüm

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

25 yıldır hep seninle.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Ödemiş yakınlarındaki Birgi'deydik. Birgi'nin evlerini, tarihi eserlerini yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Ya bugün kim geliyor biliyor musunuz mutfağıma? Bir kere gelmişti ve ben böyle aradan çok zaman geçmeden hemen tekrar mutfağıma gelsin istedim. Çünkü enerjisi, tatlı dili, o doğallığı o kadar hoşuma gitti ve o kadar mutlu olmuştum ki onunla beraber yemek yapmaktan. Kim gelecek bugün mutfağıma? Sevgili Dilek Kıvılcım, Dilek abla gelecek. Neler yapacağız? Hemen anlatayım size neler yapacağımızı. Güzel, sebzeli demeyeyim, ıspanaklı bir köfte yapıyoruz. İlk tarifimiz bu efendim. Sonra ne yapıyoruz? Köftenin yanına pilav yakışır dedik ama buğday pilavı yapıyoruz, hem de sebzeli yapıyoruz. Pırasalı, kabaklı ve havuçlu güzel bir pilav. Son olarak da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha önce leblebi tozundan kurabiye yapmıştık ama şimdi leblebili muhallebi. Leblebiyi de zor söylüyorum ben. Dilek ablayı çağırayım, o güzelce tariflerini anlatsın. Gel Dilek ablacığım, hoş geldin. Hoş ve bulduk. Elim boş gelmedi, evet, değil mi? Evet. Nasılsın?
1: Sağ olun, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Bu reyhan şerbeti.
0: Kendin yaptın. Bir de süslemişsin, bakar evet, mısınız şişeyi efendim?
1: De ben süsledim.
0: Şişeyi de süslemiş, reyhan şerbeti böyle kahvemizin yanında.
1: Ya da böyle içiniz ferahlamak istediğinizde, böyle bir ağzınızın rahyası değsin istediğinizde afiyet olsun.
0: İçiyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Mutfağımda böylece kalsın. Hatta şöyle koyayım. Güzel güzel görünsün.
1: Bu da senin. Bu da geçen konuşmuştuk.
0: Takı yapıyorsun diye. Evet,
1: niye getirmedin demiştin, getirdim.
0: Hemen açıyorum. Evet. Hemen açıyorum takımı. Bir hediye efendim bana. Ha, üzerinde de kelebeği var. Şöyle göstereyim. Hep hemen ben takayım. Dur dur. Hemen takayım. Böylece tüm program boyunca evet, da boynumda olsun.
1: Bire
0: oldu mu?
1: Oldu.
0: Güzel istersen. Tamam, çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Tekrar öpeyim. Emeğine sağlık. Bir de kendin de yaptığın için evet, beni daha da mutlu etti. Beni hatırlayacağım.
1: Unutmayın.
0: Sen unutulmazsın. Sen hiç unutulur ay, çok musun? Çok Dilek ablacığım. Oradan ilk başlayalım. Olarak ne yapıyoruz? Ispanaklı köfte yapıyoruz. Bir seyircilerimize malzeme listesini tamam, sayayım ben. Tamam. Ondan sonra beraberce yapalım. Bakalım ıspanaklı köftenin içinde neler varmış efendim. 1 kilo kıymamız var. 1 kilo ıspanağımız var. 5 diş sarımsak. 2 su bardağı galeta unu. 1 adet yumurta. 2 adet kuru soğan. 2 adet domates. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 adet kapya biber. Kuru nane, karabiber ve tuzumuz var. Buyurunuz efendim.
1: Buyuralım. Şimdi hemen heh, o zaman köftemizi yoğuralım.
0: Yoğurmaya başlayalım.
1: Tamam, şimdi evet, kıymamızı alalım. Bunu
0: tavuk kıymasıyla da olur değil mi?
1: İndi kıyması da olur ama tavuk kıyması biraz daha yumuşak dokulu olduğu için o zaman galeta unu ile beraber ekmekte kullanabilirler.
0: Kullanabilirler.
1: Daha böyle tok olsun, dağılmasın diye.
0: Tamam.
1: Sonra galeta unumuzu da koyalım. Bütün malzemelerimizi koyacağız.
0: İçine koyalım.
1: Yumurtamızı da bir tane.
0: Soğan olmayacak mı?
1: Soğanımız sosunda olacak.
0: Heh. Köftede soğan evet, yok, sosumuz da olacak.
1: Sosumuzu bu malzemelerle yapacağız. Bunu süslemek için kullanırız. Ispanağımızı bütünleştirip köftelerimizi içine atacağız.
0: İçine
1: ama
0: atacağız.
1: Öncesinde birazcık böyle kabuk tutsun diye azıcık soteleyebiliriz.
0: Tamam.
1: Sonra ben bir bıçak alıp şunları
0: tabii ki,
1: şey yapayım.
0: Canım.
1: Şöyle.
0: Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz
1: evet,
0: içine.
1: Tuz alırsam biraz hemen, üstüne tuz hemen koyup hemen şöyle ezelim.
0: Getiriyorum. Görüşmeyeli nasılsın?
1: Görüşmeyeli
0: eşim
1: iyiyim.
0: Nasıl?
1: Eşimin İzmir'de işleri
0: vardı. Niye bugün burada yok?
1: Teknik ekip gelmedi bugün.
0: Evet, teknik de doğru. Teknik, eşimiz evet, vardı. Tüm teknik, fotoğraf ve videolarda
1: evet,
0: eşimizin yardımıyla hareket
1: aynen,
0: ediyordu.
1: Aynen.
0: Çok da tatlı. Hatırlar mısınız seyircilerimiz bilmiyorum ama böyle tanışma hikayeleri çok güzeldi. Çok böyle eğlendik, güldük burada.
1: Evet, çok
0: keyifliydi.
1: Eğlendik.
0: Annem bayıldı. Biliyor musun?
1: Ay annem de size bayıldı.
0: Ya,
1: evet.
0: Annelerimiz ama bizi sevmiş
1: sevdi,
0: karşılıklı.
1: Evet ama gelemedi.
0: Gelemedi evet.
1: Ama
0: hatırlarsanız
1: çok selam
0: yine ben demiştim ki bir dahaki gelişinde anneyi
1: anne de
0: istiyoruz demiştik. Ama gelememiş canı sağ olsun. Buradan
1: ama çok selam söyledi, çok sevdi sizi.
0: Baş üstüne ben de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
1: Onun sevdiği bir yemek bu arada.
0: Ha, evet, neyse ona böylece yapsın, anmış oluyoruz evet, anne. Benim annem de bayılmış, o kadar mutlu
1: ay,
0: olmuş
1: güzel
0: ki. Evet evet.
1: Teşekkür
0: sonra
1: ederim.
0: Ben izleyememiştim tabii ki yayında olduğum
1: yani
0: için. Annemle beraber evde kanalımızın YouTube hesabından beraberce tekrar izledik. Hakikaten
1: oh,
0: gülmüşüz, eğlenmişiz.
1: Evet, çok eğlendik.
0: Çok keyifli
1: gerçekten
0: olmuş.
1: Seyreden arkadaşlarım olmuş da bayıldılar böyle, o kadar dediler ki ne kadar güzel çıkmışsınız, ne kadar güzel anlaşmışsınız. Çok güzeldi
0: evet,
1: yani.
0: Çok keyifli
1: ben de çok
0: oldu hakikaten. Var. Evde sohbet ediyormuşuz gibi bir
1: kesinlikle
0: havamız olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet,
0: bak çok güzel bir şeyler yaptın sen orada.
1: Şöyle şöyle
0: evet, sarımsakların iyice suyunu çıkarıyorsun evet, bıçağın yanağıyla
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Güzelce
1: bu,
0: ve tuz da ekledin
1: evet,
0: o sırada.
1: Böyle güzel eziliyor. O zaman
0: eziyorsun. Sarımsak eziciye benim ihtiyacımız kalmadı. Zaten tamam. Etrafta da bir görüntüm yine bir panik sardı beni. Nerede sarımsak ezici?
1: Hallettik. Evet. Koyduk. Sonra içine yine birazcık tuzumuzu koyalım.
0: Birazcık. Sarımsağımızda ondan da vardı evet. Tuzumuz.
1: Ne sonra karabiberimizi koyalım.
0: Hemen getiriyorum karabiber ondan de sana. Sonra... Al canım. Evet, böyle pratik pratik. Karabiber. Dilek abla pratik. Eli hızlı. Evet. Çok köfteyi acı yoğuracağız. Evet.
1: Şuradan eldiven.
0: Eldiven al. Tamam canım. Eldiven. Köfte yoğururken bir istiyor evet. Konuklarım eldiven
1: yani
0: değil mi?
1: Yani aslında evde şey yapıyoruz ama burada hani böyle yıkamaya kurşa seçeceğiz. Olmasın geçen
0: olmasın
1: gün Aysel Hanım'la olan programı da seyrettim. O da böyle hemen hamurunu.
0: Aysel abla da çok tatlı
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet çok tatlı o da.
0: Onu da çok seviyoruz. Vallahi buradan selam evet, olsun yine Aysel ablacığıma.
1: Böyle güzel bunu evet. Şimdi köfte haline getireceğiz. Sen boş durma istersen dermişim.
0: Ha, çalışacağım ben ya, ne yapayım?
1: Yani doğrayabiliriz şeyleri.
0: Tamam doğrayayım.
1: Hadi
0: ben evet. Doğrayayım. Şunu alayım şu tahtama alayım.
1: Bu yemek
0: sarımsakla değiştireyim mi tahtayı bence de.
1: Nasıl olsa
0: nasıl
1: bütünleşecek.
0: Doğrayayım nasıl bir şey istiyorsun?
1: Bunu zaten süsleme için kullanacağız. Soğanları
0: kapıyı piyas... süslemek evet, için süslemek mi kullanacağız? Için
1: ama içine de biraz katabiliriz hiç sıkıntı yok. İstersen
0: ay ay mı doğrayayım nasıl istersin?
1: Evet piyazlık ay ay doğrayalım.
0: Piyazlık soğanlarımızı doğruyoruz. Evet. İnşallah acı değildir. Burada gözyaşları sarı olmaz. Dünkü çünkü konuğum. Ay kimdi? Ay böyle karıştırıyorum işte. Ha Serap. Sevgili Serap bayağı gözyaşları sel oldu burada. Tabii çok kötü oldu. Bayağı acıymış soğan. Ama neyse şu an bende bir şey yok. Bu iki soğan bana fazla geldi. Ne diyorsun?
1: Yok, gelmez. Bol soğan.
0: Yani doğratacak yani bana.
1: Şimdi şunun içine köfteleri koyayım hemen yapayım.
0: Nasıl bir şekil vereceksin
1: köfteleri? Şimdi
0: böyle
1: yuvarlak uzun uzun nasıl istiyorlarsa ben yuvarlak öğrendim. Yuvarlak yapayım.
0: Yapacaksın. Şöyle, tamam.
1: Çok da şöyle kubbeli olmasın. Hafif bastırarak.
0: Hafif bastıralım.
1: Bunu sadece ıspanaklı değil pazıyla.
0: Mevsimine göre. Mevsimine evet göre. Evet.
1: Semizotuyla yaptım ben en son. Semizotuyla.
0: Semizotuyla nasıl oldu?
1: Aynı ıspanak yerine semizotu kullanarak yapıyoruz. Hiç de yani yandı tabii gözlerim. Semizotu bırak istersen.
0: Yok olsun yaparım.
1: Semizotu tabii daha böyle ekşim tırak olduğu için hani birazcık ekşi oluyor ama lezzetli oluyor.
0: Lezzetli. Her türlü yeşil ama sebzeyle. Ispanaklı köfte bir kere şöyle bir şey yapmıştık biz. Geçen seneydi zannediyorum. Yani pazardayız programımda. Köftenin içine ıspanağı koyduk.
1: Evet, öylesi de var.
0: Öylesi de var. Evet.
1: Bu böyle fırınınız aniden bozuldu. Ani misafir gelecek ama böyle güzel bir şey olsun. Tencerede hemen
0: tencere yemeği diyorsun. Evet. Pratik bir tencere evet. Yemeği. Evet. Şunu da şöyle keseyim. Neyse bunu kesemedim. Şimdi domatesleri nasıl doğrayayım?
1: Domatesleri de küp küp doğrayalım.
0: Küp küp doğrayalım. Evet. Peki ondan şimdi domatesin ay vallahi gözlerim yandı. Domatesin mevsimi değil ya.
1: Evet aslında.
0: Ha. Mesela değil. Domates değilse... bu yazdan yaptığımız şişe domateslerimizde kullanabiliriz. Tabii, kabuğunu soymamı istiyor musun?
1: Yok, hayır.
0: İstemiyorsun.
1: Zaten tamam. Ben de aslında kullanmam.
0: Bu bıçak böyle... çok kötü. Ha?
1: Burada kullanıyoruz ama aslında ben de evde kullanmıyorum.
0: Kullanmıyorsun.
1: Yani kullanmıyorum.
0: Şey difrizi yapıyorsun, attım. Şişe domatesi kullanıyorsun.
1: Şişe koyacak çok yerim yok. Difrizi atıyorum. Kaplarım var. Domatesi rendeleyip kaplara koyuyorum. Difrizde donduruyorum. Sonra çıkarıyorum.
0: Çıkarıp kullanıyorsun.
1: Çıkarıp kullanıyorum.
0: E peki dur bakayım ilk programdan sonra geri dönüşler nasıl oldu
1: vallahi
0: sana?
1: Süper geri dönüşler.
0: Mutlu oldun mu? Tabii sen ki... kendini izlerken ne hissettin?
1: Ay ben çok beğeniyorum kendimi niye bilmiyorum. Çok beğeniyorum. Ay diyorum ne güzel çıkmışım.
0: Zaten öylesin, hakikaten öylesin.
1: Ondan sonra işte arkadaşlar diyor, ay Dilek sen yakışıyorsun, sen televizyonda olmalısın,
0: olmalısın
1: diyorlar.
0: İşte bizim programa bol bol gelirsin.
1: Sonra
0: Dilek
1: çok
0: ablacığım.
1: Da yakışmışsınız Tuğçe'yle diyorlar. Bol bol git, ben de çağırsınlar giderim dedim.
0: Bak hemen çağırdık zaten.
1: O gün de böyle pazardan dönüyordum. Ondan sonra telefon çaldı
0: Büşra
1: böyle.
0: Aradı.
1: 360 Büşra diye kaydetmişim. Allah dedim böyle.
0: Çağırıyorlar gidiyorum yine mutfağa diye.
1: Ondan sonra.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi yayını da izledin. Sonra internetin açıp tekrar izledin
1: tabii,
0: mi? Kaç
1: tabii.
0: Defa izledin
1: vallahi
0: kendini?
1: Vallahi saymadım ama yani habire izliyorum yani. Tıklayıp bakıyorum yani. Hep bakarım.
0: Başına gidiyor değil mi kendini
1: evet,
0: izleme?
1: Kesinlikle.
0: Ama çok eğlenmiştik.
1: Çok
0: hakikaten
1: eğlendim,
0: çok güzel bir yayın olmuştu. Evet. Çok keyifli olmuştu.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Ben de dedim ki arayı açmayalım. Dilek tamam. Ablayı tekrar mutfağımıza davet edelim. Ama eşini de bekliyordum ya.
1: İşte vallahi o teknik ekip İzmir'e gitmesi gerekiyordu.
0: İş için mi?
1: Yani
0: iş için
1: biraz
0: mi
1: iş için biraz özel böyle gitmesi gerekiyordu. Ha. Benim kayınvalidem de Ayvalık'ta biraz ona uğraması gerekiyordu.
0: Uğraması gerekiyordu.
1: Evet, evet.
0: Çoluklar çocuklar nasıllar?
1: İyi kızım, okulla, derse, sınavlarıyla uğraşıyor.
0: Sınav zamanı mı? Sınav zamanı. Kaç yaşındaydı?
1: 14.
0: 14 yaşındaydı. 14
1: yaşındaydı. Onun da sevdiği bir yemek.
0: Bu. Ha, bu ıspanaklı köfte.
1: Evet.
0: Ben de şu leblebi tozu helvasını merak ettim.
1: Leblebi tozu helvası, ona geçince mi anlatayım hikayesini, şimdi anlatayım mı?
0: Yok yok, ona geçince anlat. Ama bir merak ettim. Geçtiğimiz zamanlarda sevgili Leyla teyzeydi galiba. Çorum'dan gel. Bak benim hiçbir programımı da kaçırmaz ya. Dilek abla kurabiye yaptı. Sonra ben yedim o leblebi tozunu, böyle bir fenalık geçiriyordum. Ha, boğazıma kaçtı.
1: Kızım dedi ki seçmezler leblebi helvasını dedi. Geçen gün kurabiye yaptılar dedi. Onu seçmezler dedim.
0: Yok, seçtik ama,
1: ama
0: işte.
1: Ama dedim bu dedim
0: helva. Kurabiyesi ayrı, helvası evet, ayrı. Helvası. Çünkü bunda ayrı. Muhallebi var değil mi?
1: Evet. Ya aslında üzerine muhallebi koyacağız ama üzerine çikolata sos konulabilir.
0: Farklı orada anlatırsın işte.
1: Orada anlatırız.
0: Neler yapabiliriz farklı diye.
1: Evet.
0: Şimdi soğanımız ve biberimiz tamam. Ay, tamam. Biber diyorum ya. Şimdi... Domatese bakıyorum, biber diyorum.
1: Şimdi
0: ne yapalım, tencereyi
1: ısıtalım.
0: Isıtalım
1: içine
0: hemen.
1: Yağımızı koyalım.
0: Sıvı yağ mı istiyorsunuz, zeytinyağı mı
1: istersin? Biraz oradan şey yaparsınız. Şöyle köftelerimizi birazcık hafif kabuk tutsun.
0: Tamam.
1: Direkt de atılabilir sebzenin içine ama böyle hafif kabuk tutunca böyle
0: daha
1: böyle
0: oluyor,
1: bir kızarma şey oluyor. Daha bir lezzeti daha iyi oluyor.
0: Sıvı yağ yeterli mi bu kadar?
1: Yani köfteleri çevireceğimiz kadar azıcık daha atarız.
0: Azıcık daha koyalım. Tamam. Yağımızı koyduk tenceremize.
1: Tamam.
0: Tenceremiz ısınsın. Isınır.

0: yaparken
1: zaten köfteler de maşallah oldu. Orduyu doyuracak kadar bol oldu. Değil mi?
0: Evet.
1: Bereketli oldu köfteler. Şimdi ne yapacağız? Benim şimdi başka onu... ne görevim var? Söyle söyle.
2: Şimdi onları bunları şey yapalım. Orada çevireceğiz. Onlar hı-hı birazcık çevrilince
1: tamam,
2: sonra onları bir kenara alacağız. Bu tabağı bir kenara alırız. Hı-hı. Sonra onları soteleyeceğiz.
1: Tamam, aynı tencerede soğanı ve domatesi soteleyeceğiz.
2: Evet, tamamdır, soteleyeceğiz. Sonra ıspanaklar zaten hemen ölüyor.
1: Ölüyor. Sonra... kabukları pardon saplarıyla birlikte mi koyacaksın?
2: Tamam. Isınmışsa.
1: Yani fena değil. Yani. Yavaş yavaş bir şeyler olur. Şöyle. Al canım. Tamam. Köftelerimizi yavaş yavaş koyalım.
2: Koyalım böyle hemen şey yapsın onlar.
1: Kızarsınlar.
2: Evet kızarsınlar. Evet. Böyle bir çalkalarız.
1: Şimdi tavuk kıymasıyla da yapılabiliyor,
2: yapılabiliyor
1: dedik. Hindiyle de yapılabiliyor dedik.
2: Kesinlikle.
1: Ama tavuk kıyması daha yumuşak bir kıyma olduğu hı-hı için ne dedik?
2: Ne dedik?
1: Galeta unu artı bayat ekmek içi de kullanılabilir.
2: Aynen öyle.
1: Ben hatta galeta unu yerine bol bayat ekmek içini tercih ediyorum.
2: Olur.
1: Evet, köftelerimizi koyuyoruz.
2: Koyalım aldığı kadar.
1: Aldığı kadar koyalım Dilek ablacığım. Hah.
2: Şöyle.
1: Evet.
2: Şöyle hemen de zaten
1: hemen de oluyor.
2: Tutar, hemen
1: kabuk
2: de kabuk
1: tutuyor.
2: Tutar.
1: Doğru. Zaten sonra sosun içinde evet de biraz pişireceğiz,
2: aynen
1: değil
2: öyle
1: mi?
2: Aynen.
1: Evet. Köftenin içinde neler vardı? Ben bir kez daha seyircilerimize hatırlatayım. Bizim dana kıymamız vardı ama tavuk kıymasıyla, hindi kıymasıyla da yapabilirsiniz dedik. İçine soğan rendelemedik. Niye? Çünkü sosunda soğanımız var. Ay ay doğradık.
2: Evet.
1: Kıymamız var, karabiberimiz vardı, galeta unumuzu koyduk,
2: vardı,
1: bir tane yumurta
2: vardı
1: koyduk. Evet, hı, içine ve güzelce köftelerimizi yaptık. Böyle biraz tombiş köfteler tombiş oldu.
2: Ama isterlerse uzun uzun yaparlar, daha yassı
1: zevke
2: yaparlar,
1: göre,
2: zevke göre. Ben şimdi tarife bağlı kaldım. İlk bunu öğrendiğimde böyle yaptım
1: kimden
2: diye
1: öğrendin
2: böyle yapıyorum. Bunu aslında yabancı bir kanaldan öğrendim ben.
1: Ha, sen yabancı kanalları da takip
2: evet,
1: ediyorsun.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yemeri kısımlarını nasıl yapıyorsun?
2: İşte sen yemek olunca kapıyorsunuz yani.
1: Kapıyorsun,
2: az biraz İngilizce'de olunca, yemekte olunca zaten bir süre sonra ona ekle işte o kadar koy
1: anlıyorsun
2: yani bir süre sonra.
1: Ha, yabancı sonra... kaynağı işte böyle tutkulu işine direkt
2: şimdi
1: aldan.
2: Bizim televizyon eğer geceden sabah açtığınızda yemek kanalı varsa ben kapamışım televizyonu. Eğer böyle balıkçılık belgesel falan çıkıyorsa
1: eşim kapamış.
2: Eşim kapamış oluyor. Çizgi film varsa o zaman da Şimay kapamış oluyor.
1: Şimay kapamış. Dur senin bir seyircilerimize sosyal medya
2: evet
1: hesabını söyleyelim.
2: Evet söyleyelim.
1: Hadi.
2: Söyleyelim. Dilekli Lezzetler Mutfağı.
1: Dilekli Lezzetler Mutfağı. Efendim Dilek ablanın lezzetlerini öğrenmek, onun güzel sayfasını görmek istiyorsanız sosyal medyada
2: evet,
1: Instagram'da Dilekli Lezzetler Mutfağı adresine bakabilirsiniz diyelim.
2: Fotoğraflarım evet çok iyi çıkmıyor. Birazcık o teknolojiyle
1: sen
2: ilgili
1: bir şey. Sen o teknoloji eşine söyle de biraz geliştirsin o kısmı.
2: İşte.
1: Yani böyle bir set falan kur evde ışık
2: yani
1: vesaire.
2: Aslında o böyle ha bana video için ayaklar mayaklar aldı.
1: Tripod aldı.
2: Yok şöyle kıskaçlı bir şey böyle eğrilip büyülüyor. Takıyoruz böyle tepeyi falan çekiyoruz ama işte telefon kısmı birazcık sıkıntılı.
1: Ha, o zaman bir telefon değiştirmemiz ha,
2: işte,
1: gerekiyor.
2: Öyle yapmamız ha,
1: buradan
2: gerekiyor.
1: Buradan eşinize İzmir'deymiş selam olsun. Şu telefonu bir değiştirelim. Kamerası fotoğraf çekimi daha yüksek artık çözünürlüğü daha yüksek bir
2: yani
1: şey mi alınsa acaba?
2: O zaman
1: acaba
2: böyle
1: ne
2: çabuk
1: olsa
2: çabuk videolar çekebilirim.
1: Hmm.
2: Fotoğraflar
1: koyarım. Aysel ablayı da aramış. Aysel ablayla
2: evet
1: aramış derken sosyal
2: mesaj
1: medyadan
2: tabii,
1: mesajlaşmışlar.
2: Tabii.
1: Onun da bir tekniğini tabii öğrenmiş. Ama onun için hı bir telefon gerekiyormuş.
2: Evet.
1: Artık bilmiyorum eşimizin adı neydi?
2: Ateş.
1: Ateş Bey duyurulur buradan.
2: Evet.
1: Evet, köftelerimiz
2: şimdi böyle
1: olanları alıyoruz.
2: Evet. Çünkü bunun iyicene parmak köfte gibi kızarmasına gerek yok. Bu ıspanaklı da pişecek.
1: Sen aldıkça ben kalanları hı-hı ekliyorum.
2: Evet.
1: Dilek abla.
2: Valla
1: acıktım. Şu an canım
2: ben
1: istedi.
2: Ben geçen programdan beri 6 kilo verdim.
1: Nasıl oldu? Bir ay olmadı daha. Oldu
2: diyet
1: mu bir ay
2: yapıyorum.
1: Ha.
2: Evet.
1: Sen şöyle mi oldu? Ekranda kendini gördün.
2: Kilolu gördüm.
1: Kilo.
2: Kilolu gördüm. Aslında onun da ayrı hikayesi var. Benim eşim çok kilolandı. Ateş bir sene oluyor. Çok kilolandı. Sonra kilo veremiyor. İşte diyetisyene mi gitsem ne yapsam uyamıyor falan. Sonra bizim.
1: Dedin ki benle birlikte verir
2: bizim
1: Ateş
2: spor
1: kilo
2: hocamız var. Haftada iki gün spor yapıyorum ben. Spor hocamız Yeşim hocam öpüyorum seni. Ondan sonra.
1: Şu kameraya öp bak.
2: O kamerayı öpeyim. Ondan sonra o bu işlerin erbabı. Ona danıştım. O 18 kilo zayıflattı Ateş'i.
1: Ne kadar sürede?
2: İşte 4 ayda falan.
1: 4 ayda iyi maşallah.
2: Yanlış söylemiyorsun.
1: Sen neler yaptın?
2: Sonra ama bu arada ben şimdi şey Ateş'e yanlış olarak devam ettim onunla beraber ama bizim geçen sene böyle cumaları kızım ders alıyordu. İşte veliler, öğrenciler kaçamaklarım oldu. Kaçamak olunca

0: ben
1: hamur işleri kaçamaz yani, sanki.
0: Tabii ben çocuklara habire bir şeyler denedim, tattırdım falan böyle. Öyle olunca ben çok sadık kalamadım. Benim sistemim yarım kaldı.
1: Kaldı.
0: Sonra ateş tatilde vallahi Ayvalık'ta. Ben bir tost yedim, o iki tost yedi. Ben bir gözleme yedim, o iki gözleme yedi. Kilo almadı, almıyor yani.
2: Ha, metabolizması demek
0: öyle
2: ki
0: bir düzeldi, öyle şey yerleşti ki almıyor.
2: Yaramıyor yani yedikleri. Evet. Sana yarıyor.
0: Bana yarıyor. Ha. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ben gitgide kilo alıyorum. Dedim yeşeyim koş. Koş beni de şimdi bana.
2: Bir de bir ekranda gördün kendini. Yani ben
0: tabii aynen öyle.
2: Sonra?
0: Zaten geçen geldiğimde de yeni başlamıştık rejimi. O günden bugüne de 6 kiloyu
2: sen buraya gelmeden bir başladın rejime.
0: Şimdi bunlar böyle dururken.
2: Tamam, köftelerimizi aldık efendim. Şimdi
0: bu yağımızı hani çok yandı dersek biraz döküp diğer yağımıza
2: bence
0: dökebiliriz.
2: Bence çok yanmadı çünkü
0: ama
2: hemen yaptık.
0: Onun için koyabiliriz. İlave normalde işte toplamda söylediğimiz yağ kadar paylaştırarak tam gelir.

0: Ama biraz daha yağ isteyecek. Ne diyorsun?
1: Azıcık daha oradan alalım bir.
0: Var burada da istersen. Olur, buradan olur, koyalım. Olur. Birazcık daha yağ koyalım.
1: Tamam.
0: Bir sakinleşsin.
1: Evet. Evet.
0: Heh, tamam. Bir sakinleştirdim.
1: Evet. Eyüp Kemal Sevinç şefim söylemişti zaten.

0: yüzden.
1: Peki yoksun kekik. Söylerler.
0: Kekik aslında naneniz olsaydı daha iyi.
1: Kekik var. Ha, olsun, kekik de kekik çok de güzel olur. Olur.
0: Kekik de olur. Nane de olur.
1: Yakışır. Bu da yaş bence.
0: Kekik, evet. Nane. İkisi de ıspanağa da yakışır. Köfteye de yakışır. Hiç tamam. Sıkıntı olmaz. Sosuna da karabiberimiz orada kalmış. Azıcık
1: hemen getiriyorum canım. Hemen getiriyorum. Tamam. Şimdi köftemizi yaptık demiştik. Şu anda sosuna geçtik efendim. Ay ay doğradığımız soğanlarımızı ve domatesimizi güzelce bir kavuruyoruz. Sosunu yapıyoruz.
0: Evet. Sonra ıspanakları koyalım.
1: Böyle elimle böleyim mi?
0: Evet, tamam.
1: Zaten bence böyle elle bölmek çok daha doğrusu.
0: Evet.
1: Böyle 2-3 parçaya elimle böldüm.
0: Bunu eğer beyaz lahana kullanılabilirler ama o zaman onu biraz sert olduğu için biraz daha pişirip köfteyi öyle katmaları
1: doğru
0: gerekiyor. Şimdi biz burada hemen akabinde köfteyi koyacağız koparınca onlar beraber bütünleşecekler.
1: Evet, su ekleyecek miyiz biraz?
0: Bakalım ıspanağın saldığı suya göre yıkarken su var ya o zaman ona göre bakacağız.
1: Bakacağız, tamam. Bakacağız. Evet efendim.
0: Böyle güzel güzel renkli renkli.
1: Ispanaklarımızı da ellerimizle böldük. Yani hep şey derler, bıçak kullanmayın, vitaminini öldürmeyin derler. Doğruluğunu bilmiyorum, araştırmadım. Ama öyle söylerler. Evet. Şimdi sosumuz bu.
0: Bu. Şimdi köfteleri
1: içine atacağız. Evet. Kızarttığımız köftelerimizi.
0: Atacağız.
1: Vallahi canım istedi. Vallahi şu an canım istedi.
0: Şöyle bir de. Sebzesiyle şöyle harmanlarsak.
1: Bir karıştıralım.
0: Bak.
1: Evet, alt üst yapalım.
0: Evet, şöyle.
1: Evet. Oh.
0: Tamamdır.
1: Zaten
0: şimdi buna bir...
1: Biraz köftesi fazla mı oldu?
0: Fark etmez, olabilir. Köftesi az olabilir, çok olabilir. İçinde ıspanağını arttırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Lezzet için hiç şey olmuyor.
1: Fark etmez.
0: Olmuyor.
1: Biraz
0: evet,
1: su ekliyorum.
0: Biraz su ekleyelim.
1: Sıcak suyumuz.
0: Tamam şöyle. Yeterli. Kapağını da kapatalım.
1: Evet.
0: Şöyle bir de çalkalayalım.
1: Aha.
0: Şöyle.
1: Kapağını da kapattık mı? Biraz bütün malzemeler birlikte. Evet, güzelce iç içe geçecekler ve yemeğe hazır hale gelecek efendim. O zaman kapağını kapayalım.
0: Kapatalım.
1: Evet. Günün ilk tarifi pişmek üzere şu an ocağın üstünde. Ne yapmıştık? Ispanaklı güzel bir köfte. Yanına ne yakışır dedik? Sebzeli bir buğday pilavı. Evet. Hem etimiz var hem de bol sebzemiz var her şeyde. Zaten uzmanlarımız hep ne der? 100 gram et mi yiyorsun? Çarpı 400 gram yanında sebzeyle tüket der. O zaman buğday pilavının malzeme listesini sizlere sayıyorum bakalım neler varmış. Evet, 2 adet pırasamız var, 2 adet havuç var, 2 adet kabak, 2 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday, üzerine geçecek kadar su, başka neler varmış? 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sıvı yağ, karabiber, kekik, kimyon ve tuzumuz var. Evet canım.
0: Kulağımız yemeğimizde olsun o zaman azıcık çok fazla cızırdarsa bakacağız. Belki
1: altını
0: üzerine
1: kısıyorum ben onu.
0: Su isteyebilir. Evet. Onu kaçırmayacağız.
1: Kaçırmayacağız. O zaman
0: şimdi
1: seni buraya alıyorum.
0: Buraya geçeceğiz. Şimdi o zaman tenceremizi alalım.
1: Alalım.
0: Alalım. Şimdi bıçağımızı da.
1: Bıçak da veriyorum sana. Bu daha güzel doğruyor. Tamam. Bence bunu kullanabilirsin.
0: Tamam. Şimdi bütün sebzelerimizi önce soteleyeceğiz.
1: Bir gün önceden buğdayımızı ne yaptık?
0: Haşladık. Ama tabii burada böyle oldu. Ama bunu evde ben şey yapıyorum. Hemen kontrollü olarak haşlıyorum.
1: Haşlıyorsun.
0: Hiç suda bile bekletmiyorum. Haşlıyorum. Neden kontrollü normal tencerede düdüklü de o deliğine girince çok kötü. O zaman sıçrayıp yakabiliyor. Evet. Kayınvalidemin başına geldi o. Sıçradı düdüğünden ve ellerini çok kötü yaktı. O yüzden düdüklü de haşlamıyorum ben buğdayı. Normal tencerede. Üzerine
1: ben zaten düdüklüden çok korkarım bu arada. Ondan hiç düdüklü kullanmıyorum. Evet, kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü bir korkuyorum düdüklüden. Evet.
0: Üzerine geçecek kadar suyu koyuyoruz. İstediğimiz kıvamı gelene kadar kontrollü su ekleye ekleye gidiyoruz. Fazla su gelirse fark etmez
1: bunda. Hem yapalım
0: bundan.
1: Hem şey evet. Helvaya zaman
0: onunla
1: kalmayacak.
0: Onunla şey yapacağız, pişireceğiz.
1: Pişireceğiz,
0: doğru.
1: Tamam.
0: Ben konuşuyorum, dalıyorum. Doğru, sen
1: yok, estağfurullah da. yoksa evet. Helvamıza zaman kalmayacak. Doğru. Helvamıza da zaman kalsın. Çünkü kalsın. Merak ediyoruz
0: çünkü
1: onu.
0: Çünkü helvamızın iki şeyi var şöyle.
1: İki hemen. Aşaması var
0: i̇ki aşaması
1: değil mi?
0: Var, evet.
1: Evet, kabaklarımızı koyduk. Koyuyoruz, daha koyuyoruz. Devam ediyoruz. Tek kabak yeter
0: tek kabak
1: bence.
0: Evet, şimdi burada zamanımızda şey olduğu için tek kabak kullanılır.
1: Ama malzemesi budur ama bu. Çeşitlendirebilir
0: yani. Tabii.
1: Biz mevsim işte sebzeleriyle, bugün biz mesela pırasa kullanmışız. Kışın en keyifli sebzelerinden yani. Bir tanesi bence.
0: Yazın taze fasulye kullansınlar.
1: Evet.
0: Patlıcan kullansınlar.
1: Zaten patlıcanlı pilava da bayılırım bu arada. Yani, evet. Yani pirinç pilavına hani buğday bilmiyorum buğdayla nasıl yakışıyor ama pilava bayılırım.
0: Hiçbir sebze evet. bulamazlarsa bol soğan kavursunlar. Salçasını, kimyonunu koysunlar. Baharatını istedikleri baharat katsınlar buğdayı. Mis gibi.
1: Mis gibi.
0: Evet. evet. Mis gibi oluyor. Hiç gerek kalmıyor başka bir şey.
1: Havuçları da küp küp mü yapacaksın?
0: Onları da küp küp yapacağım.
1: Sonra bunları herhalde
0: hepsini
1: şöyle bir
0: soteleyeceğiz. Yumuşayacağız.
1: Ardından salçasını ilave edeceğiz. Baharatlarını koyacağız ve buğdayını koyacağız. İşlem tamam.
0: Zaten buğdayımız biraz haşlanmış olduğu için.
1: Yine bir su ilave edeceğiz.
0: Tabii biraz edelim biraz ki edelim. Şey yapsın böyle. Biraz bütünleşsin.
1: Bütünleşsin. Aşurelik buğday kullanıyoruz. Ay aşure de çok severim. Yapar
0: Vallahi,
1: mısın?
0: Yaparım. Kızı olanın yapması lazımmış. Ha, evet cezvede bile olsa kızı olanın yapması lazımmış.
1: Nedenmiş? Var mı bir hikayesi?
0: Vallahi onu bilmiyorum ama adet öyleymiş. Hep öyle derler. Ben de hep öyle duydum.
1: Kızı için, olanın evet, aşure yapması gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk.
0: Şimdi ben sebzelerimiz yıkanmış olduğu için ben kabuklarıyla kullanıyorum. Çok da böyle kabuklarını ziyan etmek istemiyorum.
1: Yani doğa öyle veriyorsa yani. Bize mutlaka bir sebebi vardır. Şimdi.
0: Şöyle yapayım
1: bir
0: sonra
1: küçült. Vardır.
0: Evet sonra küçülteceğim onu.
1: Avuç. Bence bir tane avuç da yeter
0: Yeter
1: sanki.
0: Bir tane keselim evet. şimdi.
1: Bence bu pilava ne lezzet verecek biliyor musunuz? Pırasa. Ben bilmiyorum böreklerin içinde de pırasa olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Kışın hakikaten Aynen. çok farklı bir lezzet veriyor. İşte soğangillerden çok güzel bir çok sebze. Güzel. Kışın bol bol kullanalım. Yemeğini de çok severim. Böyle bol limonlu. Hmm. Heh, değil mi? Biraz pirinç koyacaksın
0: azıcık
1: içine.
0: Evet.
1: Azıcık pirinç koyacaksın.
0: Şimdi annem anayım mı burada?
1: Annem anayım mı şimdi? Analım. Anneyi
0: analım. Annem şimdi pırasayı pişiriyor. Her bildiğimiz gibi dediğin gibi. Şimdi bir gün geldi dedi ki pırasayı değişik yapıyorum artık. Çok lezzetli. Ne yapıyor biraz dedi. Yeşilinden dedi. Kavuruyorum biraz dedi.
1: Pırasanın yeşil tarafından.
0: Evet. Yeşil tarafını biraz kavuruyorum dedi. Çok güzel oluyor. Ama bence aynı pırasa da o öyle kendine.
1: Öyle
0: de kendine öyle.
1: Şimdi bu seni de izliyor. Kızmıyor mu? Kızmış
0: Yok,
1: mı?
0: Kızmadı, i̇şte kızmadı.
1: Geçen bölüm hiç kızmış mı?
0: Kızmadı,
1: bize?
0: Kızmadı. Çok Ay hoşuna
1: aman,
0: gitmiş.
1: Tamam,
0: çok,
1: tamam.
0: Çok sevindi, çok güldü, çok
1: eğlendi yani.
0: Eğlendi ama.
1: Ama sizi de çağırmıştık, gelmediniz. Yani bir şey yapmanızı istemedik. Böyle oturun, yanımızda durun,
0: yok, yok.
1: Yanı başımızda
0: gelmesin,
1: olun istemiştik.
0: Gelmesin, ben stres yaparım. Orada yanlış kestim, öyle kestim, bunu unuttun der. Ben hepten karıştırırım, yok gelmesin.
1: Hmm, tamam daha iyi olmuş demek ki. Bakalım belki ben de yakın bir zamanda annemle yemek yaparım
0: Aa,
1: mutfakta
0: güzel,
1: belli
0: tamam,
1: mi
0: oldu?
1: Sen işte o gün annemi çağırdın ya
0: evet,
1: o
0: evet.
1: da çok hoşuna gitmiş annemin. Bu mutfağa davet ettik.
0: Evet gelsin evet. o gelsin.
1: Dilek abla da özel çağrıda bulunmuştu anneme. Bakalım belki annem gelir. O da bir heyecan yapıyor böyle bir stres yapıyor ama göreceğiz ilerleyen günlerde.
0: Günlerde.
1: Evet, evet şimdi pırasamıza geçtik.
0: Bu arada yemeğimiz... Bizden evet. su istiyor mu daha? Ne istiyor
1: yok
0: mu?
1: Yok daha iyi o.
0: Şöyle bir şey yapabilir miyim?
1: Karıştırayım mı? Ha. Şöyle bir çevireyim diyorsun.
0: Evet. Çevirirsin. Evet, ben
1: şöyle
0: de
1: kaşıkların yardımıyla. Bu arada efendim ben ıspanakları çevirirken size bir kez daha sosyal medya hesabımızdan ve

web sitesinden nasıl başvuru yapabileceğinizi hatırlatayım. Gelin beraberce yemek yapalım. Dediğim gibi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından başvuru formumuzu görebilirsiniz. Bize mail atarsınız. Sonra gelirsiniz bu mutfakta

0: Evet, ne dedin canım? Dün ne aramıyorsun?
1: Şey demedim, onu böyle tuzunu da katalım, baharatlarını da katalım.
0: Şu tarafta tuzu ve çok geliyor oradan. Evet, bence diğer tarafını geliyor. Aç.
1: Evet, şimdi tuzu koyalım ki bunların ölmesi daha güzel
0: kolaylaşsın. Olur. Hatta İyice. Bence onunla biraz, bunu değiştirelim tamam, yerini. Ne dersin?
1: Ben tamam. Hı -hı.
0: Bunu böyle tamam, aldık. Süper. Bunu böyle açtık. Tamam, açtık. Evet, şimdi tamamdır. Bunları şimdi böylece kavuracağız.
1: Evet, kavuracağız.
0: Sonra salçamızı ilave edeceğiz.
1: Evet, biraz kavrulunca salçamızı koyacağız,
0: baharatlarımızı koyacağız. Tamam. Buğdayını ilave edeceğiz.
1: Evet.
0: Suyumuzun altını ben tekrar açayım. Tamam. Ha yok, sıcaktı zaten. Yanımıza alayım. Evet, altı oldu. Altı açık yeterince. Altı açık. Hiç ısıtmadık ya tencereyi. Evet, o yüzden neyse, böyle bir coslama duymadık.
1: Evet, duymadık. Sonra onu da çok duymuştuk. Bu birazcık sakin gibi.
0: Olsun, sakin kalsın. Tamam. Bir şey çıkartıyorum.
1: Çıkartalım
0: içinden.
1: Burada, tamam.
0: Daha sonra kavrulunca sebzelerimiz, salçasını ve koyacağız, diğer baharatlarını
1: kimyonumuz
0: koyacağız.
1: Kimyonumuz var, karabiberimiz, kekiğimiz.
0: Ha, kimyon işte kimyon. Olması mı gerekiyor?
1: Bu kimyon öyle? Çok yakışıyor. Hmm. Çok buğdayla müthiş bir uyumu var. Çok lezzetlendiriyor. O yüzden kimyon muhakkak olsun. Belki karabiberi olmayabilir belki ki ama kimyon olsun.
0: Kimyon mutlaka kimyon olsun diyelim. Hı -hı. Efendim ne de buğday pilavında. Bakın bu neyle de güzel olur biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim besinlerden bir tanesi kara buğdayla da çok güzel olur. Ki ben olur. Yapmıştım daha önce. Ben sadece havuçlu ve soğanlı yapmıştım ama işte pırasa da çok güzel olur. Kabak. Hı-hı. Kabak da koymuştum ben. Pardon. Hah, aynısını ben kara buğdayla yaptım.
1: Hatırladım.
0: İlk bölümde.
1: Evet,
0: yani
1: ilk bölümde.
0: Lokman konuk olmuştu hatta.
1: Hatırladım.
0: Evet, bayağı bayağı oldu. Zaman hızlı akıp geçiyor. Evet, bir kavrulma sesleri gelmeye başladı. Salçasını ilave edeyim mi canım?
1: Birazcık daha şey yapsın mı? Ölsün mü azıcık daha? Çok da vaktimizi de geçirmek istemiyorum ama.
0: O zaman şöyle yapalım. İki yemeği aynı anda yapalım. Zaten bir kez daha seyircilerimize tekrar edeyim hangi aşamalardan geçtik. Buğday pilavı yapıyoruz efendim. Sebzeli buğday pilavı yapıyoruz. Ne yaptık? Kabağımızı, havucumuzu ve pırasamızı böyle küçük küçük doğradık. Şu an onları soteliyoruz. Biraz sotelendikten sonra içine biber salçası bu sanki.
1: Olur.
0: Bana biber geldi.
1: Bakalım koklayalım anlarız. Domates.
0: Domates bu. Rengi koyu geldi koyu bana. Renkli. Evet, koyu renkli
1: ama,
0: bir domates salçası.
1: Biber de olur, biber de olur.
0: Biber domates karıştırabilirler. Biraz kavrulduktan sonra salçamızı ilave edeceğiz. Kimyon ve diğer baharatlarımızı koyacağız. Buğdayımızı da ilave edip biraz su koyacağız ve pişmeye bırakacağız. Ben bu işlemleri yaparım. Ben bu işlemleri yaparken sen bir taraftan da leblebi tozlu muhallebiyi yap. Ne dersin?
1: Bu olduysa bunu buradan alalım mı?
0: Alalım. Kapatayım
1: bence
0: ben onu.
1: Bence o artık olmuştu. Evet. Köftelerde pişti sanıyorum. Zaten birazcık kızarmıştı onlar.
0: Kapatıyorum o zaman ocağın
1: altını. Hiç o ocakta başlayacağız. Helvayı çünkü kavurmamız gerekecek.
0: Tamam. O zaman kapatıyorum. Bir kenara alıyorum. Tamam, bakalım neler varmış. Leblebi tozu muhallebisinde, helvasında artık değişik bir ismi de var. Evet, muhallebili helvalı. 3 su bardağı leblebi tozu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı tahin. Muhallebisi için yarım su bardağı un, 150 gram katı yağ, yarım

0: bozmaz değil mi Dilek
1: hayır,
0: abla?
1: Hayır, hayır,
0: tamam. Azıcık ver.
1: Çünkü aha, gerçekten gerekiyor yani.
0: Gerekiyor. Tamam.
1: Evet.
0: Şimdi ilk ne yapıyoruz?
1: Şimdi
0: anlat
1: yağını
0: Dilek
1: alıyorum.
0: Abla.
1: Önce helva gibi kavuracağız.

0: Orayı alayım, sen tamam. Burada daha rahat kavuracaksın. Gel gel.
1: Artık
0: gel.
1: Onun da aslında şeyini de atabiliriz. Buğdayını da atabiliriz. Baharatlarını,
0: kimyonunu koyalım. Kimyonunu koyuyoruz.
1: Diğer baharatlarını da koyalım.
0: Evet. Karabiberini, karabiberini ilave edelim. Şöyle. Evet. Tuzunu koyalım.
1: Tuzunu. Biraz
0: kekik.
1: Kekikti.
0: Biraz kekik. Bak kimyonun kokusu çıktı. Hmm. Benim de kimyonla direkt hayatımda bütünleştirdiğim şey nedir biliyor musunuz? Ben nazilliyim ya, hep söylüyorum. Yazlığa kış odasına giderken Ortaklar diye bir yerden geçersin. Ve Ortakların çöp şişi meşhurdur. Ve orada hep böyle acayip güzel çöp şiş. Ay şu an yine ağzım sulandı. O kadar canım çekti. Ve böyle o ızgarada ekmekleri kızartırlar, soğanları çok kızartırlar. Ben de yutkundum. Çöp şişler böyle artık 50 şiş, 60 şiş neyse bilmiyorum. Öyle böyle kimyona bulaya onu öyle güzel yersin ki. Vallahi canım çekti şu anda. Neyse köftemi yerim ben de.
1: Tamam.
0: Şu anda. Biraz da kekik ilave ediyoruz. Evet.
1: Acı severseniz pul biber de.
0: Pul biber de koyabilirsiniz. Keyfe keder nasıl isterseniz. Şimdi
1: buğdayını
0: güzelce kavurduk.
1: Evet.
0: Buğdayı ekleyebiliriz.
1: Evet. Onunla da bir çeviririz.
0: Onunla da bir çevirir. Sonra suyunu ilave ederiz ve pişmeye bırakırız.
1: Evet. Zaten yarı pişmişti buğdayımız. Biraz suyunu çekince tamamdır o da.
0: Şöyle bir buğdayın her tarafına
1: buluyoruz.
0: Sebzesini, sosunu yiyelim.
1: Sosunu.
0: Salçasını gezdirelim. Sonra da suyunu ilave edelim. Sen de bir taraftan
1: de
0: leblebi tozunu kavur.
1: Ne güzel leblebinin
0: kokusu geliyor. Yani
1: başladım.
0: Evet. Leblebi tozunu nereden alıyorsun?
1: Ben leblebiyi kendim robottan geçiyorum.
0: Robottan geçiriyorsun.
1: Hı. Robottan geçiyorum.
0: Tamam. Çoğu şeyi badem unu gibi yani. Bademi yani, de evet. Çekeriz evet, ya robottan.
1: Evet. Şimdi bu yemek programlarını seyrede tabii böyle mutfakta teçhizat edinmek gerekti. Robotta
0: onlardan yani bir tanesi. Olmaz. Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: Şimdi Dilek ablacığım koyuyorum.
1: Tamam.
0: Sen bana tamam
1: yeterdir.
0: De. Yeter mi bu
1: bir
0: kadar?
1: Bir karıştıralım. Bak, tamam. Bakalım karıştırınca.
0: Biraz daha. Evet. Bir karıştırıyorum ben. Tekrar.
1: Tamam. Üzerini geçebilir. Geçecek kadar dedik sen. Üzerini hafif geçebilir. O suyu da çeker. Tamam.
0: Ben biraz daha su ekleyeyim evet, o evet. Zaman buna canım.
1: Üzerini böyle birazcık,
0: birazcık geçsin. Birazcık geçsin evet. Üzerini. Evet, o ne durumda? Ben de bir taraftan bir şey yapayım. Bak zamanımız
1: şimdi, evet.
0: Ya.
1: Buraya tahini söyle. Ekleyeceğiz.
0: Tahini getiriyorum hemen sana.
1: Evet.
0: Tenceremin kapağını bir kapatayım. Heh, orada. Pilavımız suyunu çeksin, güzelce pişsin. Bu tahin da istiyorsun.
1: Kokusu çıktı, evet. Heh, tahini
0: göremiyorum
1: tahini
0: diyorum.
1: Ekleyelim.
0: Kokusu çıktı leblebi tozunun tereyağında kavurmuştuk hatırlarsanız. Şimdi tahinimizi
1: şöyle
0: ilave ediyoruz.
1: Ziyan olmasın.
0: Dilek ablanın özellikle dikkat
1: evet.
0: Ettiği bir
1: bereketimiz
0: durumdur bu.
1: Bereketimiz kaçmasın. Bereketleri kaçmasın.
0: Evet. Tahini şöyle. De koyduk. Ben bir taraftan bir şey
1: şimdi
0: yapacağım.
1: Bir taraftan
0: mi?
1: Ne yapacağız biliyor musun? Orada
0: alayım.
1: Sütümüz ve şekerimiz var ama hangi süt? Uzun sürahideki sütle kasedeki şekeri eritirsen eğer.
0: Tamam.
1: Hemen bunu şerbetleyeceğiz.
0: Kasede eriteyim değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet kasede.
0: Bunun içinde direkt.
1: Evet.
0: Evet. Hangi sütü? Kısa sütü mü, uzun sütü mü?
1: Uzun sütü.
0: Uzun sütü. Ya burada ne kadar süt var?
1: Burada işte iki küçük kutu kadar, iki bardak kadar.
0: İki bardak kadar süt
1: kadar.
0: Var.
1: Süt var.
0: Şekerimiz ne kadar?
1: O şeker 8 çorba kaşığı kadar.
0: 8 çorba kaşığı şekerimiz var.
1: Şimdi
0: koyuyorum içine.
1: Koyacaksın.
0: Şöyle bir eriteyim güzelce.
1: Evet. Şimdi onu şey yapacağız. Burada şerbetleyeceğiz.
0: Cos yapacağız.
1: Ama bu daha fazla yanmasın, bir de çok coslamasın diye ben onu azıcık kenara alacağım.
0: Hı-hı.
1: Azıcık şey yapsın, serinlesin çünkü çok fokurdar.
0: Fokurdar
1: çok
0: tamam.
1: Çok sıçrar.
0: Sonra peki bu unumuz var, başka
1: ondan
0: şekerlerimiz
1: üzerine
0: var.
1: Üzerine bir muhallebi yapacağız. Yani bunu kuplara paylaştıracağız.
0: O zaman muhallebiyi yapsan
1: orada,
0: bir taraftan. Evet
1: tamam.
0: Evet. Şimdi efendim yine leblebi tozu helvamız da biraz aslında aşamalı. İlk olarak leblebi tozunu tereyağında kavurduk. Sonra tahini ilave ettik. Şimdi muhallebisini yapıyoruz bir
1: şimdi
0: taraftan
1: evet,
0: da.
1: Evet biz buna böyle bir muhallebi, ben böyle denk geldi yaptım ama şey de yapabiliriz. Çikolata sos da konulabilir.
0: Ha, çikolata sos
1: da konulabilir. Vanilyalı evet. Başka bir sos da konulabilir.
0: Dikkat et eline.
1: Yok. Tamam. Tamam.
0: Evet.
1: Konulabilir.
0: Vanilyalı başka bir sos da konulabilir.
1: Konulabilir. Meyveli bir sos, jöjöle, nişastalı yaptığımız jöleli soslardan konulabilir.
0: Konulabilir.
1: Ama ben böyle servis ettim, böyle beğenildiği için.
0: Muhallebi biraz hafifleştirir, güzel
1: tabii,
0: olur. Evet, evet, keyifli
1: böyle
0: olur.
1: Böyle güzel, güzel
0: bu arada
1: oldu.
0: Şekerim, ben de bir taraftan sütün içinde şekeri eritiyordum.
1: Evet, o zaman.
0: Şimdi kavurduğumuz
1: üzerine onu
0: leblebi tozlu ve tahinli
1: harcımızı, şerbetimizi koyuyoruz. Evet. Onu şöyle sayayım da şekilde. Tamam, evet.
0: Bu da oldu.
1: Şimdi şöyle karıştıralım. Şöyle kaydırayım şunu hemen.
0: Çünkü onu oraya, onu oraya
1: şunu
0: alıyorsun.
1: Şunu şöyle yapacağım, birazcık şey olsun.
0: Ben alayım bunu.
1: Azıcık
0: istersen
1: kaynatayım.
0: Aa, gelmiyor şöyle bir türlü.
1: Azıcık kaynatayım. Aha. Ya un helvasını nasıl kaynatıyorsak.
0: Helvamız suyunu çekti. Hemen onu kenara alalım.
1: Tamam, hemen alalım ve üstüne.
0: Bu arada biz ne yapmışız? Bak bak. Helva kavuracağımız tencerede
1: tencereleri karıştırdık. Muhabbeti vallahi.
0: Olur bunlar, olur ama şey de zaten.
1: Orada da olur muhallebimiz.
0: Zaten muhallebi tenceresi de derin. O yüzden sorun olmaz.
1: Onu kapatalım, daha şey yapmasın.
0: Gel onu buraya al. Tencere yükünden tamam, de şöyle bir kurtulalım. Evet, şimdi bir taraftan muhallebiyi hazırlıyoruz.
1: Evet.
0: Helvamız oldu. Ben şunun bir tadına bakacağım. Kaşık alıp. Yek abla.
1: Tamam. Test etsen onu.
0: Ben bir test edeyim. Ay bugün spora da başlıyorum. Biraz tatlıdan uzak duracaktım ama olsun, bir test edelim. Bu kadarcıktan bir şey olmaz.
1: Bu kadarcıktan. Ama eğer bir yani diyet yap olmuş değil mi?
0: Olmuş. Vallahi.
1: Olmuş. Şimdi üzerine muhallebiyle çok daha güzel olur.
0: Harika olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Ben zaten leblebi çok severim. Üzümle böyle evet, yanında. Üzümle. Öyle kuru kuru çok olmuyor.
1: Yok, kuru
0: da
1: kuru çok gitmez ama üzümle.
0: Ama üzümle çok güzel oluyor. Vallahi çok beğendim.
1: Afiyet olsun. Şimdi bu da
0: şöyle
1: böyle.
0: Acaba ayırsam mı bir yere? Hadi şunun kaşığıyla şu tabağın kenarına şöyle ayırayım da kaşıklayayım arada. Ha, ne oldu, canınız mı çekti sevgili Reji? Canınız mı çekti?
1: Ha? Bu da böyle artan leblebiden üretilmiş bir tatlı. Bu da temel bir muhallebi tarifi. Bundan bahsedeyim. Bu da temel bir muhallebi tarifi.
0: Bahset, ben yiyorum.
1: Her şeyi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi birazcık altını kısayım.
0: Kısıyorum ben canım.
1: Şimdi
0: kıstım.
1: Ben bütün böyle malzemelerini koyacağım. Burada sütümüzü, yarım litre kadar sütümüz var.
0: Evet.
1: Sonra yarım su bardağı şekerimiz var. Orada bir de benim vanilyam var.
0: Getiriyorum.
1: Vanilyamızı alalım.
0: Evet, al
1: sonra
0: canım.
1: Alalım.
0: Şöyle koyduk.
1: Şuradan hemen bir ben onu pırt pırt pırt geçireceğim.
0: El blenderıyla geçir.
1: Evet, geçireceğim hemen.
0: Ben de helvamı yiyeyim o sırada.
1: Şöyle. Şöyle. Şöyle. Geçeceğim biraz.
0: Hafif. Evet. Şöyle. Ne yaptık? Unumuzu kavurduk yine efendim muhallebisi için. İçine sütünü koyduk, vanilyasını koyduk. Şekerini de ilave ettik böyle el blenderı yardımıyla.
1: Şöyle top top olmasın
0: diye. Evet, top top olmasını engellemek adına güzel bir muhallebi yapıyoruz. Yarım litre sütten yapıyoruz
1: evet,
0: zaten muhallebi. Az bir muhallebi
1: üzerlerini
0: olacak.
1: Üzerlerini süsleme için gibi düşünüyoruz üzerine, o yüzden.
0: Evet. Sonra bu kaplara koyacağız.
1: Evet.
0: Kaplarda altta helva olacak. Üste evet. Ben bu kaplara helvayı koyayım
1: tamam,
0: o zaman.
1: Tamam, olur olur.
0: Şöyle şöyle. Daha doldurayım mı? Nasıl istersin?
1: Ya, iyidir. Üzerine muhallebi,
0: muhallebi de gelecek ya.
1: Paylaştır evet. Kuplara.
0: Kuplara paylaştıralım.
1: Şimdi burada bu kadar kuplarımız var.
0: Evet. Yok, hepsini paylaştırmayalım. Şey yapacağım ben onu. Muhallebi, pardon, bu helvayı ayrıca bir kendime.
1: Tamam, o da olur.
0: Ayıracağım.
1: Evet, sade de yenebilir. Tabii sade de yenebilir.
0: Vallahi sade de gayet lezzetli. Aklınızda olsun.
1: Bu muhallebimiz de oldu. Çok çabuk olan bir muhallebi. Her şey temel bir muhallebi. Yağını ekstradan koymuyorum ben. Çünkü o zaman bazen böyle çiğdem pişiriyorlar, yağı üstüne katıyorlar. O böyle yağ yağ kokuyor.
0: Kokuyor.
1: Çok iyi olmuyor. Hı hı. Böyle unla kavurunca çok daha lezzetli oluyor.
0: Ha, bazen tereyağının tadı daha çok çıksın diye muhallebi olduktan sonra eklenir.
1: Katıyorlar ama onu annem öyle beğenmiyor.
0: Ha, anne beğenmiyorsa anne biz beğenmiyor. De yapamayız.
1: Evet, bu da mümkün tamam.
0: Değil. Bu da tamam.
1: Kapatalım.
0: Kapat canım.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Şimdi
1: birleştirme vaktimiz geldi.
0: Birleştirme vakti geliyor evet. Yavaş yavaş.
1: Şimdi senin helvalarının üzerine ben bir kaşık alayım.
0: Al güzelim. Şuradan. İstersen arkadan böyle kepçe de alabilirsin. Şurada da var kepçe. Dur vereyim.
1: Şunu alayım o zaman.
0: O da olabilir. Ama böyle bir şey de isteyebilirsin.
1: Öyle daha,
0: daha
1: evet,
0: uygun olur.
1: Daha uygun. Ah. Evet.
0: Evet.
1: Şöyle şunları şöyle alalım.
0: Al bakalım.
1: Üzerlerine de.
0: Sonra da leblebi ve damla çikolatayla süsleyeceğiz. O daha çekmedi
1: evet,
0: suyunu.
1: Şöyle.
0: Evet. Ay, bu bayağı güzel bir şey olacak. Muhallebiyle de böyle biraz daha
1: tabii, tabii,
0: hafifleştireceğiz
1: daha
0: onu.
1: Böyle ikisinin karışımı çok güzel oluyor. Paylaştıralım. Üzerine belki
0: devam
1: şey gelmesin,
0: edelim.
1: Eksik kalmasın, artmasın.
0: O zaman...
1: Şimdi...

0: Ben bir de bu muhallebiye su dikkat ettiysen koyuyorum. Birazcık durduğu zaman sırf sütlü olduğunda çok katı oluyor.
1: Biraz su ilave ediyorsun.
0: Biraz su ilave edince açıyorsun. Çok da şey oluyor, kıvamı güzel oluyor. Bunu daha fazla yapmak istiyorlarsa birebir ölçü kullanabilirler yani bir su bardağı.
1: Bir dakika. Hem böyle bir şeyle üzerine damla çikolatayla.
0: Daha ekleyebilir muhallebimiz var. Ben önce paylaştırdım artmasın
1: evet,
0: diye.
1: Evet bunları koyayım. Biraz daha ekle bence bunlara
0: tamam,
1: da.
0: Tamam ekleyeyim.
1: Ben bir tanesini sadece şöyle süslemek için bir seyircilerimize tamam göstermek istedim. Ben üzerine leblebiyi de koyuyorum.
0: Tabii tabii.
1: Hem
0: tabii
1: damla çikolatayı.
0: Hem içinde ne olduğunu görmemiz evet açısından.
1: Şöyle süsledik efendim. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Heh. Ben böyle yaptım. Şimdi bunları da süsleyelim.
0: Evet. Hala bunu ekleyebilirim.
1: Sence yeterli. O muhallebiyi ben kaşıklarım.
0: Tamam olur.
1: Hiç problem yok.
0: Olur çok da güzel olur.
1: Evet. Tencere dibi bir klasiktir zaten evet, değil mi?
0: Yalnız şey derler. Çok tencere dibi kazıyanın düğünü kışın olur derler.
1: Böyle kalsın bunlar hı olur mu? Hiç tamam çekme. Şöyle güzelce süsleyelim. Özür dilerim bir şey söylüyordun tam
0: tencere
1: o sırada.
0: Tencere dibi kazıyanın düğünü kışın olur derler.
1: Ha, kazımayayım o zaman. Evet. Ben yaz düğünü seviyorum.
0: Gerçi olmadı. Ben çok kazıdım. Yine Eylül'de evlendim yani. Olmuyor da öyle diyorlar
1: ben
0: ama
1: çok kazıdım.
0: Çok kazdım sütlecin dibini.
1: Ay sütlecin dibini.
0: Dibini ama.
1: Evet. Eylül'de evlendim diyorsun.
0: Eylül'de evlendim evet.
1: Evet o zaman bunlar burada böylece. Tamam. Hatta şu öne koyalım ya.
0: Koyalım tamam.
1: Evet vallahi çok güzel oldu.
0: Şimdi ben
1: merak
0: da
1: ediyordum.
0: Karıştırayım orada.
1: Merak ettiğim kadar da keyifli merakımın karşılığını aldım. Leblebi tozu helvasında. Helvası. Pilavımız da suyunu çekmek üzere efendim. Zaten ıspanaklı köftelerimiz de olmuştu. Biz şimdi burayı böyle bir toparlayalım. Birazdan yanınızda olacağız. Şöyle güzel size bir sunum hazırlayalım. Az sonra.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
4: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
5: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
4: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
5: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
4: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
5: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
7: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
8: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
9: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
8: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
10: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
8: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşkeride.
7: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
10: Çok teşekkür ederim.
8: Hadi başlayın, başlayın. Gelse hoşuh meclise.
10: Gelse hoşuh meclise.
8: Nazı tegafül eylese.
7: Sizi gördüğüme çok sevindim.
10: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
8: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
11: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
10: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
8: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasma.
7: Gel buraya çabuk çabuk.
12: Sevgili hocam bugün 18'de TV 4'te.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Evet efendim, Dilek abla yine bugün mutfağımdaydı ve bu güzel lezzetleri hazırladı bizim için. Dilek ablacığım sen hep gel, yine gel.
6: Tamam,
5: bekliyorum. Güzel lezzetlerini tamam, bekliyorum bu mutfakta. Çok öpüyorum seni, eşine, anneye tekrar selamlar.
6: Sen de selam söyle anneme.
5: Hoşçakal.
6: Görüşürüz.
5: Bay bay. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Çok keyifli bir gündü bence yine. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Öpüyoruz sizleri, hoşçakalın.

1300 metrekare büyüklüğünde 7 odalı. İçinde hamam ve saunası bulunan bu tasarım harikası villayı gelin hep birlikte gezelim.

Merhabalar, ben yüksek mimar Gülşah Sarıoğlu. Şu anda Silivri'de kendimiz tasarladığımız aile konutumuzdayız. 2500 metrekarelik bir arsa alanında 1300 metrekarelik oturumdayız. Şu anda bulunduğumuz bölge bizim alt kotumuz. Bu alanda patili dostlarımız için tasarlanmış bir alan görmektesiniz.

Arkamda gördüğünüz alanda sohbet çukurları bulunuyor. Biri havuzun içinde, gene sohbet çukuru veya loca olarak da tanımlayabiliriz. Bu alanda aile özellikle vakit geçiriyor. Birkaç gruba ayrıldığında farklı yaş grupları buralarda sosyalleşebiliyorsunuz diyebilirim. 300 metrekarelik havuz yine bulunuyor ve havuzun etrafında aslında hem havuzun içini kullanabiliyorsunuz hem de bu sohbet çukurlarında oradaki insanlarla iletişimde tekrar kalabiliyorsunuz. Buyurun, şimdi de havuzun olduğu tarafa geçelim.

300 metrekarelik havuzun içinde iki farklı şezlong alanı bulunmakta. Burada birinde daha güneşlenme, ötekinde de daha uzanmak isteyenler için bir alan tasarladık. Yine bu alanlarda arkamda gördüğünüz farklı bir loca ve sohbet çukuru, kışın da kullanabildiğimiz bir alan bulunmakta. Buraları gerçekten keyifle kullanıyoruz diyebilirim. Tekrar evin çıkma diyebileceğim kısmında orada bir oturma alanımız daha var. Böylece gene farklı kişiler farklı alanlarda dinlenebiliyor diyebilirim. Bu evde katmak istediğimiz havaya göre modern bir çizgi oluşturmak istediğimizden kullandığımız bitkiler de aslında buna göre seçildi diyebilirim. Palmiye kullanımını gerçekten çok sıklıkla tercih ediyoruz projelerimizde. Yine ondan devam ettik. Cephede de kullandığımız materyal yine kompakt laminant ve Avusturya'dan getirdiğimiz bir ürün. Bu ürünle de vermek istediğimiz görüntü, renk tonunu yakalamış olduk. Yine aslında bu yapıda C35 beton kullandığımızdan söz edebilirim. Burası Silivri ve deprem bölgesi. Dayanıklılık açısından mukavemeti sağlayabilmesi için güçlü beton ve bazı strüktürel elemanlar kullandık. Böylece depreme dayanıklılık konusunda da kendimizi daha iyi bir noktaya getirdik diyebilirim. Dilerseniz şimdi de iç mekanı gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda konutun iç mekanında bulunuyoruz. Bu ev 7+1 olarak tasarlandı. Ek olarak alt katlarında garaj, hamam, sauna, buhar odası ve sinema odası bulunmakta. Şu anda zemin kattayız. Zemin katta bizi mutfak, büyük bir salon, yemek odası ve iki oda karşılıyor. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta bizi vestiyer karşılıyor. Sağ tarafta da yine bir dresuar bulunuyor. Burada aslında pop art kültürünü çağrıştıran, oraya bir gönderme yapan bazı videoları da görebilirsiniz. İç mekanda yine dresuar kısmından da başlayarak koyu tonların hakim olduğu bir atmosfer göreceksiniz. Burada yine kendi ailem yaşadığı için kendi tercihimiz olan koyu renkler daha çok kullanılmakta. Böylece istediğimiz atmosferi yakalamış olduğumuzu düşünüyorum. Ağırlıklı olarak iç mekanda siyah tonunu görebilirsiniz. İç mekanda daha sonra salon bizi karşılıyor. Salonda da bizi birkaç farklı oturma alanı karşılıyor. Bu ev kalabalık olduğu için aynı anda birkaç farklı gruba hitap ediyor diyebilirim. Herkes istediği alanda kendi köşesine çekiliyor bir nevi. Aynı zamanda bu koltukların çok rahat olduğundan da söz edilebilir. Çünkü burada dış mekanda sürekli bir toz sirkülasyonu ve işte yeşil olmalarından ötürü çimlerden çok fazla lekelenme olabiliyor. Bu nedenle temizlenebilir, silinebilir kumaşlar tercih ettik. Ve bu koltukların bu kadar büyük olma sebebi de dediğim gibi burada kalabalık bir aile yaşıyor. Kullanabildiğimizin maksimum boyutta kullandık diyebilirim.

Salonda bizi 7 metrelik bir yükseklik karşılıyor. Burada aslında dış mekanı tamamen görebilmek istediğimiz için ve güneş enerjisinden oldukça iyi bir şekilde faydalanabilmek için komple cam kullanmaya, yani yekpare oldukça uzun camlar kullanmaya özen gösterdik diyebilirim. Burası oldukça büyük bir alan olduğu için iç mekanda yankı problemini, yani akustik problemini sağlamak amacıyla zeminlerde halı kullanımı tercih ettik. Ve koltuklarda kullandığımız renklere göre halılarla birlikte kontrast yarattık diyebilirim. Burada yine sık dokuma perdeler tercih ettik. Hem akustik anlamda bizim işimize yarıyor diyebilirim. Hem de bir yandan yazın burası çok ışık aldığında ve işte evi biraz daha karartmak istediğimizde koyu renkler bizim için daha iyi oluyor. Arkamda gördüğünüz aydınlatma bundan yaklaşık 2 sene kadar önce benim bir tasarımcıda gördüğüm ve çok beğenip bir yerde kesinlikle kullanmam gerektiğine inandığım bir ürün. Bu ürünü de burada kullanmayı tercih ettim. Bizim atmosferimize de gerçekten uyuyordu. Ve malzemesi de çok sevdiğim bir malzemeydi. Fırçalanmış metal olarak görmektesiniz ve eskitme ton olarak kullanmayı tercih ettik. Ve yine siyah ve beyazla güzel bir uyum yakaladığına inanıyorum iç mekanda. Yine aslında arkada gördüğünüz bir merdiven ve iki yanında da kolonlar bulunuyor. Bu merdiven bu evin aslında en yine bizim de mimari terim olarak kullandığımız çekirdek parçası. Bu parçada hem aslında bir görünürlük hem de bir yandan da gizlediğimiz noktalar var. Bir yandan öne çıkıyor, bir yandan da aslında arka planda diyebilirim.

girişte gördüğünüz parçalar bizim giydirme dediğimiz, lambri diye de tanımladığımız imalatlar aslında. Bu imalatların devamlılığını kolonda, kirişte ve merdivende merdivende yine göstermiş olduk. Böylece yine o alanda, evin çekirdeği aslında ana parçası diyebileceğim alanda bir bütünlük sağlamış olduk.

Evin genelinde hakim olan siyah renk ve yine duvarlarda hem giydirme hem de kağıtla bütünleştirdiğimiz alanlardan biri de TV ünitesi duvarımız. Bu TV ünitesi aslında bizim salonumuz ve yine arkada daha rahat vakit geçirebileceğimiz

alanla bir ayrım sağlamış durumda. Burada yine Belvedere mermer kullandık. Bu ürün mat bir ürün ve yüzeyine dokunduğunuzda dokusunu kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Bu da aslında ürünü özel kılan nedenlerden birisi. Ve yine bizim sağlamak istediğimiz bu koyu renkli atmosfere oldukça iyi hizmet ediyor diyebilirim. Mermerin yanında yine aslında mermerle yarışmasını istemediğimiz bir duvar giydirme kullandık. Bu ürünler aslında kabartma fakat yine de çok fazla öne çıkmadığını söyleyebilirim. Onun dışında alanda yine tablolar görmektesiniz. Bu tablolar benim hobi olarak uğraştığım akrilik boya tablolarım. Bunları da yine kendi kullandığımız aile konutumuza eklemek istedim. TV ünitesinin alt kısmında da yine etanollü şömine bulunmakta. Aslında bu tamamen görsel amaçlı, bir ısı vermiyor diyebilirim. Zeminde tercih ettiğimiz bordürlü halı, açık renk olarak kullandığımız mobilyalarla bir kontrast yakaladı. Ve böylece öne çıkarmak istediğimiz mobilyalar biraz daha görünür kılındı alanda. Bir yandan TV ünitesi, gördüğünüz gibi koyu renkte bir TV ünitesi bulunuyor o alanda. Ve o alanda yine canlı renkler kullanarak birbiriyle kontrast yapan bir atmosfer yakalamış olduk. TV ünitesinin önünde yer alan alanda aslında hem burada gördüğünüz açık renkli koltuklarla ayrışan bir grup olduğunu tanımladık, hem de yine koyu renkli alanımızın önünde bir hareketlilik sağlamış olduk. Yine salonda gördüğünüz sehpalarda farklı objeler diyebilirim. Şu anda yine bu atmosfere uyum sağlıyor ve bizim gerçekten çok beğendiğimiz, bu nedenle tercih ettiğimiz ürünlerden diyebilirim. Yine mat ve siyah renkteler. Orta sehpa olarak farklı fonlarda ve yine bizim bu evde yakalamak istediğimiz bu koyu renkli atmosfere hitap edecek olan ürünleri tercih ettik. Bizim burada kullandığımız sehpalar hem lake ve mat cila olarak uyguladığımız için arka planda yer alan TV ünitesiyle aslında yarışmaz bir nitelikte olup böylece tasarım yarışına da girmemiş olduk. Çelik konstrüksiyon kullandığımız merdivende yine basamaklarda gizle duygulaması bulunmakta ve ek olarak doğal ahşap kaplama kullandık.

Burası evin yemek alanı. Bu alanda daha koyu bir atmosfer hakim. Işık biraz daha az aldığı için, gün ışığından biraz daha az faydalandığımız için bu alanda biraz daha canlı renkler kullandık. Duvarda da yine daha hareketli bir kağıt görmektesiniz. Ek olarak burada yine kalabalık bir aile olduğumuz için daha büyük bir masa kullandık. Burada Picasso mermer kullanmayı tercih ettik ve bu kendi tasarımım olan bir masa. Burada camla, yine siyah bir camla bütünleşen bir masamız var. Çok büyük kütlesel bir masadansa hacmi biraz daha verimli kullandığımızı düşünüyorum bu şekilde. Daha önceki projelerdeki deneyimlerimize nazaran bu alanda daha rahat sandalyeler kullanmayı tercih ettik. Daha büyük, daha uzun vakit geçirilebilecek bir alan oldu. İç mekanda yine yapay bitki kullanmayı tercih ettiğimiz alanlardan birisi burası. Ek olarak tablolarda dijital baskı özelliğine kendimiz seçtiğimiz görselleri görmektesiniz.

Şimdi mutfak alanındayız. Oldukça büyük bir mutfak görüyoruz. Burada aslında çok fazla eşya olduğu için kullanım alanı bizim için çok değerli. Bu nedenle her yerde depolama sağlayabileceğimiz alanlar mevcut. Aslında iki adamımız daha var. Bunlardan birinde yine aslında atıştırmalık kısmı diyebileceğim bir alan. Biraz daha yemek masası alanının dışında. Ve burada çalışma alanının büyüklüğü bizim için çok önemliydi. Bu nedenle iki farklı çalışmaya, hatta birçok kişinin aynı anda çalışmasına hizmet veren bir alan yaptık. Burada dolap kapaklarında cam kullanımı ve bir transparanlık yapması adına çıtalama tercih ettik. Bir yandan çünkü dolap içlerinde, raf altlarında gizli ledler bulunmakta. Bu ledler açıldığında daha şık, daha sıcak bir görüntü, buranın daha sıcak bir alana dönmesi için bu şekilde bir kullanım tercih ettik. Ve yine sarkıtlarda buranın akşam kullanımında bu alanın, burada özellikle çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri olduğu için bu alanın daha sıcak bir alan olmasına olumlu bir etki sağlıyor diyebilirim. Bu alan yine aslında evin en değerli alanlarından biri diyebilirim. Çünkü ön kısmında mini bir teras diyebileceğimiz alanımız var. Bu alan hem bahçenin bir kısmına bakıyor hem havuzu tamamen aslında görüyor. Ve yine iki taraftan da gün ışığı aldığı için çok değerli bir alan. En çok vakit geçirilen alanlardan biri olduğu için bu alanı bu şekilde konumlandırdık. Mutfakta yine tezgahlarda kullandığımız ve memnun olduğumuz bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürün Hindistan'dan getirdiğimiz bir porselen. Oldukça rahat bir kullanımı var ve temizlenmesi de çok rahat. Mat yüzeyli oluşu ve koyu renk oluşu yine bizim iç mekanda yakalamak istediğimiz bu koyu atmosfere hitap ediyor.

Salondan yatak odalarına geçiş niteliğinde olan bu alanda bilardo masası bizi karşılıyor. Burada daha çok genç popülasyon vakit geçiriyor. Akşam saatlerince eğlenceli bir alana dönüşüyor. Genel olarak bu alanda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ailecek en keyif aldığımız alanlardan biri. Şimdi de yatak odalarına geçelim. Bu yatak odası yine evin genç bir bireyinin kullandığı alan. Burada da yine koyu tonlar hakim ve tavanda da yine koyu bir giydirme görmektesiniz. Üst kısmında gizli ledler bulunuyor. Bu tavanı yapabilmek için tabii ki çelik konstrüksiyonlarla güçlendirme yapıp bu panoyu o şekilde yerleştirdik. Daha sonra yine yatağın arka kısmında aynı devamlılığı, sürekliliği sağlayan bir parça daha görüyorsunuz. Yatak kenarlarında sarkıt aydınlatmalar kullanmayı tercih ettik. Yine koyu renkli olarak bu alandaki talebe istinaden tercih edildiler. Ve yine tavandaki havuzda gizli led bulunmakta. Ek olarak bu alan genel aydınlatma olarak spotlarla aydınlatılmakta.

Her odamızda yine TV ünitemiz mermer olarak tercih edildi ve etanollü şömineler alt kısımlarında yer alıyor. Bu odada da yine Belvedere salonda yer alan mat yüzeyi dokulu olan mermer tercih edildi. Yine evin en değerli köşelerinden birisi bu oda diyebilirim. Bu alanda bahçeye bakıyor ve bir yandan tamamen havuza bakarak aslında bütün bahçeyi aynı anda görebiliyor diyebilirim. Evin genelinde kullandığımız seramik zemin durumunun aksine odalarda parke kullandık. Aslında hem burada yatak odası gibi daha sıcak diyebileceğimiz alanlara geçişi fark ettirebilmek için hem de bu alanlarda bu koyu atmosferin zıttı bir şekilde ve işte ses faktörü gibi akustik durumlar da göz önünde bulundurulduğunda yatak odalarında parkeye geçiş sağladık.

Evin birinci katında ve tüm salona hakim olabildiğimiz galeri boşluğuna bakan alandayız. Bu katta aslında hem salondaki tüm alana hakimsiniz hem de yine tüm cepheyi aynı anda görebildiğiniz bir yer. Bütün bahçeye de hakim olabiliyorsunuz. Gün ışığından oldukça iyi bir şekilde faydalanabilmek amacıyla cephedeki camlar gibi evin arka planında da yine dikey camlar bulunuyor. Dar alan olsa da bu alanlarda kullandığımız camlar arka plandan bize yine gün ışığını sağlıyor. Zeminde yine mermer görünümlü parlak beyaz seramiklerimiz bulunuyor. Evin bu katında merdivenlerden çıktığımızda bizi çok daha ferah bir alan karşılıyor. Bu ferah alandan da yatak odalarına dağılıyoruz. Evdeki genel kontrast durumun aksine bu alanlar çok daha ferah kalıyor diyebilirim. Bu katta bizi 5 tane yatak odası karşılıyor. Şimdi de ebeveyn yatak odasına geçebiliriz. Şu anda birinci katta ve ebeveyn yatak odasındayız. Burası da aslında yine evin en değerli alanlarından biri. Çünkü en büyük yatak odası burası diyebilirim. Ve üst katta olup bütün cepheye hakim olan tek oda burası. Bu odada da yine koyu renk tonları hakim. Fakat burada TV ünitesi biraz daha ön plana çıkması amacıyla burada daha canlı bir mermer kullanmayı tercih ettik. Yine yemek masasında da kullanmış olduğumuz Picasso isimli mermer. Duvarlarda da yine daha düz bir duvar kağıdı bulunmakta. Böylece arkamda görmüş olduğunuz TV ünitesi daha öne çıkan bir tasarım oldu. Yatakların arkasında duvar giydirme kullandık. Burada da yine lambri çıtalama sistemi bulunuyor. Bu katta alt kattan farklı olarak kirişler biraz daha görünür durumdaydı. Biz de onları gizlemek amacıyla ve bir süreklilik sağlaması amacıyla arkada bulunan giydirmeleri tavana kadar devamlılık sağlayacak şekilde uyguladık. Bu yatak odasında diğer odalardan farklı olarak yatak başlığı kısmında aynalar bulunuyor. Füme ayna kullandık. Yataktan bahsetmek gerekirse burada yine aslında temizliği kolay sağlanabilen, birbirinden ayrılan parçalarla bir araya gelen bir yatak tasarladık. Yine yumuşak kumaşlar, yumuşak dokulu kumaşlar tercih ettik. Yatağın parçalarının bu şekilde ayrılabilmesi temizlik açısından da bize bir avantaj sağladığı için evin aslında birçok odasında bu tiplemedeki yatağı tercih ettik. Yine bu odada da siyah ve mat dolap kullanımı tercih ettik. Sade, bu odanın tarzına uyabilecek çizgilere sahip olan bir dolap görüyorsunuz.

olarak da yine evin en büyük banyosu bu banyo diyebilirim. Bu banyoda kullanılan seramik matchbook şeklinde eşleştirildi. Ve ek olarak burası büyük bir banyo olduğundan burada iki lavabo kullanımı sağlanıyor. Böylece bireylerin aynı anda farklı kullanımlarını rahatlıkla sağlayabiliyoruz.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
9: İn aşağı, ne işin var burada senin?
10: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
11: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
12: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
13: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
14: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
13: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim.
15: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
16: Birin alsam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
15: İyi geceler tatlım.
16: İyi geceler. Ben hazırım.
17: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
9: Ben.
16: Ah benimle.
18: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.
19: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
20: Ama bir mucizeye gerek var.
19: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde 1 numaramız.
20: İşte bu Fairy mucizesi.
19: Fairy 30 dakikada mucize.
21: Dünyanın 1 numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı

0: Karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearven Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearven Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
5: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
6: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
5: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
6: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
5: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
6: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: ve eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni?
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: 4-10 Haziran tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Heinz soslu kediyeli sos seti 349 lira.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Bibi'de yer alan akıllı sistemlerle tasarlamış olduğumuz modern evimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fırında patlıcanlı çok güzel bir menemen yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Patlıcanımız var, domatesimiz var, kırmızı biberimiz var. Yeşil böyle sivri biberimiz var böyle birazcık acı olsun diye. Dağ kekiğimiz var, salçamız var, közlenmiş patlıcanımız var. Sarımsağımız var, soğanımız var ve yumurtamız var. Şimdi öncelikle burada bir menemen bazı hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu menemen bazının üzerine geçenlerde hatırlıyor musunuz bir bulut yumurta yapmıştık. Yine benzer bir şekilde bulut yumurta yapacağız. Böyle yumurtaları köpürteceğiz. O işte üzerine sarılarını koyacağız. Güvecimizi de fırınımıza açacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. O yumurtalar pişecek. Zaten menemenin o alt bazını pişirdiğimizden dolayı da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen doğrama işlemlerimizle başlayalım. Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, sarımsağımızı hepsini doğrayacağız. Güzel güzel pişirmeye başlayacağız. Yapımı çok keyifli. Çok güzel bir tarif bu. Burada ben malzemeleri çok büyük küçük doğramak istemiyorum. Soğan hariç bütün malzemeleri böyle iri iri doğramak istiyorum. Çünkü böyle bunların hepsinin ağza gelmesini istiyorum. Yediğimiz zaman o kaşık kaşık güvecin içerisinde menemeni yediğimiz zaman hepsinin ağza ayrı ayrı tatlarını ve lezzetlerinin ulaşmasını istiyorum. Hemen burada soğanımızı doğrayalım. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi burada bir tereyağı var farkındaysanız. Peki hem ayçiçek yağı hem de tereyağı niye kullanacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız. Önce menemenin bazını pişireceğiz. Menemenin bazını pişirdikten sonra böyle kenarına bir yere bir boşluk açacağız. Tereyağı eriteceğiz. Sonra sarımsakları koyacağız. O sarımsağın inanılmaz aroması tereyağı ile birlikte birleşecek ve böyle bir mis gibi kokular yükselecek. İki inanılmaz ayrı lezzet katacak. Soğanları böyle güzel güzel ince ince doğruyoruz. Farklı farklı tariflerle karşınıza çıkıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu tariflerle ilgili Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten bazen sizin yaptıklarınızla benim canım istiyor. Böyle hafta sonu kahvaltılarınızı bana atıyorsunuz. Diyorum ki ya ben bu tarifi denemeliyim çok güzel diye. Hani yaratıcılığınız beni çok etkiliyor. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Önce doğrama işlemlerimizi yapacağız. Sonra pişirme işlemlerimize yavaş yavaş başlayacağız. Burada hemen sivri biberimizi de alalım. Sivri biberi de hiç ortasını açmadan böyle çekirdekli halde ben büyük büyük doğramak istiyorum. Farklı yapabilirsiniz tabii. Yani siz benim gibi yemek zorunda değilsiniz ya. Tamamıyla bu ben kendi menemenimi fırında patlıcanlı menemeni nasıl seviyorsam öyle yapıyorum. Siz bunu küçük küçük minik minik doğrayıp böyle standart bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben mutlaka bu şekilde denemeyeceğim.

Yemeğinizi rica ediyorum sizden. Gerçekten lezzet birazcık daha farklılaşacak. Çünkü o bütün tat ona farklı bir lezzet katacak. Hemen doğramalarımızı yaptık. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı kullanacağız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben ayçiçek yağıyla tereyağıyı birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama zeytinyağıyla da böyle ayrı bir güzellik katacaktır. Zeytinyağı ülkemizde gerçekten çok hani güzel olarak üretilen, yani emekle üretilen bir yağ. Kuzeyden güneye doğru inildikçe yağın tadı da farklılaşıyor aslında. Birazcık daha kuzeyden güneye doğru inildikçe aroması birazcık daha sertleşiyor. Yani örneğin Antakya'daki yağla Balıkesir'deki yağ aynı değil. Burada yavaş yavaş soğanlarımızı koyarak işlemlerimize başlayalım. Bahsettiğim gibi çok keyifli, çok güzel bir tarif yapacağız. Standart şeylerden sıkıldıysanız bu sizi farklı bir yere doğru götürecek. Soğan yavaş yavaş kavrulsun. Bu arada domatesleri alalım. Domateslerimizin kabuklarını da soyalım. Mutlaka tüketmemiz gereken bir sebze. Pardon, bir meyve. Bununla ilgili geçenlerde bir konuşmamız olmuştu. Çekirdekli olan şeyler meyve, çekirdeksiz olan ürünlerde sebze olarak. Fark ettiyseniz domatesleri de büyük büyük doğrayacağım. Onlar zaten kendi içinde eriyecekler ve küçülecekler. Hemen domateslerin kabuklarını soyuyorum. Buna kabak ekleyebilirsiniz. Kabak da çok yakışacak. Domatesleri güzel güzel soyuyoruz. Şimdi birazdan patlıcanları soyacağız. Patlıcanlarımızı koyacağız. Ben daha önceden patlıcanı közledim. Bir tane patlıcanı, közlemiş olduğum patlıcanı da hemen içerisine ekleyeceğiz en sonunda. Pişirme işlemlerimiz birazcık daha olduktan sonra. Birazcık soğanın pişmesini istiyorum. Soğan pişerken biberlerimi ekleyebilirim. Hemen kırmızı biberleri de ekleyelim. Rengi, görüntüsü, tadı, lezzeti inanılmaz güzel bir menemen olacak. Alışılmışın dışında bir menemen olacak. Diğer domatesimizi de hemen burada soyacağız. Sarımsağı başında ekleyebilirsiniz ama ben sarımsağı ortasında ekleyeceğim. Böyle tereyağı ile birlikte ekleyeceğiz sarımsağı. Bahsettiğim gibi o ona ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Ben menemeni, normalde menemen yaparken ben soğanlı, sarımsaklı, böyle acılı, güzel menemen yapmayı çok seviyorum. Menemen vazgeçilmez, hayatın vazgeçilmez bir gerçeği aslında. Şöyle birazcık sallayalım. Tüm lezzetler birbirine karışsın.

patlıcanlarımızı ekleyelim. Kalan patlıcanımızı da. Aslına bakarsanız böyle yemek yapıyoruz farkındaysanız. Patlıcanlı, biberli çok güzel bir yemek yapıyoruz. Buna yumurta kıracağız ve menemene çevireceğiz. Diğer patlıcanı da doğradık. Cömertçe tuzumuzu atalım. Şimdi bir miktar pul biber atacağım. Daha sonra tabii ki pul biber miktarını birazdan arttıracağız. Şimdi bu aşamadan sonra birazcık daha yüksek ısıya ihtiyacım var. O yüzden daha büyük ocağımızı aldık. Şu an patlıcanları, böyle biberleri, böyle kırmızı biberleri, yeşil biberleri, soğanı öncelikle bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yapılırken de ben hemen size burada yumurtalarımızı hazırlayalım. Şurada şunu kenara alalım. Üstüne bir bulut yumurta yapacağız.

Birazcık daha yumuşamalarını istiyorum. Şimdi bu aşamada domatesleri koyabiliriz. Şimdi patlıcanımız, domatesimiz birazcık sotelendi. Biraz su koyacağım. Yavaş yavaş pişirmeye orada devam edeceğiz. Bulut yumurtayı geçen gün göstermiştik. Şimdi yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Evet, kar küresi gibi oldu. Şimdi hemen menemen bazımıza geri dönebiliriz. Burada kenarda şöyle bir boşluk açalım. Tereyağımızı koyalım. İçerisinde sarımsakları hiç kesmeden koyalım. Sarımsaklar güzel güzel yavaş yavaş bir aroma verecek. Bulut yumurtamızı hazırladık. İçerisinde tereyağımızı eridikten sonra şimdi patlıcanı ekleyeceğiz. Domatesler yavaş yavaş yumuşuyor. Bütün malzemeler birbirine karışıyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazdan tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda 8 dakika boyunca pişireceğiz. Ve bulut yumurtaların o patlıcanlı güzel fırında menemenimizin üstündeki o bulut yumurtalar da pişmiş olacak. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın şurada tereyağıyla sarımsak birleştiği zaman mis gibi bir koku ortaya çıkıyor. Eminim siz de şu an evinizde bunu deniyorsanız o kokuya ulaşabiliyorsunuz. Domatesler hafif hafif kendini bırakmaya başladı. Birazcık domateslerin ve biberlerin de diri olmasını istiyorum. Şimdi karıştırma işlemini birazcık daha soteleme işlemini hızlandırabiliriz. Sarımsağı, tereyağı her tarafa eşit bir şekilde yayıyoruz. İçerisine patlıcanı ekledim, közlenmiş patlıcanı. Bu kadar yeterli olacak. Evet, şu an menemen bazımız hazırlandı. Ocağın altını kapatabiliriz. Bunu güveçlerimize güzelce dizelim. Şöyle yaklaştıralım. Güvecin içerisine eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz patlıcanlı menemeni koyalım. Birazdan üzerine çırptığımız yumurtaları koyacağız. Üzerine de yumurta sarısını koyup fırına atacağız. Bakın sarımsak bütün halde. Çok seviyorum ben soğan, sarımsağı, domates. Of yani şu an yani inanılmaz güzel görünüyor. Hemen şuradan bir kaşık alalım. Yumurta beyazlarını eşit bir şekilde üstüne koyalım. Alışık olmadığınız bir tarif biliyorum bu. Ama sonucu gerçekten sizi çok mutlu edecek. Eşit bir şekilde tüm yumurtaları koyuyoruz. Şimdi ortasını şöyle birazcık açalım. Çünkü buraya yumurtalarımızı koyacağız.

üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz, birazcık da dağ kekiği koyacağım. Hemen dağ kekiklerimizi de şöyle güzelce koyalım. Ve şu an şurada eşit bir şekilde yayalım tabii ki. Evet, şu an fırına girmeye hazır. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 8 dakika boyunca pişireceğiz. Fırında patlıcanlı güveçlerimiz şu an hazır. Fırına atarken 4 tane atmıştık. Şu an burada 2 tane var. Sebebi şu, genel yayın yönetmenimiz sağ olsun Altı Bey çok beğendi ve bir tanesini o yedi. Bir tanesinde sevgili arkadaşım Tuğçe Kurt geldi, dayanamadı, yedi. Bizde de 2 tane kaldı. E tabii ki bu 2 tanenin de bir tanesini de ben yiyeceğim. Bir tadına bakmazsak olmaz. Burada ben ekmek kızarttım. Hemen kızarmış ekmeğimle birlikte şöyle güzelce bulutlu yumurtanın içerisine iyice bandırarak, bakın of of şu an mis gibi kokuyor. Bu benim gerçekten, bunu ben tek başıma yemeliyim çünkü o kadar güzel ki. Muazzam. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Özledin mi?
1: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
0: Merak etme.
2: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
3: Merak etmeyin efendim.
1: Korkma, zehir değil.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Bana kalırsa suçlu.
3: O soydu kasayı.
4: Suçlu zannediyorum.
2: Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
0: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
2: Günümüz doldu artık.
0: Ben meşgul olurum sizinle.
1: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
0: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Neredeyse gelirler.
0: Affet beni.
5: Gönülden yaralılar. Birazdan TV4'te.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Tarih kokan. Tarihi Haliç Tersanesi'ne geldik. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları vapurlarının periyodik bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Ben de bugün o çalışmalara dahil olacağım. Kısacık bir tarihi bilgi. Burası 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. Hala böyle bir tarihi kokusu var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Başardım Zafer Usta'ya ulaşmak için. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Ben burada olduğum için çok heyecanlıyım çünkü çok tarihi bir yapı. Biraz önce de bahsetmiştim. Burada ne yapıyorsunuz ve kaç yıldır ustasınız?
1: Şimdi Tuğba'cığım ben burada küçük kantonla geldim desem yeridir. Buranın okulu vardı, okulu bitirdik ve direkt buraya işbaşı yaptık. Şu anda bulunduğumuz mekan 1876'lara kadar dayanıyor.
0: Evet.
1: Üç tane havuzumuz var. Üç havuzun da merkez kalbi burası. Buraya bunun altında 7 metre derinliğinde kuyu var. Biz buraya kuyuya gelen suları bu şu gördüğünüz pompalar vasıtasıyla tekrardan Haliç'e gönderiyoruz. Buradaki kısaca işçiliği bu.
0: Allah Allah, ne değişik işler değil mi sevgili seyirciler? Böyle kolay mı sandığı sayesinde el olmayacak yerlere de girebiliyoruz. Bu da benim için bir artı. O zaman ben ne yapabilirim burada?
1: Size en uygun bir iş şu anda göstereceğim. Şurada bir iş yapabilirsiniz. Sizin elinize yatkın bir iş olduğunu düşünüyorum.
0: Oraya geçelim inşallah. Tamam, bakalım.
2: Tuğba, şu anda hepimiz sana özeniyoruz biliyor musun? Orayı gördüğün ve o tarihi havayı soluduğun için çok şanslısın.
0: Ustam, bana bu anahtarı verdiniz ama ben ne yapacağım burada?
1: Bu anahtarı vermenin sebebi şu somunları sizi sıkabileceğinizi ümit ediyorum. Somunları, bu filtrenin somunlarını sıkabileceğinizi ümit ediyorum.
0: Çok umutlu gördüm sizi.
1: Sizdeki o performansı gözlerinizden tespit ettim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Allah Allah.
1: Bunlar sizin için
0: sinir. Ay, ben açıyorum yanlışlıkla ama. Ben solağım ustam. Böyle her gittiğim yerde problem yaşıyoruz.
1: Solaklar nadir bulunur. Solak topçular çok tercih edilir.
0: Solak sunucular da tercih edilir mi acaba? Ustam, daha önce buraya gelip burada çalışmak isteyen oldu mu benim gibi kız?
1: Sizin gibi kızlarımız genelde gemilerde tercih ediyorlar. Burası biraz daha zor oluyor. Bunun zorluğu var. Çünkü bunu kaldırmak mesela güç istiyor. Bunu söktüğünüz zaman bir de bunu kaldırmanız lazım. Çok güzel, çok güzel gidiyorsunuz. Son bir tane civatanız kaldı.
0: Ben bugün böyle uçuyorum ya. Zafer Usta'nın yanında çalışıyorum bundan sonra.
1: Her zaman bekliyoruz.
0: Gösterin ustam, başka iş var mı bana? Hiç şey yapmam yani.
1: Gösterin.
0: Bu nedir ustam, buradaki makine?
1: O Osmanlı'dan kalma buhar ve sistemle çalışan makineler bunlar.
0: Ne güzel.
1: Burası tamamen dediğim gibi 1876'dan sonra yapılmış bizim şu bulunduğumuz mekan.
0: Anladım.
1: İngilizlere 2. Abdülhamit'te bu sistemle çalışan makineleri kurdurmuş. Bu elektrikli makineler 1930 senesinde konmuş. Yani 1876'dan 1930'a kadar buharla çalışmış.
0: Oo, en eskileri bu o zaman.
1: Evet, en eskileri bu.
0: Vay
1: hani
0: be.
1: Şey, Sezen Aksu'nun şeyi vardı, yandan çarklı vapurlar.
0: Evet.
1: Çarkı işte bunu kastediyor. Buharla çalışan makine, yandan çarklı makine.
0: Allah Allah, ne güzel ya. Bir taraftan da böyle tarihi bilgiler edinmiş oluyoruz. Çok sevdim ben bu bölümü. O zaman ustam.
1: Buyurun.
0: O zaman ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Bitti. Bağlayamadım, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Sadece sen şaşkın değilsin. Şu anda ben de senin kadar şaşkınım Tuğba.
0: Ustam, bunu böyle çevirince sanki çok gizli bir yere gidecekmişiz gibi geliyor.
1: Evet, burası tarihi bir yer olduğu için yerin altında delizler var. Oraya doğru uzatıyor sizi.
0: Oo, gerçekten.
1: Evet, evet. Büyük delizler ve orada korku filmlerinde çıkan ne çıkacağı belli olmuyor. 7 metre altta kuyu var. Havuza gelen, kuyuya gelen suları kontrolünü buradan yapıyoruz. Buradan pompaya suyun akışını sağlıyoruz.
0: He, anladım.
2: Oyun oynar gibi sağa sola çeviriyorsun ama o araba direksiyonu değil Tuğba. Suyun akışını sağlayan pompa vanası. Dikkat et lütfen, bir soruna sebep olma. Hatta bence oradan çıkıp başka bir alanda çalışmayı sürdürsen sanırım hem kendin hem tersane hem de bizler için çok daha iyi olacak. Hadi gel bu tarafa Tuğba.
0: Efendim, şu an bulunduğumuz vapur 1986 yılında Haliç Tersanesi'nde yapılan şehir atları vapuru. Adı Moda. Dediler ki bana, al bakalım Tuğba bir kova boyayı eline, böyle olması gereken yerleri, eksik yerleri bir boya bakalım. Yarın öbür gün binerseniz vapura, buradaki onarımı bittikten sonra beni hatırlarsınız sevgili seyirciler. Ben daha fazla konuşmadan işimin başına geçiyorum. Hadi buyurun.
2: Tuğba, senin şu halini gören duyan da tüm vapuru sen tamir ediyorsun zannedecek.
0: Bana verdiler bu işi ama sevgili seyirciler. Umarım yaparım. Daha önceki bölümlerden hatırlarsanız bir boya badana geçmişim vardı.
2: Hatırlamaz mıyız? Orada da başaramamıştım boya yapmayı. Sakarlıklarını unutmak ne mümkün?
0: Bayağı zor işler bunlar sevgili seyirciler. Çünkü bakıma ihtiyacı olan vapurları buraya getiriyorlar. Ve bir şekilde baştan aşağıya tüm onarımlarını yaptıktan sonra tekrardan hizmete sunuyorlar. Ve ben de biraz da olsa katkı sağladığım için çok mutluyum.
2: Sen olmasan bu işler ne olacak Tuğba? Sağ ol, var ol.
0: Bütün ustalar iş başında. Herkes bir iş yapıyor. Dediler ki Tuğba Hanımcığım sen başının çaresine bak. Madem buraya çalışmaya geldin.
2: İşin aslı şöyle. Ustalarımız senden umudu kesince seni boyaya gönderdiler Tuğba.
0: Nasıl oluyor?
2: Harika oluyor, harika.
0: Yani artık olduğu kadar. Oh, hava da var ya o kadar soğuk ki böyle resmen sırtım tutuldu soğuktan.
2: Ama üstünde kalın mont var. Üşümemen lazım Tuğba. Sanki işten kaçmak için bahane buluyorsun gibi hissediyorum. Dikkat et Tuğba, şaka yapayım derken kameramızı boyayacaksın.
3: Burası bittiyse aşağıda kesin var. Bir de aşağıya inelim.
0: Tamam ustam, inelim. Artık olduğu kadar.

0: Mustafa Usta'nın yanına gidelim bakalım bir de. Usta merhaba, kolay
1: merhaba.
0: Gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bana. Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Soğuk sizi zorluyor mu çalışmak?
1: Zorluyor, ara sıra zorluyor, ara sıra da zorlamıyor.
0: Siz ne işlem yapıyorsunuz
1: ben burada? Ben montaj yapıyorum.
0: Montaj
1: hem kesim hem montaj.
0: Kesim. Geminin alt tarafı zarar gördüyse
1: zarar
0: orayı.
1: Zarar gördüyse hemen tamir yapıyoruz. Kesip yeniden saç koyuyor.
0: Ne kadar vakittir yapıyorsunuz modayı?
1: Modayı bir aydan beri var.
0: Bir
1: ama
0: aydan
1: bayağı beri. İş var içinde yani hala da var.
0: Vallahi hala bana da bir sürü iş çıktı aslında. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama.
1: Evet. Bayağı iş var yani hala da var. Şimdi burayı hazırlıyoruz. Hazırlıktan sonra başka adam gelecek ya da adam yoksa montajına biz başlayacağız. Ondan sonra arkamızdan kaynakçı giriyor. Kaynatıp.
0: Yani bir noktayı böyle 5-6 kişi yapmaya çalışıyor. Doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Buradaki işler bitmez. Ben hemen bir iki bir şey yapıp kaçayım en iyisi. Çünkü fark ettiyseniz Mustafa Usta o yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak, bilmem ne olacak diye sürekli iş söylüyor ki. Hani bana bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Gelmişken çalış falan demeye çalışıyor. Ustam şey yapalım o zaman. Kesme biçme neyse artık ben de sizinle birlikte yapmak istiyorum.
1: Tamam,
0: uygun mudur?
1: Buyurun.
0: O halde hadi buyurun.
2: O halde Tuğba'yı bulmuşken iyice bir çalıştırın Mustafa Ustam. Kaçmasına, işten kaytarmasına, tembellik yapmasına izin vermeyin.
0: Evet usta.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl yapıyorsun kesmeyi?
1: Kesmeyi lambayı açıyoruz. Normal armuzdan gidiyoruz ilk önce. Armuzdan bitirdikten sonra yani saçımızı diyelim ki bitirdik. Ondan sonra armuzu temizliyoruz. Normal postalarımızı temizliyoruz. Temizdikten sonra saçımızı ayarlıyoruz.
0: Oo, içeride bayağı ilginç görüntüler
1: var.
0: Var.
1: Hala arkadaşımız içeride. Ben burada kesim yaparken arkadaşımız da içeride kaynak yapıyor.
0: Allah Allah.
1: Ama fanımız var, her şeyimiz var. Duman falan olmuyor.
0: Harika.
1: Evet.
0: Ben şimdi burada dururken siz yapınca bir şey olur mu bana?
1: Hiçbir şey olmaz.
0: O zaman bir görebilir miyim nasıl
1: Tabii.
0: yapıyorsunuz? Korkuyorum. Ay, korktum.
2: Ateşten kendini kolla Tuğba. Peksenlik değil orası galiba. Belli ki hem çok sıcak hem de çok fazla kıvılcım sıçrıyor. Dikkat et kendine. Her zaman dediğim gibi her şeyden önce ilk olarak sağlık ve iş güvenliği olmazsa olmazımız.
0: Ben bu zamana kadar böyle kaynak falan yaptım da bu çok başka bir şey ve çok tehlikeli. O yüzden ustam yapacak, ben kırılacak yerleri kırmaya çalışacağım. Değil mi ustam?
1: Evet.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Tuba Hanım şimdi ne yapacaksınız?
0: Gemiyi böyle kıracağım altta. Evet.
1: Postayı pasını kıralım onun.
0: Şöyle.
1: Evet, tersine tut.
0: Böyle.
1: Aynen öyle.

0: Saca da vurabilirsiniz. Sacın pisliği aşağı düşsün.
1: Böyle.
0: Evet.
1: Oh, çok ağır bu.
0: Şöyle vurabilirsiniz. Şuradan vurun. Heh.
1: Şey demesinler sonra gemiyi alttan kırıyorlar diye.
0: Yok, öyle olmaz.
1: Oh, ustam bu kaç kilo?
0: Onu denemedik ama 1 kilo falan vardır o.
1: Hayır, 2000 gram diyor, 2 kilo.
0: 2 kilo, evet.
1: Beni kandıramazsınız. Evet. Tuğba yer mi yemez? Evet ustam.
0: Evet, buyurun Tuğba Hanım.
1: Ne olacak şimdi, bana iş kalmadı mı burada?
0: Kesin vereyim sana ama yok diyorsunuz. Başka pasını kıralım. Zaten yaptınız onu.
1: Yaptım.
0: Evet.
1: O halde aşağıya iniyorum ben.
0: Evet Tuğba Hanım, o zaman.
1: Görüşürüz ustam.
0: Görüşürüz.
1: Ben hemen kaçıyorum.
2: Tuğba, iki çekiç salladın sonra da kaçıyorsun.
1: Ninja kaplumbağa gibi oldum. Na na na na na.
2: Şu her gördüğün, her duyduğun işi kolay sanmak huyundan, ben de yaparım huyundan vazgeçmedin Tuğba. Tutturdun tersaneye gidelim diye, buz gibi havada aldın getirdin bizi buralara. Şimdi de kaçmak için bahane arıyorsun.
1: Bayağı bir maraton koşmuş kadar yoruldum sevgili seyirciler. Aslına bakarsanız böyle tabii ki burada uzun zamandır çalışan ustalar var. Onlar kadar yorulamam elbette. Böyle birazcık böyle işlerin ucundan tutayım dedim. O bile beni çok yordu. Merdivenlerden incik bir yerlere sürekli tırmandım. İsterseniz biraz size buradaki izlenimlerimden bahsedeyim. Çok böyle çok güzel bir yer, tarih kokan bir yer. Tarihi Haliç Tersanesi adı üstünde. Burada şehir hatları vapurlarının bakım ve onarımı yapılıyor. Biz de bunlara böyle yakından şahit olmaya çalıştık ve gerçekten de kameraman arkadaşlarımla birlikte çok da mutlu olduk. Ara ara fotoğraf falan da çekip çaktırmayın. Çok keyifli gerçekten. Bugün bayağı bir yoruldum diyebilirim sevgili seyirciler. Bize bu olanağı sağladığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Buraya girmek için özel izin gerekiyor sevgili seyirciler. Biz de buradaki çalışmalara dahil olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz, tüm çalışanlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Gördüğünüz gibi şirketimiz bu bilanço yılının sonunda tam 14 milyon lira kar etmiştir. Ulaşmış olduğumuz bu parlak sonuçta büyük hissesi bulunan fabrikamızın genç müdürü Murat Keskin Bey'e hepinizin önünde teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Teşekkür ederim Murat Bey. Göstermiş olduğun üstün başarından dolayı idare meclisimizin kararıyla net kârdan %10 hisse alacaksınız.
1: Sağ olun. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Alo. Az daha sıkıntıdan boğulacaktım.

0: Buyurun efendim, şimdi ferahlarsınız. Tebrik etmek için randevu alanların listesini okuyorum efendim.
1: Dur bakalım, acelen ne? Şimdi listeyi bırak da sen niçin hala beni tebrik etmiyorsun onu söyle.
0: Mesai saatinin bitmesine daha 15 dakika var efendim. Çok daha samimi bir tebrik merasimi hazırladım sizin için.
1: 15 dakika değil, bir dakika bile bekleyemem.
2: Tebrik için uğramıştık ama galiba yanlış zaman seçmişiz.
3: Başka bir zaman uğrarız müdür bey.
1: Alayı bırakın çocuklar. Gelmeseydiniz ben de sizi arayacaktım zaten. Size açıklamak istediğim müthiş bir haberim var.
2: Neymiş bu haber bakalım?
1: Dünyanın en güzel, en hassas, en dürüst, en bulunmaz sekreteriyle evlenmeye karar verdim.
0: Murat!
1: Evet sevgilim. Karım olmayı kabul edersen, işte şahitlerimiz de hazır.
4: Ben de şahitler huzurunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
5: Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin yavrucuğum.
2: Hadi, gelinle dans etmek için bizden davet mi bekliyorsun?
0: Mutluyum, çok mutluyum. Bütün arzum ömrümün sonuna kadar böyle kolların arasında kalabilmek.
1: Bütün bir hayat boyunca yüreğimin en gizli, en kutsal derinliklerinde taşıyacağım seni. Kollarımın arasından seni artık hiçbir kuvvet alamaz. Dünyanın en şirin, en tatlı yuvası olacak bizimki. Sadece neşe ve mutluluk taşıyacak evimizden.

0: Şükürler olsun sana yüce tanrım. Beni muradıma kavuşturduğun için şükürler olsun. Ömrümün sonuna kadar beni ondan ayırma.
1: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
0: Sen bizim tertemiz yuvamızı kötülüklerden koru ya Rabbim. Sen bizi doğru yoldan ayırma sakın.

0: Kolay gelsin Rasim Bey. Bakıyorum bugün işin hep iyi yüklü.
1: Evet beyefendi, yarın aybaşı. 1500 kişi aylık dağıtacağız.
2: Alo, buyurun efendim.

0: Efendim?
1: Sevgilim, nerelerdesin? Bir saattir arıyorum seni.
0: Mutfaktaydım. Sevdiğin ıspanaklı börekten pişiriyordum sana. Başka ne yemekler olduğunu söylemem, görünce anlarsın.
1: Biliyor musun yavrum, çok özledim seni.
0: Özledin mi? Daha sabahleyin ayrıldık birbirimizden.
1: Az zaman mı? Keşke sekreterim olarak kalsaydın. O zaman akşama kadar hep beraber olurduk.
0: Sen istedikten sonra benim boynum kıldan ince sevgilim. Evlendikten sonra karımı çalıştırmam diye direten sensin. Hemen gözlüklerimi takıp geliyorum.
1: Yo yo yo, sakın ha! Burası evli kadınlara göre bir yer değil. Neredeyse işim bitiyor zaten. Böreğin altını yakma sakın.

0: karnım nasıl zil çalıyor bilemezsin. Ispanaklı böreğin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum.
1: Akşamları börek gibi ağır yemekler yemek insan sağlığına son derece zararlı. Sonra yağlı yemekler de öyle. Ben de onun için... senin yüzünden hep. Telefonda lafa tutup yemeklerin altını yaktırdın bana.
0: Önüme yemek değil... zehir bile koysan... gene de başımın üstünde yerim var.
2: Zavallı veznedar Rasim Bey, şirketimizin en eski memuruydu. Geçirdiği kalp kriziyle ölümü bizi müşkül durumda bıraktı. Yeni bir memur tayin edilene kadar kasanın anahtarı sizde kalsın Murat Bey. Ay sonlarında kasada toplanan büyük çaptaki paranın sorumluluğunu... şimdilik başka kimseye yükleyemem.
0: Peki efendim.

0: Biliyor musun Murat? Düşünüyorum da bu ev iki kişi için çok büyük.
1: Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle iki kişi kalacak değiliz ya. Elbet bizim de çocuklarımız, torunlarımız olacak.
0: Peki, kaç çocuğun olsun istersin?
1: Ne bileyim ben, 3, 5, ne kadar doğurmaya gücün yeterse.
0: 3'ü 5'i bilmem ama hazırlan, birincisi yola çıktı bile.
1: Kim yola çıktı?
0: Anlamadın mı hala koca bebek, karnımda çocuğunu taşıyorum senin.
1: Çocuğumuzu taşıyorsun demek. Bizim, ikimizin çocuğunu. Karım, bir tanem, sevgilim, çocuklarımın anası benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Beni çok, çok sevmekle. Oğlan doğuramadım diye kızmadın bana değil mi?
1: Kızmak mı? Ne münasebet. Bir taneydiniz, iki tane oldunuz şimdi. Tanrı'dan başka ne isteyebilirim?
0: Ama bak, onu benden daha çok seversen karışmam.
1: Öyleyse hazırlan. Çok, çok seveceğim kızım. Hele bir de sana benzerse yok mu? O zaman dünyalar benim olacak.
2: Boy 1.87, kilo 78. Teknik Üniversite Makine Fakültesi mezunu. İstanbul 75 kilo boks şampiyonu. Evli, bir çocuğu var. Kumar oynamaz, içki içmez, işine ve evine son derece bağlı. Bu işi bir becerirsen seni kürklere, mücevherlere boğarım. Düşün, ay sonlarında kasada 1500 işçinin yevmiyesi toplanıyor. 1 milyondan fazla para eder bu. Kadınlığını kullanarak herifi elde etmeni istiyorum senden.
0: Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Hoşuma gitti bu iş.
3: Geliyor.

0: karşıma çıkardı.
1: Kimdi o adamlar, ne istiyorlardı sizden?
0: Korkuyorum, ne olur bırakmayın beni.
1: Korkacak bir şey yok artık, kendinize gelin.
0: Bilemezsiniz, bu şehirde yalnız başına yaşamanın zorluğunu bilemezsiniz.
1: Çekinmeyin, her şeyi anlatın bana, belki de yardım edebilirim.

0: Ama görseniz babam yaşında. Tabii hemen reddettim. O gün bugündür peşimi bırakmıyor işte.
1: Neden polise başvurmadınız?
0: Korktum, ölümle tehdit ettiler. O kadar yalnızım ki... Ne olur, bu akşam olsun yalnız bırakmayın beni.
1: Peki, bırakmam. Üzülme artık. Ah,
0: çok iyi bir insansınız. Yemeklerin altını yakmadan pişirdik bugün çok şükür. Babamız gelince kim bilir ne kadar çok sevecek bizi. Ah, sen misin Murat? Biz de Selma ile şimdi senden konuşuyorduk. Hep sevdiğin yemekler var bu akşam. Alo? Niye konuşmuyorsun?
1: Çok üzüldüm de ondan. Çünkü yemeğe gelemeyeceğim bu akşam.
0: Neden?
1: Biliyorsun yıl sonu. Gece kalıp bilanço üzerinde çalışmam gerek. Sen yemeğini yer yatarsın. Kızmadın ya bana.
0: Hayır, kızar mıyım hiç? Tabii öyle yaparız, merak etme sen. Güle güle.

0: güzel adam.
1: Merhaba.
0: Bir içki ısmarlar mısın bana?
1: Ne istiyorsa verin.
2: Gitmişsinizdir diye o kadar korktum ki. Yalnız başıma nasıl giderdim eve?
1: Hemen çıkalım öyleyse.
2: Benimle bir yorgunluk kahvesi içerseniz çok sevinirim.
1: Teşekkür ederim, geç oldu.
2: Ya gene saldırmaya kalkarlarsa?
1: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kilitleyip yatarsınız. Yarın size vakti daha bol bir muhafız bulmaya çalışacağım. İyi geceler.
2: Size de.

0: Neden yatmadın sen?
1: Sen olmayınca uyku tutmuyor.
0: Yemek de yemedim.
1: Ne garip, karnım da acıkmıyor sen olmayınca.

0: Beni seviyorsun. Benden bıkmadın değil mi?
1: Durup dururken bu ne biçim sual? Nereden çıkardın bunu şimdi?
0: Bilmem, içimden geldi. Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Peki ama neden?
1: Çünkü eskisinden daha çok seviyorum da ondan.

0: emriniz?
1: Soda.
2: Bakma çağısı çıktı. Dostça bir şey söyleyeyim mi sana arkadaş? Aklın varsa uzak dur o kızdan. Burası sana göre bir yer değil.

0: Fala inanmam. Nasihata da ihtiyacım yok.
1: Seni patron istiyor.
0: Oo, bu ne şıklık?
2: Giyindik, kuşandık, geldik. Söyle bakalım sebebini.
0: Otur hele, anlarsın. Ben sana işlerime burnunu sokma demedim mi?
3: Gelmeyeceksiniz diye öyle korktum ki. Bugün gene telefonla tehdit ettiler beni.
0: Bundan sonra korkmanıza lüzum yok. Gece gündüz sizi korumaya hazır bir gönüllü buldum. Arkadaşım Orhan, siyah kemerli judocudur. Üstelik de bekar.
2: Memnun oldum.
0: Sevimli prenses hazretleriyle kahraman şövalyesini baş başa bırakmanın zamanı geldi. Bana müsaade.
3: Biraz daha kalsaydınız.
0: Bu akşam için affedin beni.
2: Emrinizdeyim prenses hazretleri. Uğrunuzda ölüme bile gitmeye hazırım.
4: Tam avucunun içine almışken budala gibi kaçırdın adamı elinden.
3: Bir sokak köpeği kadar kıymet vermiyor bana. Arkadaşıyla baş başa bırakıp gittiğini gözlerinle gördün. Zorla koynuna giremezdim ya adamın.
4: O anahtarı ele geçirmenin bir yolu olmalı. Ama nasıl?
3: Vazgeç bu sevdadan Kenan. Murat Bey'i de rahat bırakalım artık. Bambaşka bir insan o.
4: Bambaşka bir insan demek. Neler duyuyorum senin ağzından? Yoksa aşık mı oldun adama?
3: Doğruyu duymak seni rahatsız etmeyecekse evet. Ona daha önce rastlamış olsaydım, belki de şimdi bambaşka bir insan olurdum.
4: Vah yufka yürekli bebeğim benim. Vah talihsiz yavrum benim. Senin hesabına ne kadar üzüldüm bilemezsin. Seni sersem tavuk seni. Demek aşık oldun öyle mi?
2: Yahu ayıp değil mi? Kalkmış bizi işletiyorsun. Kız sana aşık oğlum.
0: Nereden çıkardın şimdi bu aşık lafını? Sadece acıdığım için ilgilendim ben o kızla. Kızı tavlayamadığı için çamur atıyor bana.
2: Alo. Günaydın efendim. Burada, şimdi veriyorum. Seni istiyorlar Murat.
0: Kim?
2: Kim olacak? İkinci yengemiz. Hadi arkadaşım, beyefendiyi yalnız bırakalım da rahat rahat konuşsun.
0: Alo, ben Murat.
3: Sizinle bu akşam mutlaka görüşmem lazım Murat Bey.
0: İmkansız, çok işim var.
3: Ama söyleyeceklerim sizin için çok önemli.
0: Peki, sizi dinliyorum. Telefonda söyleyin.
3: Telefonda olmaz. Fabrikadaki kasayla ilgili. Bir soygun tasarlıyorlar.
0: Soygun mu tasarlıyorlar? Kimler?
3: Rahat konuşamıyorum burada. Akşama bana gelin, hepsini anlatırım.
0: Alo! Alo! Alo!

Alo. Murat sen misin? Akşam yemeğine gelmeyeceksin demek. Peki, ben yerim.

0: Zırlayıp durmanın kimseye bir faydası yok artık. Bunları içkisinin içine atarsın.
1: Nedir bunlar?
0: Korkma, zehir değil. Sadece

0: Sadece Murat gibi bir adamı 2 saat uyutabilecek bir ilaç. Her şey bu 2 saat içinde olup bitecek. Soygunun planını milim milim hazırladım. Bu işi bitmiş sayıyorum artık. Tabii eğer sen bir k*** etmezsen.
1: Ya edersem?
0: İkinizi de öldürürüm o zaman. Hem de zevkle yaparım bu işi.

0: Hala çalışıyor musunuz müdür bey?
1: Kasayı kontrol ediyordum Şaban Efendi. Yarın dağıtılacak iş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
0: Merak etmeyin efendim. Zaten anahtarı sizde. Kim yanaşabilir kasaya?

0: gidelim buradan. Yalvarırım size. Başınıza bir kötülük gelmeden gidin.
1: Hadi bırakın bu saçmalıkları da doğruyu söyleyin bana. Telefonda lafını ettiğiniz o soygun sözü de nereden çıktı?
0: Ne olur gidin. Hiçbir şey söyleyemem size.
1: Vaktim var nasıl olsa. Sakinleşmenizi bekliyorum. Gerçeği öğrenmek için kararlıyım.

0: 10 dakika vaktin kaldı. Eğer söylediklerimi yapmazsan, ikinizi de öldüreceğimi biliyorsun.
1: Kimdi telefon eden?
2: Bilmiyorum. Herhalde yanlış numara olacak. Bir içki vereyim mi size?
1: Hayır, istemem. Ama bir kahve olursa içerdim. Eğer o akşam Orhan'ı atlatmasaydınız, bu işler belki de hiç gelmeyecekti başınıza.

Merci. Bakın Gönül Hanım, bu kahveyi içene kadar size müsaade ediyorum. Ondan sonra da bildiklerinizi anlatmazsanız kalkıp gideceğim.

Söylemeyeceksiniz demek. Allah'a ısmarladık.

0: Ne oldu? Ne yaptınız? Niye açtın radyoyu o kadar?
1: Kadınlara güvenim yok.

0: bakayım ağzını canım. Oo, aferin.
1: Al bakalım, ekmeğini de ben vereyim.
0: Birazcık da su. İç canım şunu, hadi, hadi minik kuşum.
1: İç. Hadi güzelim benim, iç bakalım. Aa, oldu mu ya? Hadi, babanla beraber iç bakalım. Şerefe! Oh, güzel bebeğim!
2: Murat Bey'i görmek istiyoruz.
0: Buyurun. Seni istiyorlar Murat.
2: Bizimle müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor.
1: Niçin?
2: Orada öğrenirsiniz.
1: Merak etme karıcığım, birazdan dönerim.

0: tabanca sizin mi?
1: Evet, daha doğrusu fabrikanın, o gün üzerime almıştım.
0: Neden?
1: Telefonla kasanın soyulacağını haber verdiler.
0: Kim?
1: Hisar Gece Kulübü'nde şarkı söyleyen kız, Gönül Sunar.
2: Gönül öldü Murat Bey.
1: Öldü mü?
0: Vücudundan çıkan kurşunun da sizin tabancadan atıldığını tespit ettik.
1: Hayır, olamaz.
3: Hala inkar etmeniz faydasız. Gönül'ü siz öldürdünüz.
1: Hayır.
0: Ve kasayı da siz soydunuz.
1: Hayır.
2: İnkar etmek faydasız.
3: Çaldığınız paraların yerini söyleyin.
0: O zaman cezanız hafifler.
1: Hayır!
0: Hayır!
1: Hayır!

0: Mensup olduğunuz şirketin kasasını metresinize para yetiştirmek için soymak ve sonra onu kıskançlık sebebiyle öldürmek suçlarıyla yargılanıyorsunuz. Tanıklara söz vermeden önce bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Bir tertibe kurban gittim. Suçsuzum efendim.
2: Suçlu olduğuna eminim sayın yargıç. Gönül son zamanlarda sık sık sanık tarafından rahatsız edildiğinden şikayetçiydi. Onun Murad'ın öldürdüğünden eminim.
3: Yalan! Ben öldürmedim onu!
4: Gönül'ün ona göre bir kız olmadığını söyledim kendisine. Beni dinlemedi. Gönül'le buluşmaya devam ettiler.
5: Herkes çıktıktan sonra Murat Bey'i kasanın önünde gördüm. Paralara bakıyordu.
2: Evet sayın yargıç. Böyle bir ilişkisi olduğunu hepimiz biliyorduk. Cinayetin işlendiği gün Gönül kendisini telefonla aradı. İlave edebileceğim bir şey yok. Böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğine hala şaşıyorum.
0: Yani sizce Murat...
2: Katildir efendim. Kasayı soyan da odur.
4: O öldürdü.
2: Bana kalırsa suçlu.
5: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum.
6: Zeynep Keskin!

0: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
1: Sana sordum kızım. Yemin eder misin dedim.
2: Evet efendim.
1: Sayın Yargıç!
3: Müsaade ederseniz karıma bir sual sormak istiyorum.
1: Sorabilirsin.
3: Bana inanıyor musun Zeynep?
2: Suçsuz olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki inanmak için artık çok geç.
3: Doğru. Çok geç.
1: Başka bir diyeceğin var mı?
3: İnsana en yakını, en sevdiği inanmazsa yaşamanın, kendini savunmanın ne önemi var? Vereceğiniz karara razıyım efendim.
1: Mahkeme eldeki delilleri inceleyip salim bir karara varmak için 11 Kasım tarihine ertelenmiştir.
3: Zeynep. Sana bir tek mutlu gün yaşattımsa o günün hatırı için beni aramanı istiyorum.

0: Murat Keskin! Murat Keskin! Kalk, ziyaretçim var.
1: Haber yollarım.

0: geleceğini biliyordum. Kızımız nasıl Zeynep?
1: İyi.
0: Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Ne fark eder? Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
0: Hiçbir zaman aldatmadım seni Zeynep. Ömrüm boyunca da senden başka kimseyi sevmedim.
1: Söylediklerin doğru bile olsa neyi değiştirir? Kupkuru bir sevgi neye yarar? Kızım büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne cevap vereceğim? Babasının bir katil, bir hırsız olduğunu mu söyleyeceğim? Hayır, yapamam bunu. Bir tanecik yavrumun böyle bir lekeyle yaşamasına razı olamam. Öldüğünü söyleyeceğim ona. Eğer kızını bir parçacık seviyorsan verdiğim bu karara uymak zorundasın. Senden bunu istemek için geldim.

0: Biliyorsun, Murat'ı ikimiz de kardeşimiz gibi severdik.
1: Onun için bir kardeşimiz de sen sayılırsın. Arkadaşlar aramızda birleşerek size ufak bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştık. Şayet kabul edersen.
2: Herkese, hepinize çok teşekkür ederim. Ama bundan böyle hayatımı kendim kazanmak zorundayım. Çocuğumu hep ihaneyle büyütemem ya.
1: Pekala, şimdi nereye gidiyorsun?
2: Süt ninemin yanına. Benim için üzülmenize bir sebep yok.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: bunu beyefendiye. Ancak sen söyleyebilirsin.
1: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut efendi.
2: Bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
3: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
4: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
5: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
4: Ben kendim bestekarım Küçük Hanım'dan şarkı meşkedi de.
1: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi başlayın, başlayın.
2: Gelse hoşuh meclise.
5: Gelse hoşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
5: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun. Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
0: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasma.
1: Gel buraya çabuk çabuk.
6: Sevgili hocam bugün 18'de TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
16: O zaman markete gidelim.
17: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
16: Nasılsın?
18: Herhangi bir cips mi?
15: Hayır.
17: Varsa raffles, maça varız.
15: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Haydi gel, haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Yeter artık kızım. Kaç gündür yemedin, içmedin, doğru dürüst bir uyku bile uyumadın. Bu çalışmaya can mı dayanır?
1: İnsan hem analık hem babalık görevini sırtında taşırsa... ...çalışmayıp da ne yapar Sütneneciğim?

0: cumartesi, anlat bakayım. Ey yavrum
1: bacım. Yeni gelenden yer parası, yatak parası alındı mı?
2: Cebinde tek kuruş yok çaylağın.
1: Koca bir kasayı soymuş adamda nasıl para olmazmış? Kolundaki saati de gözlerin görmüyor mu?
3: Kıymetli abimiz, acaba saat kaç? Saat kaç diye sordum. Yoksa bir kusur mu oldu?
4: 4:15 geçiyor.
3: Oo, kıyak bir saat bu be. Versene şuna yakından bir bakayım.
4: Nereye götürüyorsunuz saati?
3: Satma. Birikmiş yer paralarını istiyor ha. Satıp onları ödeyeceğim.
4: Daha başından bu it sürüsüne boyun eğmeyecektin evlat. Çekeceğin var şimdi.
5: Bu kadar işinin arasında ıspanaklı börek yapmak da nereden aklına geldi ha kızım?
6: Çok severdi bu böreği. Kim bilir ne yiyip içiyordur oralarda. Aç mı tok mu Allah bilir.
5: Kendi karnımız doydu da bir de Murad'ı mı düşünüyorsun şimdi? Sana yaptıklarını ne çabuk unuttun.
6: Unutmadım. Ömrüm oldukça da unutmayacağım. Ama mutlu günlerimizi de düşünmemek elimde değil.
4: Buyur evlat. Yemeden yaşanmaz. Sağ ol garip baba. Canım istemiyor.
7: Murat Keskin ziyaretçim var.

0: boğazından geçmedi kızımın. Bir tepsi de sana yolladı. Çok severmişsin bu böreği.
1: Niye kendisi gelmedi?
0: Niye olduğunu sen biliyormuşsun. Hadi oğlum, bana müsaade.

0: Aa, tepsiyi getirsin de beraber yiyelim diyor. Ne zamandır ev böreği yememiş. Tek! Bana mı çek dedin?
1: Evet, sana.
0: Aklını mı kaçırdın sen be? Aa, istiyor dedin.
2: Ben şimdi senin soluğunu keserim, kalem züppesi seni!

0: Ellerine sağlık. Bu rezillerden kurtardın hepimizi.
1: Aradan tam 18 yıl geçti.
0: 18 yıldır oturup düşündüğün yeter. Günümüz doldu artık. Hürriyet kapıda bizi bekliyor.
2: Benim gibi bir insan için hürriyetin ne değeri olabilir?
0: Öyle söyleme. Daha gençsin. Yeni baştan bir hayat kurarsın kendine.
2: Ne faydası var? İçinde karımın ve kızımın olmadığı bir hayatı ne yapayım ben? Kim bilir ne kadar büyümüş... ...nasıl da güzel bir genç kız olmuştur biricik yavrum. Ama hür de olsam onu göremem. Bağrıma basıp doya doya koklayamam. Ben senin babanım diye dağa taşa haykıramam. Neye yarar söyle bana garip baba? Neye yarar senin hürriyet dediğin bütün bunlar olmayınca?
3: Giymem bu elbiseyi. Nesi var kızım? Neden beğenmiyorsun?
4: Komik anne, böyle gülünç bir elbiseyi nasıl giyerim? Bankadaki arkadaşlarım artist gibi giyiniyorlar.
3: Onların halleri vakitleri daha iyidir ondan. Bütün gece uğraştım bu elbiseyi dikmek için. Seveceğini, beğeneceğini, teşekkür etmek için boynuma sarılacağını zannetmiştim.

0: affedersin anneciğim. Seni üzmek istememiştim.
1: Belki de sen haklısın. Ama gücümüz ancak buna yetiyor işte. Yoksa seni mutlu görebilmek için canımı bile verebilirim.
0: Anneciğim, canım anneciğim benim.
2: Çok şükür Allah bugünleri de gösterdi bize.
3: Yine bir yığın dekont var başımızda. Çalışmaktan kurtulmak için önüme çıkan ilk erkekle evlenmeye karar verdim.
4: Ben de ama öyle önüme çıkan ilk erkekle değil. Evleneceğim adam yakışıklı, uzun boylu, kır saçlı ve kibar olmalı. Hani bankaya para yatırmaya gelen zengin iş adamları var ya, onlar gibi.
5: Affedersiniz. Senetler servisine kim bakıyor acaba?
4: Buyurun efendim, ben meşgul olurum sizinle.
5: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen. Teşekkür ederim.
4: Fazla da aldın. İşte hayalimdeki erkek.

0: Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi.
1: Siz miydiniz? Zahmet olacak size.
0: Estağfurullah, buyurun, rica ederim.
2: Merhaba.
3: Merhaba evlat. Bir şey bulabildin mi bari?
2: Gece kulübü kapanalı yıllar olmuş. Sahibinin nerede olduğunu bilen yok.
3: Vazgeç bu intikam sevdasından evlat. Elinden bir kaza çıkarsa ömrün boyunca yatarsın bu sefer.
2: Sen ne diyorsun garip baba? Sadece alacağım intikamın hayaliyle yaşıyorum ben. Hemen elimi uzatıp tutabileceğim kadar yakında oturuyorlar. Ama kapılarını çalıp işte ben geldim diyemiyorum.

0: Gelmeyecektim buraya.
1: Dayanamadım Zeynep. Çok özledim sizi. Ne olur beni anlamaya çalış.
0: Bunun ne faydası var? Selma neredeyse gelir. Ne olur git buradan.
1: Kızım gözümde tütüyor. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Bir defacık doya doya sarılsam mı yavrum?
0: Hayır olmaz. Seni ölmüş biliyor, göremezsin onu.
1: Bu kadar taş yürekli olma Zeynep. 18 yıl sadece bu ümitle yaşadım.
0: Kızımın namuslu ve şerefli bir hayata sahip olabilmesi için bütün gençliğimi verdim. Şimdi katil damgası yemiş bir adamın kızı olduğunu öğrenmesini ister misin?
1: Hayır, ne hırsız ne de katilim ben. Hiçbir zaman doğruyu söylediğime inanmadım. Ama bizi bu hale getirenleri bulup intikamımı alacağım. Yaptıkları alçaklığı canlarıyla ödeteceğim.
0: Hayır, sakın ha! Vazgeç bu intikam sevdasından. Kızıma kurduğum tertemiz hayatı yıkmaya hakkın yok.
1: Demek ömrümün sonuna kadar alnımdaki bu kara lekeyle yaşamamı istiyorsun.
0: Kızımı seviyorsan başka çaremiz yok. Yaşayan bir ölü olarak kalmaya mahkumsun. Söz ver! İntikam peşinde koşmayacaksın. Hiçbir surette yaşadığını öğrenmeyecek kızım.
1: Peki, istediğini yapacağım. Ama uzaktan da olsa bir kerecik göremez miyim onu?
0: Ama...
1: Hayır, yanlış anlama. Babası gibi değil, bir yabancı gibi. Uzaktan... Hiç olmazsa bunu çok görme bak.
0: Levent Bankası Senetler Servisinde çalışıyor.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkma, sözümde duracağım.

0: İnanamıyorum. Her şey bir rüya, bir hayal gibi geliyor bana.
1: İnanmalısınız. İçimden kopan sözler bunlar. Sizi seviyorum Selma Hanım.
0: Birbirimizi tanıyalı daha 3 gün bile olmadı. Bu kadar kısa zamanda...
1: Zamanın ne önemi var? Sizi görür görmez yıllardır beklediğim, aradığım kızı bulduğumu anladım. Masallardan kaçmış peri kızı kadar güzel olduğunuzun farkında değil misiniz?
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Tanrı bütün güzellikleri şımartılsınlar diye yarattı. Kenar mahallelerde solmaya mahkum kızlardan değilsiniz siz.
0: Doğru mu bu bütün söyledikleriniz?
1: Elbette doğru. Çok daha fazlasına layıksınız.

0: Hani bizi bir daha aramayacağına söz vermişti?
1: Sözümde durmamı engelleyen önemli bir sebep var Zeynep, kızımız. Kızımız felaketin eşiğinde Zeynep. Alçak bir herifin ağına düşmek üzere.
0: Olamaz. Kızıma hakaret etmeye hakkın yok.
1: Yavruma bir tek laf söylemektense ölmeyi tercih ederim. Sen anasıysan ben de babasıyım onun. Kızımın şerefi için içimde yıllardır besleyip büyüttüğüm intikam arzusundan bile vazgeçtim. Ama şimdi ahlaksız bir pavyon sahibinin ağına düşmek üzere.
0: Pavyon sahibinin ağına mı düşmek üzere? Ne olursa olsun kızımı tek başıma korumaktan başka çarem yok.
1: Zeynep!
0: Söz verdin. Ne olur sen bu işe karışma. Kızımız senin yaşadığını öğrenmesin.
1: Peki. Peki Zeynep. İstediğini yapacağım. Sizin mutluluğunuzdan daha değerli ne olabilir benim için?

0: nerede kaldın kızım? Meraktan ölüyordum.
1: Arkadaşlarla sinemaya gittim.
0: Doğru söylemiyorsun Selma. Genç kızların en çok hata yaptıkları yaştasın. Kendinden yaşlı, karaktersiz, ahlaksız bir adamla arkadaşlık yapmak sana yakışmaz.
1: Ona hakaret etme anne. Evet, Kenan Bey'le beraberdim. Ama ne senin, ne de başkalarının ona iftira etmesine müsaade edemem. Seviyorum onu anne. O da beni seviyor.
0: Sus! Eğer şerefli bir insan olsaydı, önce kapımı çalıp izin istemesi gerekirdi. Gerçek sevginin yolu gizli köşelerden değil, nikah dairesinden geçer. O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. İstediğimle arkadaşlık ederim ben.
0: Bana baksana sen! Utanmıyor musun anneyle böyle konuşmaya? Ben seni namuslu ve dürüst bir hayat kurabilmen için yetiştirdim, anlıyor musun?
1: Ne olursa olsun, hislerime hiç kimse karışamaz anne, sen bile!
0: Ne demek karışamazmışım? Öyle bir karışırım ki!
1: Karış da görelim öyleyse! Nasıl yaparsın bunu anne, nasıl yaparsın?
0: Zamanında atılan bir tokat, alnına sürülecek kara bir lekeden çok daha iyidir kızım.
1: Hayatımı bir tokatla değiştirebileceğini sanıyorsan, çok büyük hata ediyorsun anne.
0: Sana olan sevgimden attım bu tokadı. Hayatın gerçeklerini anlayabilmek için daha çok gençsin.
1: Dokunma bana!

0: Annen benimle görüşmeni yasakladı demek.
1: Gülme, ne olursun. Kafası örümcek bağlamış işte. Zavallı kadın belki de haklı. Evlenmeden gizlice buluşmak doğru bir şey değil.
0: Üzülme sevgilim. Zaten ben de meseleyi aileme açtım. En yakın zamanda seni onlarla tanıştıracağım.
1: Bu yakın zaman çok uzamaz inşallah.
0: Niye uzasın? İstersen hemen bu gece.
1: Ama ben geceleri çıkamam ki.
0: Annen uyuduktan sonra gizlice kaçarsın.
1: Annem fark ederse öldürür beni.
0: O zaman doğruyu söylersin, olur biter. Nihayet müstakbel kocanın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Ne kötülük var bunda?
1: Hiçbir kötülük yok tabii. Ama sen gel de bunu anneme anlat. Gidelim artık. Öğleye kadar izin aldım bankada.
0: Peki.

0: Ne istiyorsun?
1: Yüzüme bakarsan anlarsın.
0: Sen?
1: Evet. Evet, ben. Seni şuracıkta ellerimle boğup gebertmek için neler vermezdim. Ama şükret ki her şeyden mukaddes saydığım bir kadına verilmiş sözüm var. Yürü benden.
0: O işte benim bir günahım yok. Yalan söylediğimi sanıyorsun.
1: Sus! Canına susamadınsa o işi hatırlatma bana.
0: Eğer istediğin paraysa...
1: Paranı başına çal. İstediğim o kızın yolundan çekilmen.
0: Hangi kızın?
1: Aptal numarasına kalkışma. Bankada çalışan kızdan bahsediyorum.
0: Neden ilgileniyorsun elin kızıyla?
1: Karışma sen ona. Dediğimi yap.
0: Peki. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Şeytan görsün o kızın yüzünü.

0: Bir dakika küçük hanım.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Sana yardım etmek istiyorum kızım.
1: Ne münasebet, siz kendinize yardım edin önce.
0: Kendime değil ama sana yardım edebilirim.
1: Bir sokak serserisinin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekilin yanımdan!

0: Beni bir an için baban olarak dinle, baban olarak.
1: Allah korusun. Ölmüş babama çok büyük bir hakaret olur bu.
0: Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin kızım. Yalnız dikkatli ol. İyi giyimli, kibar tavırlı ahlaksızlar şu karşında gördüğün serseriden çok daha zararlı olabilirler.
1: İkide bir de bana kızım deme. Ben senin kızın mızın değilim. Çekil yolumdan, rahatsız etme.
0: Bir dakika. Bir dakika.
1: Bırak beni, yoksa polis çağırırım. Pis serseri.
2: Bütün şehri karış karış tarayacaksınız. Yarın sabah Murat ölmüş olacak. Yoksa hepimizi hapislerde çürütebilir. İyice açın kulaklarınızı. Dirisi değil, ölüsü lazım bana.
3: Merak etmeyin, iyice anladık. Elimizden kurtulamaz.
2: Güzel. Sen de adamlarınla gölgenmiş gibi beni takip edeceksin. Tekrar yolumu kesmeye kalkabilir.
4: Baş üstüne.

0: Efendim kızım.
1: Artık sen de yatsan olmaz mı anne? Makinenin gürültüsü uyutmuyor beni.
0: Vah benim güzel yavrum, niye daha evvel söylemedin? Ben yarın sabah erken kalkar bitiririm işimi. Hadi sen uyu artık yavrucuğum.

0: götürdü kızı. Nereye? Nereye diyorum sen? Konuş! Nereye götürdü kızı? Konuş!
1: Dur!
0: Konuş!

0: Annenle baban neredeler? Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Neredeyse gelirler, sokağa çıkmış olacaklar.
0: Peki, geleceğimizden haberleri yok muydu?
1: Affet beni sevgilim, işimin arasında telefon etmeyi unuttum. Ama merak etme, birazdan gelirler. Ne var? Niye tedirginsin böyle?
0: Bilmem, çok heyecanlıyım nedense.
1: Şimdi çaresini buluruz. Sinirleri yatıştırmak için harika bir ilaç var bende.

0: dans edelim mi? Nasıl? Şimdi kendini çok iyi hissediyorsun, değil mi?
1: Bilmem, daha iyiyim galiba.

0: Başım dönüyor. Ne oldu bana?
1: Oturalım istersen. Şimdi geçer.
0: Hayır. Beni evime götürün. Annem.
1: Şimdi yavrum, şimdi. Merak etme sen.
0: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey.
2: Sefer iple taşı hazırla! Bu sefer sonun geldi ahmak! Balıklara yem olacaksın sessiz sedasız! Ama daha önce alınacak bir ahım var!

0: Dön önüne! Bu sefer öldüreceğim seni! Gönül'ü öldürdüğüm gece, seni sağ bıraktıysam bu kasa soygununa uygun bir suçlu bulmak içindi.
1: Demek sendin olacak.
0: Beni basit bir yalancı şahit mi sanıyordun yoksa? Elbette bendim. Artık bir dakika bile yaşaman tehlikeli. Seni öldüreceğim, kızın da benim olacak. Kıpırdama!

0: bütün konuşmalarınızı duydum. Haksız yere neler çektirdim ben sana. Yüzüme tükürmeliydim. Herkesle birlik olup seni suçladığım için nefret etmeliydim benden.
1: Seni çok sevmekten başka hiçbir şey gelmedi elim.
0: Affet beni. Layık olamadım ben senin sevgine.
1: Artık inanıyorsun ya. Dünyanın en mutlu insanıyım şimdi.

0: korkacak bir şey yok. Onu ben öldürdüm.
1: Sen mi öldürdün?
0: Evet, intikam almak için öldürdüm.
1: Hayır, yapamazsın böyle bir şey. Ver o tabancayı bana.
0: Yaparım. Yıllar sonra bile olsa sizler için bir şey yapabileceğimden son derece mutluyum üstelik.
1: Öldürürler seni bu sefer, asarlar.
0: Assınlar, vız gelir. Susuz olduğuma inanıyorsun ya, bu bana yeter.
1: Razı olamam Murat, dayanamam.
0: Ne olursa olsun, dayanacaksın, mecbursun. Senin benden istediklerini, şimdi ben senden istiyorum. Kızımızı düşün. Gazetelere geçmesini, lekelenmesini ister misin? Benim hayatım yıkılmış nasıl olsa. Hiç olmazsa onunkini kurtaralım. Kızımızı al, hemen uzaklaş buradan.
1: Hayır! Hayır, nasıl yaparım bunu?
0: Kızımız için yapman lazım. Yapacaksın. Şimdi ayrılmadan önce son bir defa öpmek istiyorum seni.

0: etmeni istiyorum senden. Mahkeme kararı ne olursa olsun doğruyu söylemeyeceksin. Konuşmayacaksın. Cesur bir kadınsın sen. Kuvvetli bir kadınsın. Bugüne kadar nasıl dayandınsa şimdi de öyle dayanacaksın. Hadi, yemin et. Konuşmayacağına yemin et.
1: Allah'ım neredesin sen?
2: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
3: İn aşağı, ne işin var burada senin?
1: Hiç, yıldız olmaya karar verdim. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
5: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
6: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
5: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcım, öpeyim!
7: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
6: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
7: İyi geceler tatlım.
1: İyi geceler, ben hazırım.
8: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
3: Ben.
1: Ah, benimle.
9: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.

0: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Sadece durula.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
6: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
8: Sen de bakıma katıl.
7: Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
2: Beş yıldır hep seninle.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Evet kızım, seni dinliyorum.
14: Asın bu adamı sayın yargıç, yalvarırım idam edin. Dünyanın en iyi insanlarından birini öldürdü o. Sevdiğim adamı elimden alan bu canavarı yaşatmayın.
15: Sözlerine dikkat et kızım. Karşındaki insan dünyanın en kötü adamı bile olsa böyle konuşmaya hakkın yok.
13: Şahide müdahale ediliyor sayın yargıcım. İtiraz yerinde görüldü. Devam edin kızım.
14: Elimde olsa idam sehpasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam. Seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdim, neler.
15: Selma kızım.
14: Sus artık anne, ne olur.
13: Sakin olunuz lütfen kızım. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidin sözlerine bir itirazınız var mı?

0: Hayır sayın yargıç. Küçük hanımın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm.
1: Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerekse sanığın açık itirafları nedeniyle katilin bu cinayeti taammüden işlediği sabit olmuştur. Daha önceki suçlarını da göz önünde tutarak kendisinin Türk ceza kanunları gereğince idamını talep ediyorum.
2: Hayır! Hayır yapamazsınız! İdam edemezsiniz onu!
3: Anne!
2: Evet kızım, asamazlar. Çünkü katil benim. Öldürdüğüm adam, yıllarca önce işlediği cinayeti kocamın üzerine atarak hepimizin felaketine sebep olmuştu. Cinayet günü de yalanlarla kandırdığı kızımı sapık emellerine alet etmek üzereydi. Kızımın namusunu, kocamın hayatını korumak için öldürdüm onu. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Karşınızda katil diye suçlanan adam, ömrünün en güzel yıllarını Kenan'ın yüzünden zindanlarda geçirmiş bir günahsızdır. O benim hayatta en çok sevdiğim kocam, kızımın özbeöz babasıdır.
3: Anne, neler söylüyorsun sen?
2: Evet yavrum. Kendi ellerinle asmak istediğin insan, senin özbeöz babandır.
3: Baba, babacığım! Nasıl da utanmadan suçladım seni. Affet beni, affet beni babacığım.
4: Kız yavrum.
2: Kızma bana Murat. Yeminimi tutamadım.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Aylin Yıldız Şebik, 11 yaşındayım. Piyano çalmayı, resim çizmeyi çok seviyorum. Benim hayalim bütün dünyayı baştan sona gezmek. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Aksel Pekmenci. İstanbul'da yaşıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Yarışmanın sahne teker akşam seyrediyoruz. Benim babam bu yarışmaya daha önce katılmıştı. Ben de çocuklar için bir bölüm olduğunu duyunca çok sevinmiştim ve hemen başvurmuştum. Şimdiden çok eğleneceğimi düşünüyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Enes Malik Ateş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Ben yarışmanızda yer almak istedim. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Eren Baş. Ben 2014 İstanbul doğumluyum. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak ve bisiklet sürmek. Ben ayrıca basketbol ve piyano kurslarına gidiyorum. Büyüyünce savaş pilotu olmak istiyorum. Çünkü çok aksiyon verici oluyor. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve her zaman olduğu gibi şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İpek'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Enes var. Üçüncü masamızda Alya ve dördüncü masamızda Eren. Arkadaşlar, heyecan hiç yok gibi. Doğru mu tahmin ettim?
5: Evet.
6: Biraz var.
0: Çok az ama yani bakıyorum da böyle o kadar sakin ve iyi gözüküyorsunuz ki bence hiç heyecanınız kalmayacak. Isınma turundan sonra hiç kalmayacak Alya'cığım. Ne dersin?
6: Bence kalmaz.
0: Kalmayacak. İpek'cim seninle başlayalım. Seni tanıdık ama tekrar tanıyalım.
7: Merhaba, ben Afsa İpek Göncüoğlu. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbulluyum. 6. sınıfa gidiyorum. Büyünce polis olmak istiyorum. Çünkü çok maceracı bir insanımdır.
0: Peki neden maceracısın? Nasıl maceralar
7: hoşlanıyorsun? Çünkü sitede bazen kavga çıktığında arkadaşlarım da kavgayı nasıl ve kimin başlattığını bulmayı çok seviyoruz. Hı hı. Aynı zamanda evde polis kitapları okuyorum ve çok seviyorum. Hobilerimden bazıları satranç oynamak, paten sürmek, yüzmek ve bahçeye inip arkadaşlarımla voleybol veya futbol oynamayı çok seviyorum.
0: İpek'cim sen bizim stüdyomuzda da yabancı değilsin anladığım kadarıyla.
7: Evet, değilim.
0: Daha önce baban Ben Bilirim de yarıştı değil mi? Buradan Alper abimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve sen onu desteklemek için gelmiştin.
7: Evet.
0: Şimdi babanın yarıştığı yerde sen varsın.
7: Evet.
0: O zaman başarılar diliyorum İpek'cim.
7: Ben de şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar
0: diliyorum. Ah, teşekkür ederiz. Harika bir ekip olacaksınız. Ben şimdi de anladım sizi İpek'cim. Teşekkürler. Enes'cim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben Enes Malik Ateş. 11 yaşındayım. İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Nareşit Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, satranç oynamak. Büyüyünce hakim olmak istiyorum.
0: Neden hakim olmak istiyorsun Enes'cim?
8: Daha eğlenceli geliyor bana.
0: Eğlenceli mi geliyor hakim olmak? O zaman sen spor da yapıyorsun aynı zamanda.
8: Aynen.
0: Sportif bir hakim olacaksın diyebilir miyiz gelecekte?
8: İnşallah.
0: İnşallah. Sana da başarılarının devamını diliyorum.
8: Teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşıma da başarılar
0: diliyorum. Harikasın. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz. Alya'cığım hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Alya Yıldız Şebik. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak, resim çizmek, piyano çalmak ve Lego yapmak var. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki ne olmaya karar verdin? Sanki böyle bir kararsızlık vardı Alya'cığım.
9: Doktor.
0: Değil mi? Poliste konuşmuştuk çünkü sevgili izleyenler arkadaşlarımızla. Doktor mu?
9: Evet.
0: Bir öğretmendi sanki. Öğretmen olmak istiyordun. Sonra doktorluğa mı geçiş yaptın?
9: Evet.
0: Peki değişir mi bu fikrin sence?
9: Belki. Yani pek bir fikrim yok o konu hakkında.
0: Peki ne doktor olmak istiyorsun?
9: Yeni doğan.
0: Ay hadi inşallah. Hayallerine sen de kavuşursun Alya'cığım. Sana da teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin. Eren'cim nasılsın? Hoş geldin.
10: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Heyecan var mı biraz?
5: Biraz var.
0: Çok az var. Seni tanıyalım daha yakında.
5: Ben Eren Baş, 2014 İstanbul doğumluyum. 6. sınıfa gidiyorum. Benim hobilerim futbol oynamak, satranç oynamak, basketbol oynamak. Ben ayrıca basketbol ve piyano kursuna gidiyorum. Büyüyünce savaş pilotu olmak istiyorum.
0: Neden savaş pilotu olmak istiyorsun?
5: Çünkü macera verici ve riskli bir meslek.
0: Böyle çok hareketli misindir? Aslında böyle polisimiz var bugün ve savaş pilotumuz. İkiniz de o zaman macerayı çok seviyorsunuz. Öyle mi?
5: Evet.
0: Bu ekip bugün çok iyi anlaşacak. Muhteşem bir ekip olacaksınız diye düşünüyorum. Bu arada Eren'cim, deden de burada, sevgili ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz tekrar. Ailelerimiz için de alkış. Ve asıl alkışı kimin için bugün yapıyoruz? Dedemiz için, Mehmet Ali Bey'in de doğum günüymüş. Doğum gününüzde burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
5: Yeliz ablacığım, sizin için bir hediyem var.
0: Eren'cim, acaba ne hediyesi? Çok heyecanlı. Ah, bir de koşuyor, okuyamam. Eren'cim, bu nedir? Gel bakalım, sen de karanlıkta
5: sihirli
0: kalma.
5: Sihirli değnek.
0: Sihirli değnek mi aldın bana?
5: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Rica
0: Nereden
5: ederim.
0: Geldi bu fikir aklına?
5: Sizi peri kızına benzettiğim
0: ya,
5: için.
0: Ya şımarıyorum şu an. Çok teşekkür ederim Eren'cim.
5: Rica ederim.
0: Ben bunu en kıymetli, böyle masamın en kıymetli noktasına koyacağım. Sevgili izleyenler, artık bir sihirli değneğim var. Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
0: Ah, çok sevindim. Geçebilirsin yerine. Çok teşekkür ederim. Ah, o zaman tamam, biz bugün çok şanslıyız arkadaşlar. Artık bir sihirli değneğim de var. Enerjiniz düştüğü zaman hemen size buradan sihir göndereceğim. Tamam mı?
5: Tamam.
0: Hazır, bak hemen düştü, gönderiyorum. Tamam mı?
5: Tamam. Aa,
0: o zaman bu ekip hazır bence artık başlamaya. İpek için gelsin harf tablomuz.
10: Ablam Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si.

0: 60 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Simgesi horoz olan Ege bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı. Olsun ekip çalışması, hallederiz bunu. Alya.
1: Denizli.
0: Herkes katılıyor mu bu cevaba?
2: Evet.
0: Katılıyor muyuz? Herkes katılıyorsa eğer Eren, Alya, Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza ilk 60 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada hemen görselimizi görüyoruz. Horozu ve Denizli'nin sembolü olan Denizli horozu, renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli, uzun ve güzel ötüşleriyle ilimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır. Denizli horozları renklerine, vücut yapılarına ve ibik şekillerine göre üçe ayrılır. Renklerine göre demirkır, pamukkır, kınalı, al, siyah ve kürklü olmak üzere 6 tipe ayrılırlar. Denizli horozlarının birinci yılda ötüş uzunlukları sizce kaç saniyedir? Hadi bakalım tahminleri alalım. Böyle ötüş uzunlukları kaç saniye olabilir İpek?
2: 25-30.
0: Enes?
3: 20.
0: Alya?
4: 35.
0: Eren?
5: 19.
0: Arkadaşlar 20 ve 25 saniye, yani İpek ve Enes bildiniz, sizi kutluyorum. Enes için geliyor harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kapalı kalmış bir yere güzel koku vermek için püskürtülen sıvıdır. Süremiz başladı.
2: Oda spreyi.
0: Enes düşündü ve kararını verdi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Aile için gelsin harf tablomuz.
1: Alya'nın A'sı.
0: Alya'nın A'sı 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı iyileştirmek veya önlemek için kullanılan maddedir. Süremiz başladı.
1: İlaç.
0: Aylacığım, sen öğretmenlikten vazgeçip doktor olmak istiyordun değil mi?
1: Evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablomuz.
1: Öğretmenin ö'sü.
0: Öğretmenin ö'sü 50 puan değerinde ve hava taşıtlarından geliyor. Hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtıdır. Süremiz başladı. Eren'cim, savaş pilotu olmak istiyorsun. Acaba ne olabilir cevabımız? Haydi ekip çalışması. Alya?
1: Planör.
0: Planör mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, görselimiz de geldi. Eren'cim, şimdi görünce görseli hatırladın değil mi? Bazen öyle oluyor. Görseli görüyoruz, aklımıza geliyor, isim gelmiyor. İkiniz de kutluyorum arkadaşlar. Şimdi 4 sorumuz geride kaldı.
1: Evet.
0: Gitti mi heyecanlar?
1: Evet. Gitti.
0: İpek'cim, alalım mı senin için harf tablomuzu?
1: Alalım.
0: Alalım.
1: Balıkesir'in B'si.
0: Balıkesir'in B'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Genellikle tahılların saklandığı yerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparsınız. Eren?
5: Ambar.
0: Doğru cevabımız ambarsa eğer, Eren kumbaramıza 40 puan ekler mi? Bravo. Enes'le devam ediyoruz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Genellikle sahnede müzik eşliğinde zarif ve estetik figürlerle dans eden kadın sanatçıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir? Biraz düşünelim. Haydi ekip çalışması. Eren'le Alya'nın eller butonu aynı anda gitti. Eren?
1: Balerin.
0: Alya?
1: Ben de balerin diyecektim.
0: Enes, sende var mı?
3: Yok.
0: İpek?
4: Yok.
0: O zaman Eren ve Alya'nın ortak cevabı kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar böyle tam butonlar aynı anda ele gidiyor ya, eliniz gidiyor ya butonları, izliyorum buradan sizi. Böyle tam Eren bastı, seninki de aynı anda gitti. Onun ışığı yanınca yine kıyamadım Aile'cim, sana da. Beraber cevap vermiş oldunuz ve Aile için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Ravza'nın R'si.
0: Arkadaşım?
1: Ravza'nın R'si.
0: Ravza'nın R'si 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. El ve ayakların sistemli olarak kullanıldığı Japonya'dan yayılmış spordur. Süremiz başladı. El ve ayakları böyle sistemli olarak kullanıyoruz. Acaba ne olabilir?
1: Güreş.
0: Sendeyiz. Güreş mi dedin? Olmadı. Hadi ekip çalışması.
1: Tekrar basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun. Alya.
1: Güreş.
0: Güreş. Güreş mi doğru cevabımız? Olmuyor. Güreş bizim atasporumuz. Güreş mi doğru cevabımız?
1: Biliyorum onu da.
0: Şimdi arkadaşlar, Japonya'dan yayılmış spor ne olabilir? Bir düşünelim. Ne olabilir? Tamam, bir kutu açalım. Aslında biliyorsunuz çoğunuz da yapıyor bunu arkadaşlar. Gelen arkadaşların çoğu diyor ki ben bunu yapıyorum. İpek?
3: Satranç.
0: Satranç mı? Görelim. Satrançta ayaklar kullanıyor muyuz İpek?
3: Ayaklarım.
0: Olsun, ellerden aklına geldi.
3: Olmuyor zaten.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar elleri kullanıyoruz bakın. Elleri ve ayakları. Elleri ve ayakları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Enes?
2: Karate.
0: Karate mi doğru cevabımız? Bravo ekip. Ben de ekibe dahil oldum. Bence güzel bir ekip çalışması yapmadık mı arkadaşlar?
1: Evet.
0: Kutluyorum sizi. Eren'cim, ısınma turumuzun 8. sorusu senin için geliyor. Alalım harf tablomuzu.
5: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Un, su, tuz ve maya ile hazırlanan hamurun pişirilmesiyle yapılan yiyecektir. Süremiz başladı. Çok da yeriz, çok da severiz. Un, su ve tuz, maya. Düşünelim ne olabilir? Hadi açmayacağım şimdi ben bir kutu. Bir önce düşünelim. Eren?
1: Simit.
0: Simit mi doğru cevabımız görelim? Yaklaştık. Başka ne yeriz? Simit yeriz. Başka kahvaltıda? İpek?
3: Açma.
0: Açma mı doğru cevabımız görelim? Ama bak açmada. Görelim. Açmada sanki değil mi? Olmadı. Bir tane fazlamız var açma için. Kutulara bakalım.
3: Bakıyorum.
0: Arkadaşlar çok şaşıracaksınız cevabı görünce, çok eminim. Alya?
1: Yani simite yakın elinde ekmek geldi aklıma benim ama.
0: Ekmek neyle oluyor acaba? Un, su, tuz ve maya. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Aklınızı ne karıştırdı? Aklınızı ne karıştırdı?
3: Ne olduğu için açma düşündüm.
0: Maya olduğumu karıştırdı. Arkadaşlar ekmeğe de böyle maya koyuluyor. İpek'ciğim, ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Önce senden bir tahmin alalım.
3: 350 ya da 450 civarı olmuştur.
0: 350, 450. Enes?
2: 420.
0: Alya?
1: 330.
0: Eren?
1: 400.
0: 400. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda 390 puan birikti ve hedefimize kalan puan 2110. Eren'cim 10 puanla yaklaştın ama kutluyoruz. Şimdi geldik ısınma turumuzun son 4 sorusuna. İpek için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hem satış yapılan yerin hem de bir günün ismidir. Süremiz başladı.
3: Alman şey değil mi?
0: Neyi?
3: Alman dili.
0: Hem satış yapılan yerin hem de bir günün ismi. Enes?
2: Pazar.
0: Katılıyor musun İpek?
3: Evet, pazar.
0: Değil mi? Düşününce o zaman Enes ve İpek'in ortak çalışması kumbaramıza 40 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. O birbirinizi kutluyorsunuz, şahanesiniz. Enes için gelsin harf tablomuz.
2: Utku'nun U'su.
0: Utku'nun U'su 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Şekil verilmiş saça veya giysi yakasına takılan ince kumaştır. Süremiz başladı. Saça da takarız. Giysilerin yakasına da takarız, gömleklere. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Saçımızı da takıyoruz arkadaşlar. Okula giderken de takarlar. Ben bir kutu açacağım. Açalım. Bir kutu daha. Herkesin eller butona gitti.
1: Kurdele.
0: Ortak cevap mı? Ortak mı?
1: Evet,
0: ekip
1: evet,
0: ekip
1: evet,
0: ortak
1: evet,
0: mı? O zaman bu ekip kumbaramıza 40 puan daha ekler mi görelim? Alkışlar geldi. Ailelerimizden alkışlar önden geldi arkadaşlar. Aile için alalım harf tablomuzu.
1: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve fen bilgisinden gelecek sorumuz. Bir cismin uzayda doldurduğu boşluktur. Süremiz başladı.
1: Hacim.
0: Hızlı bir cevap geldi. Acaba Alya'nın verdiği bu cevapla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo! Ve ısınma turumuzun son harfi Eren için geliyor.
4: Trakya'nın T'si.
0: Trakya'nın T'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Yeryüzünün tamamı veya bir bölümü hakkında bilgi veren haritalardan oluşan derlemedir. Süremiz başladı. Biliyorsun, biliyorsun. Hadi tahmin et. Ne olabilir?
4: Derlemeyi bilmiyorum o yüzden.
0: Derlemedir. Bak ne diyor soruda? Yeryüzünün tamamı veya bir bölümü hakkında bilgi veren haritalardan oluşan derleme. Haritalardan oluşan, yani hepsinden ne yaparız? Hani derleriz, ne yaparız? Koyarız. Biraz düşünelim. Biliyorsunuz aslında duvarlara da asılır. Hı? Böyle büyük, nedir o?
1: Biliyorum ama adını bilmiyorum işte.
0: Tamam, o zaman biz bir kutu açalım. Adını da biliyorsun Alya. Demin de fen bilgisinde. Ah, biliyorsunuz acaba?
2: Atlas.
0: Atlas mı doğru cevabımız? Biliyor muymuşuz? Biliyormuşuz değil mi arkadaşlar?
1: Kıta falan şey var mı?
0: Nasıl geçti bu tur?
1: Çok güzeldi.
0: Güzel miydi? Evet. Isındık. Evet. Heyecanımızı attık.
1: Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1960. Kutluyorum hepinizi. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? İkinci tura mı?
3: Finale evet. Doğru yaklaşıyoruz.
0: Finale doğru yaklaşıyoruz. Nereye gidiyoruz?
3: İkinci tura.
0: Aldım gene sihirli değneğimi, duyamıyorum. Nereye gidiyoruz?
5: İkinci tura.
0: Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Bence arkadaşlarım da zaten hazırlar. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: İkinci tur için hazır mıyız?
5: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman İpek için geliyor her tablomuz.
2: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 90 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bir filmin veya belgenin perde üzerinde görüntüsünün oluşturulmasıdır. Süremiz başladı. Böyle perdeye yansıtılması ne oluyor o?
2: Projeksiyon.
0: Projeksiyon mu doğru cevabımız görelim? Bravo! Harikasın İpek. Enes için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak Y, 160 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Sen deyimler seviyor muydun?
6: Atasözleri.
0: Deyimlerden geliyor. Gelsin görelim. Çok alçak bir ses tonuyla eğilip birine bir şeyler söylemek anlamında.

0: Yüksek puanı olan 160 puanı Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Bravo, şahanesiniz. Aile için alalım Arif ablamızı.
1: Kardeşim Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi. Selim de burada bugün değil mi geldi?
1: Evet.
0: Selim çok küçük daha. Kaç aylık? Daha yaşında
1: Bir
0: değil
1: yaşına
0: galiba.
1: girdi.
0: Bir yaşına girdi mi? Selim'cim şu anda burada, o da bizim seyircilerimiz arasında. İyi ki geldin Selim. Coğrafyadan geliyor ve 110 puan değerinde. Yer çekimi, eğim, su gibi kuvvetlerin etkisiyle zeminde görülen harekettir. Süremiz başladı.
1: Toprak kayması.
0: Düşündü, düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasın Aliya. Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Erencim senin için geliyor Arif
1: Annem Aynur'un ağası.
0: Aynur Hanım'ın ağası 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Şirketlerin ürün veya hizmet alan müşterileriyle iletişimi yürüttüğü bir birimdir. Süremiz başladı. Ararız orayı. Neresi acaba? Neresi olabilir? Hı? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Şirketlerin ürün veya hizmet alan müşterileriyle iletişimi yürüttüğü bir birim. Ürün ve hizmet alanlarla.
1: İkincisini bununla birini.
0: Heh, söyle hadi hadi ekip çalışması. En sevdiğim. En sevdiğim. Söyle ikinciyi.
1: Bir şey merkezi de.
0: Tamam, ne merkezi olabilir? Geldi bak, ekip çalışması bu
1: Çağrı
0: işte.
1: merkezi.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: O zaman Eren, Aliya, Enes ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan daha, 80 puan, 50 değil, ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İkinci turumuzda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi İpek'ten bir tahmin alalım. Kumbarada kaç puan birikti?
1: Olmuştur bir bin.
0: Bin olmuş mudur diyorsun
1: Olmuştur.
0: Enes?
1: 700.
0: 700 Aliya?
1: 750.
0: 750 Eren?
2: 780.
0: 780. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 980 puan birikmiş.
1: 20
0: İpek'cim
1: puanla
0: çok yak ama
1: kaçırmışsın.
0: Çok yaklaştın. Kutluyorum seni ve 1520 puana ihtiyacımız var. Yaparız. Bu ekip yapar. Hazır mısın İpek'cim?
1: Evet.
0: O zaman harf tablomuz İpek için gelsin.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çok güçlü, dayanıklı veya bozulmamış anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Çok güçlü. Ne derler? Çok güçlü. Nasıl? Düşünelim Aliya.
1: Sapa sağlam.
0: Eğer cevap doğruysa Aliya kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Enes için alalım Arif ablamızı.
3: V'nin V'si.
0: V'nin V'si. 100 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kuşbaşı etlerin sebze ve baharatlarla pişirilerek hazırlandığı bir yemektir. Süremiz başladı.

0: Çok da güzel olur arkadaşlar. Kuşbaşı etleri sebze ve baharatlarla böyle pişiriyoruz. Sebze var, baharatları da ekliyoruz. Etler kuşbaşı. Biliyorsunuz değil mi kuşbaşı etler nasıl oluyor? Nasıl oluyor bir anlatın.
1: Küçük küçük.
0: Böyle küçük küçük. Aha. Ne olabilir acaba? Yardım mı edeyim, kutu mu açayım bilemiyorum. Tamam, kutu açalım.

0: Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha olsun.
1: İkincisini buldum.
0: Söyle hadi tamam, ikinciyi bulan biri var.
1: Kavurma gibi geldi.
0: Şimdi düşünelim bunun üzerine. Ne olabilir Alya?
1: İyi ki de koyun olur.
0: Ay, yaklaştık, bir düşün. Ne olabilir? Koyun değil de. Hani koyunların başında. Kim var? Kim hani? Kim olur? Tamam, var mı cevabım?
1: Yok.
0: Yok cevabımız. Enes'te var gibi, Eren'de de var gibi.
1: Boyun kavurma.
0: Boyun mu? Boyun kavurma mı görelim? Arkadaşlar koyun dediniz ya hani. Şimdi koyunlar otluyorlar, tamam mı? Hayal edin. Yeşillik var. Sonra koyunların başında böyle değnekle biri gidiyor. Kim gidiyor?
1: Çoban.
0: Evet, sonrası?
1: Kavurma.
0: Çoban kavurma mı görelim? Demek ki hiç yemediniz arkadaşlar. Sizin kavurma için görselimiz geldi. Görselimiz geldi. Hiç tatmadınız mı? Yok,
1: yok
0: mu?
1: A-a.
0: Anneler yapar mıyız evde acaba? Bugün bir yapar mıyız acaba? Yaparız diye düşünüyorum. Anneler söz verdi. Bu akşam yapacaklar siz arkadaşlar. Tatmış olacaksınız. Aile aile devam ediyoruz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Koşu, yürüyüş veya antrenman gibi fiziksel aktivitelerde kullanılan bir giyecektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Koşu, yürüyüş, antrenman.
1: Buldum ama söyleyebilir miyim ilk?
0: Tabii, ben en sevdiğim ekip çalışması. Takımcı. Hadi.
1: Bence ilki spor.
0: Evet, sonrası. Ha. Tamam, düşünelim o zaman. Spora giderken biz acaba ne giyeriz? Spora giderken ne giyeriz? Bir hayal edin üstünüzde. Ben böyle hayal etmeyi seviyorum. Şimdi spora gidiyorsunuz. Hepiniz spor yapıyorsunuz biliyorum.
1: Biliyorum ama uymuyor.
0: Hani voleybola giderken falan ne giyiyorsun? Ne oluyor? Hı?
1: Evet. Hiç aklıma gelmedi.
0: Şimdi arkadaşlar düşünelim. Üstümüze giydik eşofmanımızı değil mi? Taytımızı giydik. Tişörtümüzü de giydik. Ne kaldı eksik? Ne kaldı?
1: Şırka.
0: Ne kaldı başka? Nasıl yürürüz biz?
1: Spor ayakkabısı.
0: Spor ayakkabısı mı acaba doğru cevabımız? Asla şahanesin. Bak çok kutuda açtırmadık. Puanımız da bizde kaldı. 120 puan. Eren'le devam ediyoruz.
2: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor Eren'cim. Emeksiz kazanılan şeyler kolay kaybedilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta huya gider. Süremiz başladı. Ne olabilir? Hadi düşünelim. Ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Nokta nokta nokta nokta. Huya gider. Derler.
1: Deyince kötü anlama bir şey gelir.
0: Huya gider. Hadi bakalım. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Eren?
2: Huydan gülen huya gider.
0: Huydan gülen huya gider mi görelim? Olmadı.
1: Huydan gelen huya gider.
0: Huydan gelen huya gider mi görelim? Huy değil de oraya bir ikiye başka bir harf düşünsek mi acaba? Eren?
2: Haydan gelen huya gider.
0: Haydan gelen huya gider mi? Evet. Doğru cevabımız haydan. Evet diyor İpek. Görelim.
1: Diyecektim. Ya bastım ya. Eren bastın.
0: Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da kaldı sadece 4 sorumuz. Ben şimdi hemen bir kumbaraya gidiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1310 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimiz

0: için kalan puansa 1190. Bravo. İpek için gelsin Arif ablamız.
1: Kalemin K'si.
0: Kalenin K'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan gırtlakla bronşlar arasındaki organdır. Süremiz başladı.
1: İkincisini buldum.
0: Hadi o zaman ekip çalışması söyle.
1: Borusu.
2: Soluk borusu.
0: Borusu İpek'ten geldi. Heh. Soluk Eren'den geldi. Eren ve İpek'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar, evet, bu ekip çalışması? Nefes. Benim en çok sevdiğim şey bu ekip çalışması, biliyor musunuz? Bireysel değiliz, ekip olarak burada bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli, sizi tekrar alkışlıyorum. Enes için gelsin Arif ablamız.
1: Irak'ın ısı.
0: Irak'ın ısı 80 puan değerinde ve doğal ürünlerden geliyor sorumuz. Çekirdekli bir yiyeceğin tanelerinden çıkarılan bitkisel üründür. Süremiz başladı.
1: Zeytinyağı.
0: Bir yiyecek. Hızlı bir cevap geldi. Emin misin?
1: Eminim.
0: Enes cevabından çok emin. 80 puanı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Arkadaşlar kaldı iki soru. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Ve iki harf. Aile için gelsin Arif ablamız.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İki parçayı birleştirmek için kullanılan sıvı ya da katı haldeki maddedir. Süremiz başladı.
1: Yapıştırıcı ol. Yapıştırıcı. Yapıştır.
0: Bence de çok eminsin cevabından ama görelim cevap doğru mu? Harikasınız. Süper gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci turumuz için son harfimiz Eren'i geliyor.
1: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 110 puan değerinde ve müzikten gelecek sorumuz. Bir de şu rüya gerçek olsa sözleriyle devam eden şarkıdır. Neler nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Bir de şu rüya gerçek olsa. Hadi ekip çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Alya ile Enes.
1: Neler oluyor hayatta?
0: Neler oluyor hayatta mı doğru cevabımız? O zaman cevap doğru. Bildin. Böyle butona da gittin, heyecanla cevap vermek istedim.
1: Evet.
0: Ben şimdi bu şarkıyı bekliyorum senden. Nasıl? Aile sende de var sanki.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Ben de var sanki. Bu şarkı nasıldı?
3: Neler sadece oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, beni unuttun sanmıştım. İşte baktım ki işte orada anladım ki çok uyanınca.
0: Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa, onun sesi ta kendisi, geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elimde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Teşekkürler. Şahanesiniz arkadaşlar. İkinci turumuz da bence böyle şarkılarla çok güzel şekilde bitti.
1: Evet.
0: Şimdi ben bir tahminleri alıyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti İpek'ciğim?
1: 1450 olmuştur.
0: 1450 olmuştur diyor İpek. Enes?
1: 1600.
0: 1600. Alya?
1: 1800.
0: Eren?
4: 1480.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
4: Biraz abarttım.
0: 1680 puanımız var Enes'cim, çok yaklaştın ve hedefimize kalan puansa 820. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: 5.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. Alkışlıyorum sizi ve nereye gidiyoruz?

0: Ay efendim bir dakika.
1: Finale
0: gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman İpek için gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi var, zıt anlamlılar, elektronik ve abur cubur. Hangisi oldu?
3: Abur cubur, İpek'in iyisi.
0: Abur cubur, İpek'in iyisi. Sever misin abur cubur?
3: Yerim yani.
0: Zararlı ama yemeyelim, çok az yiyelim.
3: Çok yemem ama yerim.
0: Tamam, nadir de olsa yenebilir. Sorumuzu görelim. Patates, mısır gibi ürünlerden yapılan gevrek atıştırmalıktır. Süremiz başladı.
3: Cips.
0: Abur cubur olunca konu. Hı? İpek hemen cevabını verdi. Görelim bakalım, doğru mu? Harikasın. Arkadaşlar abur cuburları az yiyoruz lütfen. Ben de arada yiyorum ama az yememiz gerekiyor. Enes için gelsin kategorilerimiz.
3: Elektronik Jale'nin J'si.
0: Elektronik Jale'nin J'si. Sorumuzu görelim. Akıllı telefon gibi elektronik araçların bataryasını doldurmak için kullanılan cihazdır. Süremiz başladı.
3: Şarj aleti.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2080 puanımız var. Evet, son üç soru İpek'cim, haklısın ve 420 puana ihtiyacımız var. Hızlıca Aliye ile devam ediyoruz. Gelsin kategorilerimiz.
1: Fen bilgisi Miray'ın M'si.
0: Fen bilgisi Miray'ın M'si. Sorumuzu görelim. Maddelerin ışığı geçirebilme özelliğidir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Haydi ekip yapar derken Enes'ten cevap gelir.
3: Saydamlık.
0: Saydamlık. Doğru cevabımız saydamlıksa eğer. Enes kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitmek istiyorum ben şimdi, olur mu? Kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2280 puanımız var ve hedefimize kalan puan 220. Yani iki soru bilirsek ödül bizim ama daha çok sorumuz var. Üzerinizde baskı hissetmeyin. Olur mu arkadaşlar? Eren için gelsin kategorilerimiz.
4: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
5: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
6: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına... Alemin cuşiş verir efkarına.
7: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
6: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
8: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
6: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşkeli de.
5: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
8: Çok teşekkür ederim.
6: Hadi başlayın, başlayın.
9: Gelse hoşuh meclise.
8: Gelse hoşuh meclise.
9: Nazı tegafül eylese.
5: Sizi gördüğüme çok sevindim.
8: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
6: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
8: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun. Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu halede mi düşecektik?
6: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Allah'a.
5: Gel buraya çabuk çabuk.
10: Sevgili hocam bugün 18'de TV4'te.
11: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?

0: Bravo valla.
1: Sen de sadece durula.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de.

0: iPad kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: geçeceksiniz, modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
1: Otobit'te. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Haydi gel, haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Uyandıralım.
9: Çıtır külah

0: Kandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
3: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
5: Sen de bakıma katıl.
4: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
6: akımını boost'la. 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Abur cubur Adana'nın ağası.
2: Abur cubur Adana'nın ağası. Sorumuzu görelim. Şekerli, şekersiz, kokulu ve kokusuz türleri bulunan, ağızda çiğnenen eğlence yiyeceğidir. Süremiz başladı.
1: 8.
2: Yüzün gülüyor Eren'cim. Cevabından çok eminsin gibi.
1: Eminim.
2: Çok mu?
1: Çok.
2: Çok emin cevabından Eren. Doğru mu görelim? Harikasınız. Ay kaç soru kaldı? Çok heyecanlıyım. Bir soru mu kaldı?
1: Evet.
2: Sakın üzerine baskı hissetme, daha sorumuz var, tamam mı? Hadi bakalım, gelsin kategoriler.
3: Elektroniğin Z'si, Zeybe'nin Z'si.
2: Zeybe'nin Z'si, elektronikten geliyor. Sorumuzu görelim. Belirli bir alan içinde iletişim kurmayı sağlayan araçtır. Süremiz başladı. Sen ne olmak istiyordun?
3: Polis.
2: Ne kullanıyor onlar?
3: Telsiz.
2: Bu cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Ödül bizim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Enes. Bravo Enes. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alya. Bravo Alya. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eren. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Ne güzel geldi değil mi? Denk geldi son
1: evet.
2: Soruda. Sen de polis olmak istiyorsun. Hepiniz hayallerinize kavuşursunuz inşallah arkadaşlar.
1: Biz o sırada şey Enes'e butona basıyoruz.
2: Geldi aklınıza. Zaten bir ekip çalışması olacakmış da şimdi polis
3: ben
2: hanıma gelmesi de iyi oldu ama değil mi? Nasıldı İpek'cim senin için?
3: Çok güzeldi.
2: Eğlendik mi?
3: Çok eğlendim. Çok heyecanlı geçti. Çok
2: İyi ki güzel geldin. Geçti. İyi ki geldin Enes'cim.
4: Güzeldi. Heyecanlı geçti.
2: Aliyeciğim.
1: Gerçekten çok güzel. Yani bir daha katılmak isterim de diğerlerine haksızlık olur adam.
2: Ay ne kadar güzel düşündün. Ama arada böyle kılık değiştirip gelmek isteyenler var, aklında olsun. Tamam mı? Eren'cim, Eren'cim bu arada sihirli değneğim için teşekkür ederim. Bakın bize şans getirdi. Bundan sonra ben bu sihirli değneği kullanacağım arkadaşlar. Enerjimiz düştüğü an hemen böyle güzel enerji yollayacağım size. Eren'cim nasıldı senin için?
1: Harikaydı ve çok eğlenceliydi.
2: Çok eğlenceliydi. İyi ki geldiniz. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Şimdi, ay yine ben ödül aramaya çıkıyorum. Gören var mı benden önce? Ödüller de ödül. Bir türlü yerini bulamıyorum şu ödülün. Nerede ödül arkadaşlar? Gördünüz mü?
3: Hayır.
4: Orada.
2: Nerede? Şurada. İpek görmedi. Orada. Eren'le Aile gün. Hani?
3: Orada.
2: Aa ödül abla buradaymış. Gidiyorum ödüle. Duygucuğum teşekkür ederiz. Ödüllerimizle geliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız?
3: Evet,
1: evet.
2: Siz çok çalıştınız, çok hak ettiniz. Harika bir ekip çalışması oldu. Sizi kutluyorum. Hayatınızda da hep böyle yardımlaşın. Olur mu arkadaşlar birbirinizle?
3: Teşekkür ederim.
2: Harikaydınız. Teşekkürler.

Tuzlu'ya hoş geldiniz efendim. Ben de sizi burada bekliyordum, biliyor musunuz? Bugün harika bir gün olacak. Çok güzel iki tarifim var. Bir tanesi çatal kurabiye. Çatalı sevmeyen var mı? Ama bazıları böyle özellikle sever çatalı, değil mi? Çatal deyince ya pastane gelir aklınıza ya da böyle arabalar gelir içinde böyle çatal satılan. Sabah böyle işe giderken ya da böyle bir akşam beş çayına ne de yakışır, değil mi? İşte onu evde yapıyoruz. İkinci tarifim ne biliyor musunuz? Ona da bayılacaksınız. Hani böyle pastanelerde portakal dilimleri oluyor. Çikolataya batırılmış. İşte onu yapacağız birlikte. Çok güzel olacak. Bayılacaksınız. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hemen malzemeleri saymakla başlıyorum. Önce çatal kurabiye yapıyoruz. Tereyağı, çörek otu, mahlep, şeker, sıvı yağ, yoğurt, sirke, tuz, kabartma tozu ve yumurta sarısı var. Bir de tabii ki unum var efendim, her zamanki gibi. Ama bakın bu sefer unu en sona sakladım. En baştan söylemedim. Bazen öyle değil mi? Unum var diye başlıyorum. Evet, hemen yağımızı şöyle kabımıza alalım. Çünkü yoğurmalı bir tarif bu. Yavaş yavaş yoğuracağız birlikte. Evet, yoğurdumu da aldım. Sırada sıvı yağım var. Hemen onu da koyalım. Böyle yavaş yavaş şekerim var. Evet, bu şekeri hemen şöyle sıvıyalım, içinde kalmasın. Tuzum var. Şöyle bir çimdik tuz var. Evet. Mahlebim var efendim. İdris ağacı da deniyor. Kiraz ağacı da deniyor. Yabani kiraz ağacı da deniyor. Mahlep de hakikaten hem vücudu kuvvetlendiriyormuş. Ne kadar faydaları var saça, cilde, bağışıklık sistemine. Kabartma tozunu da koydum. Bu ikiliyi sona saklıyorum. Çünkü sonda bu ikiliyle çatalımızı süsleyeceğiz. Evet, şimdi yavaş yavaş unumuzu da şöyle koyalım. Şurada duralım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Siz de çatal sevenlerden misiniz? Çok değişiktir tadı, değil mi? Diğer hani hepsinin tadı ayrı tabii ki, farklı farklı, ama çatalı da böyle yani seveni çoktur. Vazgeçilmezdir o çatal. Özellikle de böyle simitçilerde satıldığında, değil mi? Böyle klasik bizim tatlarımızdan. Aslında Türkiye'ye özel. Nasıl yurt dışına gittiğimizde diyorlar ki işte pretzel, işte bu buranın özeli falan. Bizim için de bence işte simidimiz. O beş çayındaki simit ya da sabah kahvaltısındaki neyle değişilebilir? Dünyanın neresinde rastlayabilirsiniz? İşte olmuyor. Yok, bazı şeyler benzersiz. O yüzden mesela yurt dışındaki yaşayanların hep istedikleri simit oluyor, biliyor musunuz? Evet, şöyle hamurum gayet güzel oldu. Ben buraya hep fazladan un alıyorum gerekirse diye, ama gerekmedi. Gayet güzel oldu. Evet, şöyle yoğuralım. Evet. Şöyle güzelce yoğurduk. Kenara alalım. Ve yavaş yavaş şu minik minik yapacağımız çatalları, çatal kurabiyeleri tezgahıma alayım. Evet. Şimdi çatal deyince hep aklıma annem geliyor, biliyor musunuz? Çünkü o küçükken böyle çok iştahsızmış. Bir tek çatalla kahvaltı yapıyormuş. Sonra da mesela nerede çatal görsek, hani vardır ya böyle bazı insanlar için, bu benim için çok özel dersiniz. İşte onu mesela annem böyle, ay çatalı görünce mesela dayanamaz. O yüzden söylüyorum böyle bazı, ben de mesela çatalı severim. Yani onunla hiçbir sıkıntı yok, yerim. Bayıla bayıla yerim. Ama mesela ben de açmacıyımdır mesela. Açma çok severim. Bir gün de birlikte açma yapalım. Çatal değil de açma yapalım bir seferde. Açmaya da bayılırım. Evet, şöyle yapıyoruz. Şeklini böyle veriyoruz. Birkaç çeşit var yapmak için. Bu böyle kolay, basit. Ve pratik bir tarif. Şöyle yine güzelce şöyle uzun bir şekilde açıyoruz.
uçlarını biraz daha inceltebiliriz. Buradan da bir tane yapıyoruz.

ve burada birleştiriyoruz. Evet, zaten bizim burası pastane gibi oldu artık, değil mi? Pastalar, kekler, börekler, çörekler, tatlı tuzlu çalışıyor her daim. Evet, çok şükür sağlıklıyız, yapabiliyoruz diyorum. O yüzden böyle kıymetini bilmek gerekiyor sağlığın. Çünkü normalde hasta olduğunuzda canınız zaten ne bir şey yapmak istiyor, ne bir şey yemek istiyor, değil mi? O yüzden gerçekten böyle şükrediyorum her zaman sağlıklı olduğum güne. Ancak o zaman sağlık olunca çalışabiliyorsunuz, sağlık olunca bir şeyler yapabiliyorsunuz. Allah böyle bize dermans dert vermesin, hep geçecek hastalıklar olsun. 2-3 gün grip tamam, hani idare edip yatalım, başka bir şey olmasın hayatımızda. Dermansız dert vermesin. Ama bu işte şimdi mesela ağzın tadı. Şu çatalı güzel yapalım bir akşamüstü saat 5'e. Ya da mesela yine vardır günlerimiz, toplantılarımız, ne yapacağım derdi. İşte bakın çatalı yapabilirsiniz. Hem de çok rahat. Bir de o kadar lezzetli oluyor ki kıyır kıyır. Tam böyle çay yanına. Of, çok lezzetli. Ben evde bunu yaptığım zaman bir taneyle duramıyorum. Gerçekten önümden... Evet, şöyle. Bir tane daha yapalım. Böyle iki tane karşılıklı yapıyoruz. Sonra onları yanından birleştiriyoruz. Ben şimdi bunları yapmaya devam edeceğim. Sonra fırına giderken tekrar görüşelim.

Efendim geldik tatlı tuzunun ikinci en tatlı bölümüne. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Portakal dilimleri yapıyoruz. Hem de çikolata soslu. Hemen başlıyorum efendim. İki tane portakalım var. Birer santim kalınlıklarla doğrandı. Bir çubuk tarçınım var ve bitter çikolatam var. Bir de şekerim var. Haydi hemen tarife geçiyorum. Şimdi önce şu beymari usulü altını yakmıştım zaten ocaklarımın. Çikolatamı koyayım. O bir yandan erisin efendim. Sırada şöyle kaynayan bir suyum var yine. Şimdi bu suyun içine portakalları atıyorum. Şimdi şöyle olacak. Ben bu portakalları su kaynadıktan sonra 5 dakika haşlayacağım ve suyunu dökeceğim. Sonra tekrar ikinci bir su yapacağım. Onları da 5 dakika haşlayacağım ve dökeceğim. Sonra asıl kaynatma işlemine geçeceğiz. O zaman şekerle kaynatacağız. İçine çubuk tarçın koyacağız. Sonra da fırına götüreceğiz efendim. Bayağı işlemimiz var yani. Evet şimdi çikolatalarım eriyor, portakalım da haşlanıyor. İki kere süzdükten sonra tekrar sizinleyim.

mantıkallarımı güzelce iki kere haşladım. Sonra döktüm suyunu. Şimdi yeni bir tencereye aldım ve içine su doldurdum. Şimdi şekerini koyuyorum. Böyle reçel gibi şerbetli bir şekilde portakallar biraz pişecekler. Böyle ballanacak, azıcık reçele benzeyecek. İçine bir de çubuk tarçın atıyorum şöyle lezzet versin diye. Şimdi de bunu bekliyoruz efendim. Portakallar ballanacak. Sonra onları kurutmak için fırın tepsisini alacağım ve 100 derecede yaklaşık yarım saat onları kurutacağım. Tek tek portakallarımızı artık ballandı, suyunu çekti, lezzetini aldı. Şöyle süzerek evet fırına götürüyoruz. Çünkü fırında böyle birazcık kuruma işlemi olacak. Kurutacağız onları. 100 derecede yaklaşık 40 dakika böyle kendini şekerli bir şekilde çekecek. Ne yaptık? Önce 5'er dakikadan 2 kere kaynattık. Portakalın kabuğunun acısını aldık. Sonra şekerle birlikte onu böyle ağdalaştırdık ve böyle reçel kıvamına getirdik. Şimdi de fırın zamanı. Şimdi biz fırına gidiyoruz. 100 derecede 40 dakika fırında olacak. Evet şunu da alalım. Evet böyle. Şimdi fırına gidiyoruz. Geldik en keyifli kısma. Portakalları fırından çıkardım. Sonra onları soğuttum. Şimdi gördüğünüz bu portakalları şöyle bitter çikolataya bulama zamanı geldi. Evet şöyle. Evet bitter çikolataya buladık. Şöyle teker teker hepsini bulayacağım. Sonra da onları dolapta soğutacağım ve servise hazır hale getireceğim. Ben böyle reyonda bu portakalları görünce gerçekten dayanamıyordum. Sonra bunu evde yapmayı denedim ve gayet de güzel oldu. Evet şöyle güzelce batıralım her yeni. Yani böyle yarım tekerlek diyelim. Muhakkak batıralım.

mısın? Ay bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu hakikaten? Evet. Hem de çok da kolay oluyor. Tamam birazcık ne yaptık? İşte önce 5 dakika bir kaynattık. Sonra bir daha 5 dakika kaynattık. Kabuğunun acısını aldık. Sonra şekerle ve kabuk tarçınla kaynattık. Sonra biraz fırınladık, kuruttuk. Birazcık tamam, meşakkatli. Kabul ediyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Ben geçen gün evde yaptım. Sonra da eve bir geldim. Böyle bir tabak bitmiş. Sadece iki tanesini zorla kaptım ellerinden resimlemek için. O yüzden sadece iki tanesinin resmi var evde. Göreceksiniz, siz de yaptığınızda hemen bitecek yani. Hiç böyle uzun süreli sergileyemeyeceksiniz bu lezzetleri. Efendim şimdi ben bunları böyle teker teker çikolataya batıracağım. Bu arada çatallarım oldu. Bunu da birazcık dolapta bekleteceğim. Sonra sunumda tekrar görüşeceğiz. Bir tatlı tuzunun da sonuna geldik. Ne yaptık efendim bugün? Biraz hatırlayalım mı? Önce pastane çatalı yaptık. Pastane tuzlusu. Mis gibi buralar mahlep koktu şu anda biliyor musunuz? Böyle pastaneyi aratmayacak çatallar yaptık. Zaten gerçekten çok sevilir bu çatal. Hem beş çayına yakışır, kahvaltıya bile gider. Hep böyle aklımıza çatal deyince simit arabaları geliyor değil mi? Böyle bir tane çatal kapıp eve gidesi geliyor insanın. İşte bunları evde yaptık. Sonra da portakal dilimlerini çikolataya bandırdık efendim. Ne yaptık? Önce portakalları birer santim olarak kestik. İki kere 5 dakika haşlayıp acısını aldık, suyunu döktük. Sonra şekerle kaynattık. İçine tarçın çubuk tarçın koyduk. Sonra da fırına koyduk. Bir yarım saat 40 dakika fırında şöyle kuruttuk. Ondan sonra da bitter çikolataya güzelce bandırdık. Böyle gerçekten çok keyifli bir program oldu. Bunu hep böyle pastanelerde görüyorduk. Artık evimizde de çok rahatlıkla yapabiliriz. Eşe, dosta gururla sunabiliriz efendim. Ne diyoruz her zaman? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Bu yemeklerle de yerinde olacaktır eminim. Şimdilik tatlı tuzudan, Özge'den hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.

Ekmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle çok ama çok renkli bir yerdeyiz arkamda görmüş olduğunuz gibi. Bugün İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesini gezeceğiz sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Herkes ekranlarının karşısında rahatça böyle otursun. Gezmek Olsun başlıyor.

neredeyiz? Şu anda Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeyiz. İlk kurulan AVM'lerden diyebiliriz. En alt katında çocuklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz böyle atlı karınca ve dışarıda böyle bir iki tane oyuncak var. Hafta içi 12'den 8'e kadar açık, hafta sonu 12'den 9'a kadar açık bu atlı karıncanın bulunduğu alan. Ücreti ise 7 lira 50 kuruş diyelim ve biz de atlı karıncanın keyfini çıkartalım. Sonrasında mı sizi Bakırköy'de çok ama çok keyifli bir müzeye götüreceğim. Aa, böyle bir yer var mıydı diyeceksiniz. Kaçırmayın.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldik. Kameraman arkadaşlarımla birlikte. İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nin hemen yan tarafında bu cadde. İskele Caddesi'nde burası. Türkiye'nin ilk kamera müzesi. 24 yıllık bir müze. İçeriye geldiğiniz zaman fotoğraf makinelerinden kameralara, siyah beyaz fotoğraflardan tutun da kendi fotoğrafınızı çekebileceğiniz hatıra alanına kadar her şey ama her şey burada var. Burası iş insanı Hilmi Nakipoğlu tarafından kurulmuş. Öncesinde kendisi koleksiyon yapmaya başlamış ve daha sonra burayı müzeye çevirmeye karar vermiş. Haftanın 6 günü açık bir müze burası. Eğer fotoğrafa, fotoğraf çekmeye, filmlere, fotoğraf filmlerine ve geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız buraya gelip keyifle gezebilirsiniz. O zaman ne duruyoruz? Haydi gezelim Türkiye'nin ilk kamera müzesini. Siz de eğer bu kameralara yakından böyle bakmak istiyorsanız Türkiye'nin ilk kamera müzesine gelebilirsiniz. Şimdi ben bu kamerayı anlatmak istiyorum size sevgili seyirciler. Şimdi bunu kimler hatırlıyor bilmiyorum. Recep sen hatırlıyor musun? Recep hatırlıyormuş. Filmi buraya koyuyorsunuz ve buradan baktığınız zaman şuradan hareket ettirdiğiniz zaman sanki baktığınız yerdeki ülkelere gitmiş gibi oluyorsunuz. Çocuklar için çizgi filmli olanları var, işte örneğin Prag filmi olanı var, oraya gitmiş gibi oluyorsunuz. Gayet de keyifli. Ay burası 3 katlı, fazla oyalanmadan hemen bir üst kata çıkalım.

Ya o kadar çok geçmişe yolculuk yaptım ki burada gerçekten de fotoğraf çekmeyi ve fotoğraf çıkartmayı ve fotoğraflarıma bakmayı özlemişim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman 2. Dünya Savaşı'ndan orijinal fotoğrafları da merdivenlerden çıkarken görebilirsiniz. Foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları. Ve İbrahim Zaman Türkiye'de 5. sırada fotoğraf sanatçısı olarak, onu söyleyebilirim sizlere, Işığın Efendisi olarak biliniyor kendisi. Buraya geldiğiniz zaman yine onun da çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğrafları görebiliyorsunuz. Burada 1200 makine var sevgili seyirciler. Hem fotoğraf kamerası hem kamera, yani fotoğrafa, kameraya dair, ışığına dair aradığınız her şeyi buraya geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Tekrar belirteyim, haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 5'e kadar açık bir yer burası. İskele Caddesi'nde, Bakırköy'de. O zaman şöyle bir burayı da gezelim. Sonrasında Ara Güler Hatıra Fotoğraf Çekme Alanı'na gidelim ve bizim de orada bir fotoğrafımız olsun. Ve bizim de burada bir fotoğrafımız olsun dedik, oturduk buraya. Şimdi birkaç fotoğrafımı çekerseniz Recep Bey, çok mutlu olurum.

Çünkü burada kötü çıkarım diyen çok ama çok güzel çıkıyormuş. Çok güzel fotoğraf çekilen bir alanmış. Fotoğrafta biliyorsunuz ışık önemli, ayar önemli, çeken kişi önemli. O zaman verelim biz de pozumuzu.

istiyorum. Burası iş insanı Hilmi Nakipoğlu tarafından kuruldu. Onu söyleyebilirim sizlere. Türkiye'nin ilk ama ilk kamera müzesi. Vallahi çıkın gelin. Çok keyifli gezmesi diyelim ve atalım kendimizi Bakırköy'de sokaklara, caddelere, pasajlara. Ne dersiniz?

Bakırköy'de, sokaklarda, caddelerde, pasajlarda kaybolacağımızı söylemiştim zaten biraz önce. Kamera Müzesi'nden çıktık ve böyle çok ama çok güzel bir mağazaya girdik sevgili seyirciler. Yine aynı lafı söyleyeceğim ama belki birçoğunuz Bakırköy'de oturuyor olabilirsiniz. Ama böyle güzel yerleri keşfetmekte geç kalmış da olabilirsiniz. Ben sizin için önceden geliyorum, siz de benden sonra gelirsiniz diyelim de. Bir ayakkabı aşığıysanız ya da bir çizme aşığıysanız, benim gibi bir mağazaya girdiğinizde hep dikkatinizi ayakkabılar çekiyorsa burası tam size göre bir yer. Burada aradığınız her modelde çizmeyi, her modelde ayakkabıyı bulabilirsiniz. Bu mağazanın özelliği bir kere hem ayakkabı ve botların olması hem de suni kürklerin olması. Gerçek değil, suni sevgili seyirciler, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi siz bir şöyle buraya göz atın. Ben de buraya bakmaktan kendimi alamadım gerçekten de. Sevgili seyirciler, bakın şöyle çizmeler var mesela burada. Giyemem ama gerçekten de aşırı şık. Ben giyer miyim diye sorarsanız ben giyemem. Aslında giyerim ya. Bence de giyerim. Recep diyor ki bence giyersin. Bence de giyerim. Taşlı maçlı çok şık. Ki bunun bir de renkleri de var. Bak moru var, yeşili var, mavisi var, pembesi var. Sonra şöyle kısası var. Bakın. Şimdi şöyle bakıldığında ve buna da baktığım zaman bu taşların hepsi tek tek elle yapıştırılıyor. Ve Swarovski taşlar. Yani

vazgeçilmez. Her sene bir modası vardır bu leoparın ve hiçbir zaman modası geçmez. Yine şöyle bakın, birbirinden güzel botlar var. Bayağı da çeşit var burada. Yüzden fazla model var. Buradaki sadece gösterdiklerim yok. Mesela şöyle açık ayakkabılar da var. Son zamanlarda şunlar bayağı moda. Bir de suni kürk buranın özelliği. Suni kürkten hırkalar, montlar, kabanlar var burada. Sevgili seyirciler, bu mağaza haftanın 7 günü açık. Bakırköy'de sahil tarafında Mor Menekşe Sokağı diye geçiyor burası. İlla almak zorunda değilsiniz. Gelirsiniz, benim gibi biraz gezersiniz, fikir edinirsiniz. Bütün zevklere hitap eden renklerin ve modellerin olduğunu söylemek isterim. O zaman son kez şöyle bir göz atın. Sonrasında başka mağazalarda gezmeye, kaybolmaya devam edelim.

Şimdi Bakırköy'de meydandan aşağı inen yürüyüş yolundayız. Bu caddenin ismini aslında kimse bilmiyor ama Fevzi Çakmak Caddesi diye geçiyor. İstanbul Caddesi'nin hemen bir üst tarafında oluyor. Ama dediğim gibi Bakırköy yürüyüş yolu aslında burası. Böyle çok güzel bir mağaza var. Dışarıda birbirinden güzel ve vitrinde birbirinden güzel kombinler var. Bir içeriye girelim. Neler varmış?

neler yokmuş, ne kadarmış hepsine göz atalım. Hadi gelin. Sevgili seyirciler, biz kadınlar için o kadar çok alternatif var ki gerçekten de. Hani istediğimiz yerden, istediğimiz fiyata giyinebiliyoruz. Kafa hemen sallandı Recep'te. Biz erkeklerde yok diyor. Biz şanslıyız birazcık. Böyle çok ama çok güzel bir mağaza var. Bakırköy yürüyüş yolunda dediğim gibi. Hemen İstanbul Caddesi'nin üst kısmında kalıyor. Mağazaya girdiğiniz zaman triko elbiseden tutun, işte deri eteğe kadar, tuluma kadar, deri elbiseye kadar, ne bileyim şifon, bir bluza kadar, tunik kazağa kadar aradığınız her şeyi ama her şeyi bulabilirsiniz. Siz şöyle bir alt kata göz atın, ben de abiye bölümüne çıkayım. Abiye bölümünün de olduğundan bahsetmiştik. Biraz da abiye bölümündeki elbiseleri sizlere gösterelim. Sonrasında yine farklı mağazalarda gezmeye devam edelim.

Kına kıyafeti mi istersin, sünnet annesi kıyafeti mi istersin? Yoksa evden çıkış elbisesi mi istersin, yoksa mezuniyet elbisesi mi istersin? Aradığın her şey burada var. Örneğin şu kırmızı elbise benim o kadar çok hoşuma gitti ki sevgili seyirciler. Yani çok asil ve çok güzel duruyor bence. Şöyle bakın, simliler, payetliler, işlemeliler, kısa olanlar, bir sürü güzel elbise var burada. Hangi birini göstereceğimi bilmiyorum. Mesela şu siyah da çok güzelmiş. Ben bu mağazayı çok sevdim, çok ama çok keyifli bir mağaza. Dediğim gibi haftanın 7 günü açık, Bakırköy yürüyüş yolunda. Gelip gelmemek size kalmış. Ben alternatifleri gösteriyorum.

0: Bakmaktan kendimi alamadım çünkü çok güzel bir pasajın içindeyiz. Bakırköy demek zaten pasajlarıyla zengin bir ilçe de demek açıkçası aynı zamanda. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ama kameraman arkadaşım Recep'e de soralım, bence de diyor. Buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel butiklerde tasarım ürünleri satın alabilirsiniz. Ve bu güzel mağazaya bir girelim, neler varmış neler yokmuş ne kadarmış sizlere gösterelim. Burada başkasının üzerinde göremeyeceğiniz birbirinden güzel tasarım ürünler var sevgili seyirciler. Şimdi birkaç tanesini sizlere gösterelim. Örneğin çok şık bir kombin yapmışlar. Gayet de güzel. Elbiseyi tek tek kullanabilirsiniz. Aynen böyle kazakla da kombinleyebilirsiniz. Buradaki ürünleri tekrar belirteyim. Başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler. Mesela şöyle çok şık, hem kot ceket hem de gömlek olarak kullanabileceğiniz bir ürün var. Çok da güzel. Aksesuar bakın gayet şık. Haftanın kaç günü açık?
1: Haftanın 6 günü açık, pazar günleri hariç.
0: Pazar günleri kapalıymış bu butik. Onun dışında haftanın 6 günü açıkmış. Şöyle bir içeridekilere göz atın. Sonrasında tekrar sizleri farklı bir butikten karşılayalım Üstün Pasajı'nda.

Ya o kadar güzel bir mağazaya girdim ki pasajın içinde size anlatamam. Baya iyi ürünler var açıkçası. Yine bu mağazadaki ürünleri de başkasının üstünde kesinlikle ama kesinlikle göremezsiniz. Bu ürünlerin hepsi el emeği, göz nuru, işleme sevgili seyirciler. Örneğin şöyle bir sweatshirt var. Ama bu sweatshirt'ü başka bir yerde göremezsiniz bu şekilde. Gayet de şık. Mesela bakın şöyle bir hırka var. Çok güzel değil mi Recep? Güzel dedi Recep de ki Recep kameraman arkadaşımız böyle şeyleri beğenmez. Recep güzel dediyse güzeldir gerçekten de. Üstün pasajı tasarım butiklerin fazlasıyla olduğu bir pasaj. Burada sadece benim gösterdiğim ürünler yok bu arada. Fazlasıyla güzel ürün var. Mesela şu ceket çok şıkmış. Gayet güzel duruyor. Haftanın 6 günü açık. Burayı da üstün pasajında ziyaret edebilirsiniz diyelim. Ve sizi buradaki muhteşem ötesi taşlı tuşlu ürünlerle baş başa bırakalım.

masaja geldiğinizde şapka merakınız varsa, şal takmayı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka bu mağazayı ziyaret etmenizi öneririm. Yazın birbirinden farklı gözlükler oluyor. Kışın da var bu arada. Yine şöyle serpiştirilmiş araya. Kışın da geldiğiniz zaman hem böyle şalların falan yanı sıra fazlasıyla burada şapka modeli oluyor. Şu anda mesela yine şapkayı taktım. Kafamda huni varmış gibi hissediyorum. Ben her şapka taktığımda kafamda huni varmış gibi hissediyorum.

Yani mütevazı olamayacağım şimdi. Yüzüm güzel olduğu için şapkalar yakışıyor ama ben kafamda huni varmış gibi hissediyorum. Yani şapka kültürü aslında çok önemli bir kültür bence. Hem yazın hem de kışında birbirinden güzel şapkaları takıp aslında kıyafetimizi en güzel şekilde kombinleyebiliriz. Sadece göstereceğim şapka modelleri yok bu arada. Burada mesela şöyle şapkalar da var, kasket olanlar da var. Onun dışında bereler de var. Ay var da var burada. Tekrar belirteyim, buraya yazın geldiğinizde birbirinden güzel gözlük modelleri de oluyor. Ben susuyorum. Mağaza konuşsun. Şimdi sizi çok ama çok tatlı bir yerden karşılıyorum. Alman pastası seviyor musunuz bilmiyorum ama hadi gelin. Bakırköy'de sizi çok güzel bir yere götüreceğim.

0: Sevgili seyirciler, gezdik tozduk. Şöyle güzel bir alışveriş yaptık. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hayatınızda yiyebileceğiniz en ama en güzel Berlinerleri burada yiyebilirsiniz. Bakırköy'de böyle butik bir dükkan. Burası dolar dolmaz anında boşalıyor. Onu da söyleyeyim. Ya bak şimdi diziyorlar ama sonrasında arkanızı döndüğünüz zaman hop diye boşalıyor ürünler. Onu söyleyeyim. Hadi içeri girelim. Masayı donattık sevgili seyirciler. Aşırı lezzetli bir kere bunlar, onu söyleyeyim sizlere. Yani Bakırköy'e geldiğiniz zaman bu Yakut Sokak'ta bulunan bu butik yere uğramadan gitmeyin. Haftanın kaç günü açık? Öncelikle onu soralım.
1: Haftanın 6 günü açık, pazar günleri hariç şu anda.
0: Üzülecekler ama şimdi pazar günü niye kapalı diye. Ben olsam üzülürdüm yani.
1: Yaz sezonunda pazar günleri de açık olacağız artık. Sabah 8.30'dan akşam 8.30'a kadar hizmet vermekteyiz.
0: Şimdi Mustafa Bey bize anlatacak Berlinerleri. Öncelikle bu Berlinerlerin özelliği ne?
1: Asıl adı Krapfen diye geçiyor Avusturya'da. Almanya'da bazı bölgelerde Berliner diye de geçiyor. Asıl Avusturya bölgesinde sadece kayısılısı mevcut orijinal olarak. Almanya bölgesinde çilek veya frambuaz olarak değişiyor veya Bavyera kremalı da diyorlar. Aslında bölgesel olarak tatları değişiyor, iç dolguları.
0: Şimdi kaç çeşidi var?
1: Berliner olarak şu an bizde birçok çeşit mevcut.
0: Bu hangisi?
1: Şu an o Bavyera kremalı dediğimiz ürünümüz. Bu? O hem içi hem dışı çikolatalı, duble çikolatalı.
0: Bu?
1: Kit katlı, üzeri kit kat kaplı, içerisi de çikolatalı, kit katlı. O karamelli yeni bir ürünümüz, karamel tüpü üzerinde. İçine karameli siz istediğiniz kadar doldurup yiyorsunuz, evet. Bu tiramisülü, içinde tiramisu, üzerinde kahve sosu ve kakao var.
0: Peki şu?
1: Şamrolle dediğimiz bir ürün bu. Rulo diyoruz biz burada. Dışı çıtır tereyağlı bir hamur. İçerisine de özel bir krema dolduruyoruz. Bu da değişik, güzel bir ürün.
0: Siz de benim gibi buraya gelebilirsiniz. Bu güzel Berlinerlerden yiyebilirsiniz. İsterseniz paket olarak alıp evinize götürebilirsiniz. Haftanın 6 günü açık. Bakırköy'de Yakut Sokak'ta. Postanenin oradan çıktığınız zaman hemen böyle yukarıya doğru yürüyün. Sağ tarafta ya da İstanbul Caddesi'nin bir arka sokağında diyebiliriz. Alışveriş merkezlerinin olduğu yerin bir arka sokağında diyebiliriz. Ayıp olmasa ben başlıyorum Berlinerle
1: yemeği. Afiyet olsun.
0: Şu ana kadar kendimi zaten zor tuttum. Şu
1: kit katlı.
0: Evet, kit katlıdan başlıyorum.

Şöyle şunu da göstereyim. Sevgili seyirciler, yemin ederim böyle bir lezzet yok. Baviera. Kremalı olan benim favorimdir. Ben yemeğe devam edeyim o zaman. Kahvede buluşalım sizinle.

Perşembe A101'de aldın aldın. Maylo 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 279 lira. Maylo 3 katlı 16'lı kağıt havlu 189 lira.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane.

0: lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa Ruffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: böyle istik. Sevince.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy

0: suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.

Ya Berliner'ler o kadar güzeldi ki hala yutkunuyorum. Tatlı limitimi doldurduğumu düşünüyorum açıkçası. O kadar çok yedim ki çünkü bu arada bana Recep kafa sallıyor ama kameraman arkadaşlarım Recep ve Zafer de o kadar çok yediler ki size anlatamam. Çünkü çok lezzetliydi. Bir yıllık tatlı yedik diyor Recep. Kesinlikle gelin, yiyin, yedirtin, alın. Misafirlerinizle yiyin, sohbet eşliğinde yıkılıyor. O kadarını söyleyeyim size. Berliner'den geldik, şimdi tatlımızı yedik. Üstüne bir güzel kubbe kahve içelim. Yine Yakut Sokak'ta, İstanbul Caddesi'nin yine alışveriş merkezlerinin olduğu caddenin bir arka sokağı olarak geçiyor burası. Çok güzel kumda kahve yapan bir yer var. Burası haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 11'e kadar açık bir yer sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman içerisi sıcacık bir yer, butik bir yer açıkçası. Ben böyle yerleri çok severim. İster dışarıda oturun, ister içeride oturun, ister bilgisayarınızla çalışın, isterseniz kitabınızı okuyun. Çok ama keyifli bir yer. Burada kumda kahve meşhurmuş. Burada bir şöyle sade kumda kahvemizi içelim. Sonrasında sizi çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Ama önce bir kahve. 40 yıllık hatırı var.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman kumda kahvenin yanı sıra menengeç kahvesi ya da diğer kahve çeşitlerinden geldiğinizde içebilirsiniz. Tabii ki ben sade Türk kahvesi içmeyi tercih ettim. Yıldız, kahveyi içiyorsun, yanında fal yok mu diyeceksiniz. Bakın burada falımız da var. Kahveyi pir kalbime gir, kalbimden çık falıma gir. Hayatınızı daha neşe dolu ve keyifli bir şekilde yaşamak, sorumlulukların azalması ve sevdiklerinizle tatile çıkacaksınız. Aa, tatil en sevdiğim. Neyse, halimiz çıksın falimiz. Bu da bizim falimiz. Ve kumda kahvemizi içmeye başlayalım. Ay, ne güzel köpüklü köpüklü olmuş. Şöminenin başında keyfime diyecek yok. Bu arada bugün tersten gidiyoruz. Önce tatlı yedik, sonra kahve içtik. Programın sonuna doğru da sizi mükemmel bir dürümcüye götüreceğim.

O kadar renkli, o kadar dolu dolu bir program oluyor ki programın hızına vallahi ben de yetişemiyorum. Tersten başladık bugün. Önce tatlı yedik, sonra gittik kahve içtik, gezdik, dolaştık. Şimdi de yemeğe geldik. Burası Bakırköy'de İncirli Caddesi'nin arka tarafında çok ama çok güzel bir kebapçı. 1915 yılından beri hizmet veren bir kebapçı sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Hadi gelin içeriye girelim, siparişimizi verelim. Çok acıktım çünkü.

Sevgili seyircim, masayı donattım. Aslında tam donatamadım. Gelecek olan kebap var ama ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi öncelikle şöyle ekmeği bir böleyim. Pideyi daha doğrusu. Şimdi bunlar ikram. Onu söyleyeyim size. Buraya geldiğiniz zaman hem böyle balon pideyi şöyle...

0: Çok teşekkür ederim. Dede kebap değil mi bu? Dede spesiyelmiş bu. Yalnız çok güzel duruyor.
1: Şimdi buraya geldiğiniz zaman balon ekmek, ezme ve peynir ikram. Tavuklu ve etli sevgili seyirciler ve üstünde şöyle kaşarlar eriyor. Yanında fıstıklı yoğurtla servis yapılıyor.
0: Yalnız bayağı lezzetli. Patlıcanı seviyorsanız altında patlıcan var.
1: Bakırköy'de olup da burayı nasıl bilmemişim ben? Nasıl keşfetmemişim? Kendime şu an çok kızıyorum. Şimdi şefin dürümünü yiyeceğiz. Şefin dürümünün de özelliği hem tavuklu hem etli hem de kaşarlı ve cevizli olması. Zaten lavaş ye beni ye beni diye böyle çağırıyor. Bakar mısınız şuna? Bugün de homini gırtlak yedik vallahi.
0: Bu da çok güzel.
1: Bugün yediğim lezzetler beni benden aldı gerçekten de. Bugün birbirinden güzel tatları yedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kameraman arkadaşlarım da aynı şekilde. Hadi Yıldız bitir biz de yiyelim diye bana bakıyorlar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bu kebabı dürümü yemeden de ben kebap dürüm yedim demeyin. Hoşça kalın.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Tarih kokan. Tarihi Haliç Tersanesi'ne geldik. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları vapurlarının periyodik bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Ben de bugün o çalışmalara dahil olacağım. Kısacık bir tarihi bilgi. Burası 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. Hala böyle bir tarihi kokusu var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Efendim, uzun uğraşlar sonucunda merdivenlerden aşağı inmeyi başardım Zafer Usta'ya ulaşmak için. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Ben burada olduğum için çok heyecanlıyım çünkü çok tarihi bir yapı. Biraz önce de bahsetmiştim. Burada ne yapıyorsunuz ve kaç yıldır ustasınız?
1: Şimdi Tuğba'cığım, ben burada küçük kantonla geldim desem yeridir. Buranın okulu vardı, okulu bitirdik ve direkt buraya işbaşı yaptık. Şu anda bulunduğumuz mekan 1876'lara kadar dayanıyor.
0: Evet.
1: 3 tane havuzumuz var. 3 havuzunda merkez kalbi burası. Buraya, bunun altında 7 metre derinliğinde kuyu var. Biz buraya kuyuya gelen suları bu şu gördüğünüz pompalar vasıtasıyla tekrardan Haliç'e gönderiyorum. Buradaki kısaca işçiliği bu.
0: Allah Allah, ne değişik işler değil mi sevgili seyirciler? Böyle kolay mı sandın, sayesinde en olmayacak yerlere de girebiliyoruz. Bu da benim için bir artı. O zaman ben ne yapabilirim burada?
1: Size en uygun bir iş şu anda göstereceğim. Şurada bir iş yapabilirsiniz. Sizin elinize yakın bir iş olduğunu düşünüyorum.
0: Oraya geçelim inşallah. Tamam, bakalım.
2: Tuğba, şu anda hepimiz sana özeniyoruz, biliyor musun? Orayı gördüğün ve o tarihi havayı soluduğun için çok şanslısın.
0: Ustam, bana bu anahtarı verdiniz ama ben ne yapacağım burada?
1: Bu anahtarı vermenin sebebi şu somunları sizi sıkabileceğinizi ümit ediyorum. Somunları, bu filtrenin somunlarını sıkabileceğinizi ümit ediyorum.
0: Çok umutlu gördüm sizi.
1: Sizdeki o performansı gözlerinizden tespit ettim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Allah Allah.
1: Bunlar sizin için sinek.
0: Ben açıyorum yanlışlıkla ama. Ben solağım ustam. Böyle her gittiğim yerde hep problem yaşıyoruz.
1: Solaklar nadir bulunur. Solak topçular çok tercih edilir.
0: Solak sunucular da tercih edilir mi acaba? Ustam, daha önce buraya gelip burada çalışmak isteyen oldu mu benim gibi kız?
1: Sizin gibi kızlarımız genelde gemilerde tercih ediyorlar. Burası biraz daha
0: zor
1: oluyor. Bunun zorluğu var. Çünkü bunu kaldırmak mesela güç istiyor. Bunu söktüğünüz zaman bir de bunu kaldırmanız lazım. Çok güzel, çok güzel gidiyorsunuz. Son bir tane civatanız kaldı.
0: Ben bugün böyle uçuyorum ya. Zafer Usta'nın yanında çalışıyorum bundan sonra.
1: Her zaman bekliyoruz.
0: Gösterin ustam, başka iş var mı bana? Hiç şey yapmam yani.
1: Gösterin.
0: Bu nedir ustam, buradaki makine?
1: O Osmanlı'dan kalma, buharla çalışan, buhar ve steamle çalışan makineler bunlar.
0: Ne güzel.
1: Burası tamamen dediğim gibi 1876'dan sonra yapılmış bizim şu bulunduğumuz mekan.
0: Anladım.
1: İngilizlere 2. Abdülhamit'te bu steamle çalışan makineleri kurdurmuş. Bu elektrikli makineler 1930 senesinde konmuş. Yani 1876'dan 1930'a kadar buharla çalışmış.
0: Oo, en eskileri bu o zaman.
1: Evet, en eskileri bu.
0: Hani
1: Sezen Aksu'nun şeyi vardı, yandan çarklı vapurlar.
0: Evet.
1: Çarklı, işte bunu kastediyor. Buharla çalışan makine, yandan çarklı makine.
0: Allah Allah, ne güzel ya. Bir taraftan da böyle tarihi bilgiler edinmiş oluyoruz. Çok sevdim ben bu bölümü. O zaman ustam.
1: Buyurun.
0: O zaman ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Bitti. Bağlayamadım, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Sadece sen şaşkın değilsin. Şu anda ben de senin kadar şaşkınım Tuğba.
0: Ustam, bunu böyle çevirince sanki çok gizli bir yere gidecekmişiz gibi geliyor.
1: Evet, burası tarihi bir yer olduğu için yerin altında delizler var. Oraya doğru uzatıyor sizi.
0: Oo, gerçekten.
1: Evet, evet. Büyük delizler ve orada korku filmlerinde çıkan ne çıkacağı belli olmuyor.
0: Diye.
1: 7 metre altta kuyu var. Havuza gelen, kuyuya gelen suları kontrolünü buradan yapıyoruz. Buradan pompaya suyun akışını sağlıyoruz.
0: He, anladım.
2: Oyun oynar gibi sağa sola çeviriyorsun ama o araba direksiyonu değil Tuğba. Suyun akışını sağlayan pompa vanası. Dikkat et lütfen, bir soruna sebep olma. Hatta bence oradan çıkıp başka bir alanda çalışmayı sürdürsen sanırım hem kendin hem tersane hem de bizler için çok daha iyi olacak. Hadi gel bu tarafa Tuğba.
0: Efendim, şu an bulunduğumuz vapur 1986 yılında Haliç Tersanesi'nde yapılan şehir atları vapuru. Adı Moda. Dediler ki bana, al bakalım Tuğba bir kova boyayı eline. Böyle olması gereken yerleri, eksik yerleri bir boya bakalım. Yarın öbür gün binerseniz vapura, buradaki onarımı bittikten sonra beni hatırlarsınız sevgili seyirciler. Ben daha fazla konuşmadan işimin başına geçiyorum. Hadi buyurun.
2: Tuğba, senin şu halini gören duyan da tüm vapuru sen tamir ediyorsun zannedecek.
0: Bana verdiler bu işi ama sevgili seyirciler, umarım yaparım. Daha önceki bölümlerden hatırlarsanız bir boya badana geçmişim vardı.
2: Hatırlamaz mıyız? Orada da başaramamıştım boya yapmayı. Sakarlıklarını unutmak ne mümkün?
0: Bayağı zor işler bunlar sevgili seyirciler. Çünkü bakıma ihtiyacı olan vapurları buraya getiriyorlar. Ve bir şekilde baştan aşağıya tüm onarımlarını yaptıktan sonra tekrardan hizmete sunuyorlar. Ve ben de biraz da olsa katkı sağladığım için çok mutluyum.
2: Sen olmasan bu işler ne olacak Tuğba? Sağ ol, var ol.
0: Bütün ustalar iş başında. Herkes bir iş yapıyor. Dediler ki Tuğba Hanımcığım, sen başının çaresine bak. Madem buraya çalışmaya geldin.
2: İşin aslı şöyle. Ustalarımız senden umudu kesince seni boyaya gönderdiler Tuğba.
0: Nasıl oluyor?
2: Harika oluyor, harika.
0: Yani artık olduğu kadar. Oh, hava da var ya o kadar soğuk ki. Böyle resmen sırtım tutuldu soğuktan.
2: Ama üstünde kalın mont var. Üşümemen lazım Tuğba. Sanki işten kaçmak için bahane buluyorsun gibi hissediyorum. Dikkat et Tuğba. Şaka yapayım derken kameramızı boyayacaksın.
3: Burası bittiyse aşağıda kesim var. Bir de aşağıya inelim.
0: Tamam ustam, inelim. Artık olduğu kadar.

0: Mustafa Usta'nın yanına gidelim bakalım bir de. Usta merhaba, kolay
1: merhaba.
0: Gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bana. Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Soğuk sizi zorluyor mu çalışmak? Ha,
1: zorluyor, ara sıra zorluyor, ara sıra da zorlamıyor.
0: Siz ne işlem yapıyorsunuz
1: burada? Ben montaj yapıyorum.
0: Montaj
1: hem kesim hem montaj.
0: Kesim. Alt tarafı zarar gördüyse
1: Zarar gördüyse hemen tamir yapıyoruz. Kesip yeniden saç koyuyor.
0: Ne kadar vakittir yapıyorsunuz modayı?
1: Modayı bir aydan beri var.
0: Bir
1: ama
0: aydan
1: bayağı beri. İş var içinde yani hala da var.
0: Vallahi hala bana da bir sürü iş çıktı aslında. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama.
1: Evet. Bayağı iş var yani hala da var. Şimdi burayı hazırlıyoruz. Hazırlıktan sonra başka adam gelecek ya da adam yoksa montajına biz başlayacağız. Ondan sonra arkamızdan kaynakçı giriyor. Kaynatıp.
0: Yani giriyoruz. Bir noktayı böyle 5-6 kişi yapmaya çalışıyor. Doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Buradaki işler bitmez. Ben hemen bir iki bir şey yapıp kaçayım en iyisi. Çünkü fark ettiyseniz Mustafa Usta o yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak, bilmem ne olacak diye sürekli iş söylüyor ki hani bana bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Gelmişken çalış falan demeye çalışıyor. Ustam şey yapalım o zaman. Kesme, biçme neyse artık ben de sizinle birlikte yapmak istiyorum.
1: Tamam,
0: uygun mudur?
1: Buyurun.
0: O halde hadi buyurun.
2: O halde Tuğba'yı bulmuşken iyice bir çalıştırın Mustafa Ustam. Kaçmasına, işten kaytarmasına, tembellik yapmasına izin vermeyin.
0: Evet usta.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl yapıyorsun kesmeyi?
1: Kesmeyi lambayı açıyoruz. Normal armuzdan gidiyoruz ilk önce.
0: Aha.
1: Armuzdan bitirdikten sonra, yani saçımızı diyelim ki bitirdik. Ondan sonra armuzu temizliyoruz. Normal postalarımızı temizliyoruz. Temizledikten sonra saçımızı ayarlıyoruz.
0: Oo, içeride bayağı ilginç
1: i̇çeride
0: görüntüler var.
1: Hala arkadaşımız içeride. Ben burada kesim yaparken arkadaşımız da içeride kaynak yapıyor.
0: Allah Allah.
1: Ama fanımız var, her şeyimiz var. Duman falan olmuyor.
0: Harika.
1: Evet.
0: Ben şimdi burada dururken siz yapınca bir şey olur mu bana?
1: Hiçbir şey olmaz.
0: O zaman bir görebilir miyim nasıl
1: Tabii.
0: yapıyorsunuz? Korkuyorum. Ay! Korktum.
2: Ateşten kendini kolla Tuğba. Peksenlik değil orası galiba. Belli ki hem çok sıcak hem de çok fazla kıvılcım sıçrıyor. Dikkat et kendine. Her zaman dediğim gibi her şeyden önce ilk olarak sağlık ve iş güvenliği olmazsa olmazımız.
0: Ben bu zamana kadar böyle kaynak falan yaptım da bu çok başka bir şey ve çok tehlikeli. O yüzden ustam yapacak, ben kırılacak yerleri kurmaya çalışacağım. Değil mi ustam?
1: Evet.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Tuba Hanım şimdi ne yapacaksınız?
0: Gemiyi böyle kıracağım altta. Evet.
1: Postayı, pasını kıralım onun.
0: Şöyle.
1: Evet, tersine tut.
0: Böyle.
1: Aynen öyle. Saca da vurabilirsiniz. Sacın pisliği aşağı düşsün.
0: Böyle.
1: Evet.
0: Oh çok ağır bu.
1: Şöyle vurabilirsiniz. Şuradan vurun. Heh.
0: Şey demesinler sonra gemiyi alttan kırıyorlar diye.
1: Yok olmaz.
0: Oh. Ustam bu kaç kilo?
1: Onu denemedik ama 1 kilo falan vardır o.
0: Hayır 2000 gram diyor. 2 kilo.

0: 2-2 doğal
1: versiyon. Beni kandıramazsınız. Evet. Tuğba yer mi yemez?
2: Evet Hüsam.
0: Evet buyurun Tuğba'na.
1: Ne olacak şimdi, bana iş kalmadı mı burada?
0: Kesin vereyim sana ama yok diyorsunuz. Başka pasını kıralım. Zaten yaptınız onu.
1: Yaptım.
0: Evet.
1: O halde aşağıya iniyorum ben.
0: Evet Tuğba Hanım o zaman.
1: Görüşürüz ustam.
0: Görüşürüz.
1: Ben hemen kaçıyorum.
3: Tuğba iki çekiç salladın sonra da kaçıyorsun.
1: Ninja kaplumbağa gibi oldum. Na na na na na.
3: Şu her gördüğün, her duyduğun işi kolay sanmak huyundan, ben de yaparım huyundan vazgeçmedin Tuğba. Tutturdun tersaneye gidelim diye buz gibi havada aldın getirdin bizi buralara. Şimdi de kaçmak için bahane arıyorsun.
1: Bayağı bir maraton koşmuş kadar yoruldum sevgili seyirciler. Aslına bakarsanız böyle tabii ki burada uzun zamandır çalışan ustalar var. Onlar kadar yorulamam elbette. Böyle birazcık böyle işlerin ucundan tutayım dedim. O bile beni çok yordu. Merdivenlerden incik incik bir yerlere sürekli tırmandım. İsterseniz biraz size buradaki izlenimlerimden bahsedeyim. Çok böyle çok güzel bir yer. Tarih kokan bir yer. Tarihi Haliç Tersanesi adı üstünde. Burada şehir hatları vapurlarının bakım ve onarımı yapılıyor. Biz de bunlara böyle yakından şahit olmaya çalıştık ve gerçekten de kameraman arkadaşlarımla birlikte çok da mutlu olduk. Ara ara fotoğraf falan da çektik çaktırmayın. Çok keyifli gerçekten. Bugün bayağı bir yoruldum diyebilirim sevgili seyirciler. Bize bu olanağı sağladığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Buraya girmek için özel izin gerekiyor sevgili seyirciler. Biz de buradaki çalışmalara dahil olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz, tüm çalışanlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ahirina.
1: Evet. Bakalım bugünkü niyetin neymiş?
0: Neymiş, neymiş?
1: Dur hele, acele etme. Abo! Kadife bacım, gene sana yol görünüyor.
0: Ay deme!
1: Vallahi billah yol be! Hem de çok kıymetli bir yol.
0: Oku hele, oku, oku, hadi!
1: Okuyorum, okuyorum.
0: Okuyacak şimdi, dur.
1: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini. Sabah mı desem, akşam mı desem, arabalı mı desem, yayan mı desem, tez vakit geliyor biri. Duyuyor o güzel sesini, hemen anlıyor kıymetini. Ya, yapıyor teklifini, alıp götürmek istiyor seni.
0: Sonra,
1: dur, dur, dur. Ama sen tereddüt edersin. Senelerdir beklersin. İşte o gün geldi çattı. Bu adamı karşına çıkardı. Hemen ver kararını. Topla çabuk çıkınını. Büyük şehirde bulacaksın. Hem parayı hem de aşkı.
2: Kim bilir nerem bozuldu gene. Allah mizahını versin. Lan bana bu yapılır mı ha? Hiç mi insafın yok senin? Hiç mi insafın yok? Şimdi ben bu dağ başında ne yapacağım ha? Söylesene ne yapayım? Gel çingene, darıldım. Konuşma.

0: Ya baksana bir hemşerim, bir saattir sana sesleniyorum, nefesim tükendi.
1: Anladık, kalkıyoruz be işte.
0: Ya kalk, bak bakalım benim şu dildülün nesi var ha? Sıla abi, hadi canım benim. Şurada bir kişi, imdat, anacığım imdat, ölüyorum.
1: Affedersin hemşerim be.
0: Ya boğacaktım be arkadaş
1: benim. Kusura kalma. Bu nedir bu hemşerim bu?
0: Ha. Akü.
1: Demek ki akü ha. Bu akü yaramaz. At gitsin. Pekala bu ne?
0: O mu? Hava filitlesi.
1: Anladım. Hava filitlesi. Yaramaz efendim, bu da yaramaz.
0: At gelsin!
1: Doğru söylüyorum, at gelsin, attım işte.
0: Hey, ne yapıyorsun sen hemşerim? Ne var ne yok atıyorsun? Hiçbir işe yarayan bir şey yok bu arabada!

0: ederim, çok özel bir sesiniz var.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Bu sesle büyük bir yıldız olabilirsiniz.
1: Ah, sahi mi?
0: Tabii sahi, ben garanti ederim. Efendim, kendimi takdim edeyim. Bendeniz Star Plak şirketinin yeni sesler manajeri Rıfkı.
1: Ah, memnun oldum, ben de Kadife.
0: Kadife!
1: Efendim?
0: Şey, yani ne güzel isim diyorum Kadife. Sesin gibi ismin de tatlı.
1: Şey, affedersiniz, yanılmıyorsam menajerim dediniz değil mi?
0: Evet, menajerim. Hem de büyük bir menajerim. Aa. 3 senedir plak şirketine şöhret yetiştiriyorum. Ben ne sesler gördüm ama böylesini görmedim. Ben ne starlar yetiştirdim, ne yıldızlar yetiştirdim. Ben çok iyi anlarım bu işten canım, ne diyorsunuz?
1: Aman Allah!
0: Böyle bir ses buralarda harcanmamalı. Bu güzel sesi bütün dünya duymalı. Karar verin, sizi hemen büyük bir yıldız yapacağım.
1: Aa, şey, bir dakika. Şey, yani bu bir teklif mi?
0: Evet, öyle sayılır.
1: Ay, aman Allah'ım, demek beni yıldız yapacak.
0: Evet, hem de büyük bir yıldız.
1: Ay, deme.
0: Dedim bile.
1: Şey ama peki siz neyle geldiniz?
0: Ben mi? Neyle geleceğim? Şu düldülle. Hey, ne örüyorsun? Şarjımanı bırak lan! Hey, dur! Dur canım! Ne yapıyorsun ya? Şarjımanı niye söktün? Şarjımanın bir şeysi yok.
2: Aa, karışma be adam! Sen bize araban bozuk demedin mi?
0: Dedim.
2: Biz de yapıyoruz işte. Allah Allah, çattık be.
0: Peki kızma, elini ayağını öpeyim canım, ne istersin ya? Sök, tak, tak, tak. Ah, anacığım, ayağım. Cezanı versin.
1: Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Ay, daha ne olsun? Baksanıza, arabanın nesi var, nesi yok, söküyor bu adam. Bu goril öldürecek beni, bu goril.
1: Ben o gorilin kızıyım.
0: Ay!
1: Ne? Arzunuzu bana söyleyin.
0: Şey, yani demek istiyorum ki bu arabanın tamirat meselesi bitecek mi? Keyfi olacak mı yoksa bitmeyecek mi? Ne zaman bitecek?
1: Ha! Baba! Beyefendi arabanın tamirinin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor.
2: Ya acele ya! Şanzıman sökmeden yapılır mı? Yapmadan takılır mı hiç? Sabaha belki biter.
1: Duydunuz mu? Ancak sabaha biter diyor.

0: Lan ödüm koptu vallahi. Sana bir daha kavuşamayacağım sandım. Sen de korktun değil mi? Korkarsın tabii. Ama ne mi lazım, herif iyi tamirciymiş. Baksana tabanı yanık, Emine gibi kaçıyorsun lan.
1: İyi tamircidir babam.
0: Ne dedin?
1: Hiç. Hı?
0: Tövbe tövbe. Yoksa sahiden mi konuşuyorsun? Ne oluyorsun be? Başıma iş çıkarma, ne güzel gidiyoruz, tabansız. Ha, ses geliyor. Anacığım, ne oluyor buna? Ne oldu buna anacığım? Anne! Ne, sen ha?

0: işin var burada senin?
1: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
0: İyi ettin de şey, o gorilin yani pardon, babanın haberi var mı?
1: Hayır.
0: Amanın, oy, ondan habersiz buralara mı geldik? Olmaz, olmaz, imkan yok olmaz. Benim ölmeye niyetim yok.
2: Derhal dönüp seni bu babana teslim edeceğim. Ondan izin al, sonra yıldız ol.
1: Aa, hayır. Ne olur, yapmayın, o izin vermem.
2: Nedenmiş o?
1: Babam eski kafalıdır. Sonra benim yıldız olmamı da istemez hiç. Ne olur gitmeyelim ona.
2: Ama nasıl olur Kadife?
1: Senelerdir hep bu anı bekledim. Niyetçi Kamil'den çektiğim niyetlerin hayaliyle yaşadım. Beni yıldız yapacak, şöhrete ulaştıracak kişiyi bekledim. İşte o sensin.
2: Öyle mi? Sağ ol.
1: Beni tekrar babama götürdüğün an bunların hepsi bitecek. Tıpkı sönen bir yıldız gibi.
0: Al şunu. Sil gözlerinin yaşını. Gözyaşlarına dayanamam. Burnumu da sil. Hadi geç yanıma otur.
1: Ne? Sahi mi söylüyorsun? Yaşa sen.
0: Uzun müddet yaşayabileceğimi sanmıyorum ya. Allah'ım sen beni şu gorilin şerrinden koru.
1: Amin.
0: Hadi ver şunu. Sen de geç oradan yanıma. Hadi. Allah!
2: Ay! Gel!
3: Buyur!
2: Şey, güzel değil mi?
1: Ay, çok güzel!
3: Ya, çok güzeldir tabii! Hey oğlum, gel buraya!
4: Buyurun efendim!
3: Ben yokken plak satışı oldu mu?
4: İyi gitti efendim!
3: Hey, hadi geç şimdi, gel!
4: Peki efendim!
2: Gördün mü, herkes beni sever Sayat. Şimdi benim odama gidelim, gel! Güzel değil mi? Hadi yürü, sallanma, gel! Bonjour madama!
5: Bonjour monsieur!
2: Bu da güzel, yürü! Hop, oradan değil, buradan!
3: İşte benim odam da burası!
4: Buyur, geç!
3: Gel şöyle! Otur şöyle, gel!
1: İyi ama siz nereye oturacaksınız?
3: Canım, ben oturmasam da olur!
1: Aa, olur mu öyle şey?
3: Odamı nasıl buldun?
1: İyi ama burası çok küçük!
3: Küçük mü? Büyük adamlar hep böyle küçük yerlerden çıkar! Ha! Benim şimdi müdürün yanına gitmem lazım. Sen bekle, gelirim.
1: Geç kalmazsınız değil mi?
3: Yok canım, hincik gelirim. Bekle, otur sen.

0: Merhaba. Merhaba dedik.
1: Merhaba.
0: Kararını ver, trafiğimi şaşırıyor. Üstelik sinyal de vermiyorsun.
2: Günaydın. Ben 3 haftadır burada yoğurdum.
1: Öyle mi, hiç farkında değilim.
2: Şey, memleketten sana bastırma getirdim. Hangisiydi? Ah bu, bak halis muhlis sırt. Sana, bak mis gibi kokuyor.
1: Ay, aman çek şunu.
2: Yürü, beğenemedin mi? 100 lira kilosu. Canım benim. Hmm. Gül biter. Babanın keyfi yerinde mi?
1: Siz gelinceye kadar iyiydi. Yanına mı gireceksiniz?
2: Yok, koynuna gireceğim. Tabii yanına gireceğim. Buyurun, bu sizin. Afiyetle yiyin. Buyurun. Müdür bey! Müjde! Şirketimiz şu andan itibaren büyük bir yıldıza kavuştu.
0: Aman, gene mi?
2: Gene mi ne demek? Yani şimdiye kadar hiç yıldız getirmedik mi?
0: Tabii getirmedin ya. Sen kim, yıldız getirmek kim?
2: Amanin bu!

0: Midir Bey, Midir Bey! Bu yıldız bir bülbül gibi ötüyor!
1: Ben bülbül değil, yıldız istiyorum!
0: Canım, hayatınızda bir kere de bülbül gibi öten bir yıldız görün!
1: Görüp de ne olacak? Bu müessesede tecrübesiz tanınmamış kimse istemem! Bana getireceksen şöhret getir!
2: Evet, afişiniz güzel. Acaba sesiniz nasıl?
3: O da fena sayılmaz. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
2: Fena fikir değil. Özel konserlere bayılırım.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu. Seni severim dedim,
3: bir ömür boyu. O halde bu akşam bekliyorum, geleceksiniz değil mi?
2: Elbette.
3: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Ay, nasıl şey bu böyle? Fenalık geldi içime. Kim kilitledi bu kapıyı?
1: Yok canım, kimse kilitlemedi. Bir yanlışlık olmayacak.
0: Yok canım.
1: Bak, bak ne güzel çalışıyor işte. Kapı. Kilitli değildi canım. Bir yanlışlık olacak şekerim. Kapı kilitli falan değildi.
0: Nasıl olur? Bal gibi kilitliydi.
1: Aa, neyse canım. Üzme kendini bir kapı için bu kadar. Sonra açıldı ya, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne o elindeki?
1: Hiç, afiş, afiş.
0: Ver. Ver bakayım.
1: Nesine bakacaksın canım, afiş işte.
0: Afiş olduğunu görüyorum ama gene de bende kalsın.
1: Niye bu kadar sinirlisin?
2: Hadi bakayım, hadi. Ben ne dersem o olur. Hadi güle güle.
1: Gördün artık canım, ver şunu bana.
0: Hayır, bende kalacak.
2: Oh, aman efendim, aman! Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
0: Hoş bulduk.
2: Bu ne güzel sürpriz böyle. Niye burada duruyorsunuz? Oğlum, nişanlını içeri buyur etsene.
1: Daha yeni geldiler babacığım.
2: Buyur yavrum, buyur. Benim odama gidelim.
1: Buyur.
3: Aktarması var. Orada. Oh, 5.30 değil. Aa,
0: ne oldu? Ben geleyim mi artık?
3: Acelesi yok.
0: Müdür beni görmek istemiyor mu?
3: Belli olmaz.
0: Ne o elinizdeki kitap?
3: Tarife. 14.30'da senin için bir yataklı var.
0: Aa, nereye gönderiyorsunuz beni?
3: Bu bana.
0: Ha, babama mı? Yani eve mi?
3: Maalesef.
0: Hani müdür bey sesimi dinleyecekti?
3: Öyle ama ne yazık ki müdür bey benim gibi düşünmüyor. Her şey suya düştü.
0: Ama ben buraya ne ümitlerle gelmiştim.
3: Kusura bakma. Buyur bilet paranı.
0: Evet ama ben eve gitmek istemiyorum. Hiç olmazsa sesimi dinleseydi bir kere.
3: Dinlemiyor bey yavrum. Zorla dinletemem ya.
4: Rıfkı baba, ne oldu bantlar?
3: Ne bantlar şimdi?
4: Plak olacak bantlar, fabrikadan bekliyorlar.
3: Bahane, beklerse beklesinler, umurumdan.
4: Hay Allah, beklese beklesinmiş ha. Hey, al şu bantları. Hepsi tamam. Hadi, evet. Doğru fabrikaya.
5: Evet, şükür.
4: Tamam, hadi.

0: kızım benden, aklıma bir şey gelmiş. Delikanlı, ver o bantları bana. Ben lazım.
1: Ama Rıfkı amca fabrikadan bekliyorlar.
0: Çık olmasınlar, beklemesinler.
1: Olur mu?
0: Ziyanı yok.
2: Dur hele, benim bilet ne oldu?
0: Ne bileti ne oldu?
2: Babama göndermiyor musun?
0: Canım bırak bu bana şimdi, bak aklıma bir şey geldi. Nelere dediğiz? Gel sen benden, gel, gel, gel.
1: Vallahi kovacaklar beni fabrikadan. Leyla olur, Mecnun anmaz, Sevda barında.

0: biliyorum ha. Müjde Fazor, müjde, doğuyu bulduk. İyi, iyi. Bir 20 senede doğuyu buldun, bir 20 senede de reyi buldun mu oldu bu iş.
1: Tabii olur ya patron.
0: Bunlar benim güvendiğim genç kabiliyetler. Daha doğrusu bir vakitler gençmişler.
2: Memnun oldum.
1: Biz de memnun olduk.
0: Kızımız Kadife büyük yıldız olacak. Bundan sonra bizimle kalacak beraber.
3: Memnun oldum.
1: Çok güzel.
3: Bavulumuzu alayım.
0: Buyurun. Bunlar da büyük yıldız olacaklar ama daha kıvamını tam bulamadılar.
2: Bulurlar inşallah.
0: İnşallah. Demek bülbülün plak doldurdun ha?
4: Heya tabii. Sizin onu açmadığınız kapıyı ben açtım. Nasıl iyi etmemiş miyim? Aa, bakın bunlar da büyük istidatlar. Muhakkak canım. Bunlar büyük ama biraz yaşlıdırlar, kusura bakmayın. İsterseniz... Bak. Onlarla da bir plak yapalım ha?
0: Oldu olacak, bir de senle yapalım.
4: Ben mi plak yapayım?
0: Harika olur vallahi. Nasıl da anlıyorsun iyi malın kıymetini, ne malsın müdür bey? Namusum, altın plak alırız.
4: Dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste.
0: Tabii.
4: Şaka yaptım canım, şaka.
0: Serbestsin.
4: Sağ ol.
0: Bugün izinli miyim yani?
4: Hayır, daimi olarak kovuldun.
0: Ay, çok şakacısın, anam! Defol! Çık dışarı!
4: Şakayı bırak!
0: Defol dedim!
4: Dur,
0: şaka! Defol!
4: Allah Allah!
0: Bak, midir be! Allah Allah!
4: Bak, git! Baş bela! Defol git başımdan! Bir daha gözüm görmesin seni!
0: Ne oldu anlamadım. Benimle alay mı ettin he? Siz bir şey anladınız mı?
2: Ne anlamamı istiyorsunuz?
0: Kovdu beni. Çok değişmiş babanız. Bir şey söylesenize.
2: Yolunuz açık olsun.
0: Ha? Olsun. Ama...

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Tabii siz

0: Siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: İşte bunlar. İşte sahanın yeni lideri.
1: İşte kapsamanın lideri.
2: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
3: Tamam abi, gel çekelim.
4: Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
4: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: technologie.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Hibiskrem versem.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: bitti. Hepsi bitti. Şimdi ben nasıl baba evine döneceğim? Hangi yüzle bakacağım suratlarına? Halbuki o kadar çok inanmıştım ki, sanki bunca yıl bu hayaller yaşattı beni. Rüyalarımda bile hep bu hayaller vardı. Oysa şimdi her şey bitti. Meğer ben bir hiçmişim.
1: Hiç olan sen değilsin benim be yavrum. Seni de diğerler gibi tatlı vaatlerle oyaladım, aldattım. Evinden barkından ettim. Affet beni.
0: Hayır, ne olur af dilemeyin. Sizin bir suçunuz yok bunda. Öteden beri içimde hep bu hisler vardı zaten. Büyük şehirlere gitmek, meşhur olmak isterdim. Sadece sizin tatlı sözleriniz bana cesaret verdi, o kadar.
1: Aslında bunlar yalan değildi be kızım.
0: Biliyorum, bunun için kendinizi suçlamayın. Asıl sizden ben özür dilemeliyim. Benim yüzümden işinizden de oldunuz.
1: Üzme kendini gayrı, sen daha gençsin. Ama bende artık iş yok. Hadi yavaş yavaş kalk da evin yolunu tutalım, hadi yavrucuğum. Hadi.

0: Ne geliyor? Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl kovarsınız Rıfkı'yı? Böyle bir sesle firmamızın durumunun bir an evvel düzeleceğini düşünmediniz mi?
1: Haklısınız Monşer. Fakat nereden bilebilirim kızın sesinin bu kadar güzel olduğunu? Plağı dinlemedim ki.
0: Hatanız daha da büyük Asım Bey. Koskoca turne programı hazırlıyoruz. Daha solistliğini bulamamışken siz elinize geçen istikbal vaat eden bir sesi dinlemeden kovuyorsunuz.
1: Evet.
2: Affedersiniz efendim, yine bu yeni plak siparişi için gelmişler. Halk sesi çok beğenmiş, başka plaklarını da istiyorlar. Vallahi yine cevap vereceğinizi şaşırdım.
0: Ben de şaşırdım. Buyurun, gene plak siparişi için gelmişler.
2: Ne diyelim efendim?
0: Ne bileyim ben? Cevabı Asım Bey versin, buyurun cevap verin.
1: Alo? Canım, yakında yenileri çıkacak değil
0: yakında
1: o kadar.
0: Yakında çıkacak demesi kolay.
1: Gene ne var?
3: Alo? Ben Ertuğrul. Mesut Bey oradalar.
1: Ah, mil pardon! Çok affedersiniz. Birden sesinizi alamadım tabii. Evet, buradalar. Rica ederim, emredersiniz. Ertuğrul Bey sizi arıyor efendim.
4: Ertuğrul Bey mi? Evet, ver.
0: Alo? Merhaba Ertuğrul Beyciğim. Nasılsınız efendim? Buyurun, emirlerinizi bekliyorum.
3: Aman efendim, estağfurullah. Sadece ricalarımız olur. Şöyle bir hatırınızı sorayım dedim. Sonra malum haliniz benden istemiş olduğunuz kredi meselesi de hallolmuş sayılır.
0: Ah, çok teşekkür ederim efendim. Bu dostluğunuzu hiç unutmayacağım.
3: Yalnız bazı hususları görüşmek üzere acaba akşam bize teşrif edebilir miydiniz? Birlikte bir iki kadeh bir şeyler de içerdik.
0: Aman efendim, ne demek, şeref duyarım.
3: O halde bu akşam 8'de bekliyorum. İyi çalışmalar Mesut Bey.
0: Güle güle efendim, güle güle. Tamam. Kredi işi halloldu sayılır.
1: Gözünüz aydın. Siz bir dahisiniz Monşer.
0: Teşekkür ederim. Ha, siz de derhal Rıfkı'yı bulup kızın sesini çok beğendiğimi, turneye de solist olarak onu götüreceğimi söyleyin.
1: Emredersiniz efendim. Hemen gidiyorum. Hatamı tamir edeceğim. Hadi müsaadenizle. Hadi.
5: Ne oldu babacığım? Telefon ettin mi?
3: Evet yavrum, akşam bize geliyor. Ona arzunu söyleyip kabul ettireceğim.
5: Ya kabul etmezse?
3: Kabul edecek. Çünkü buna mecbur.

0: mi komşer? Hayır mı şer mi? Bu bizim müdürün sesi.
1: Müdür mü?
0: Evet, hayırdır inşallah.
1: Hayırdır.
2: Kim o?
0: Rıfkıcığım, seni tebrik ederim.
2: Beni?
0: Hem de büyük tebrik ederim. Bülbül'ün plağını dinledik. Kızın sesi bir harika. Harika ne demek? Harikulade. Duymamış güzellikte. Patron da ben de çok beğendim.
3: Sahibi de yok.
0: Evet.
3: Beğendiniz demek.
0: Hem de çok beğendik. Patron turneye senin Bülbül'ünün solist olarak gitmesine karar verdi. Yarın sabah anlaşma yapmak üzere seni yazıhanede bekliyor. Tamam değil mi?
3: Tamam mı ne kelime canım? Patron kapıyı açıp beni karşısında gördüğünde geceden orada kaldım sanacak. Hadi güle güle, güle güle.
0: Eyvallah.
3: Güle güle gülsün, güle güle maşeri. Hadi güle güle monşeri. Amelin bu! Kadife! Kadife! Müjde kızım, müjde! Sesini çok beğenmişler. Solist olarak turneye seni götürüyorlar.
1: İyi biliyordum, biliyordum zaten.
3: Biliyor muydun? Nereden biliyordun?
1: Niyetten.
3: Niyetten mi?
1: Evet, çünkü niyete çok inanırım ben.
3: Hadi, hadi öyleyse hemen turne hazırlıklarına başlayalım.
4: Biz de hazırlanalım mı? Do'yu öğrendik.
5: Ömer, re'yi öğrenmediniz.
4: Re'yi de öğrendik.
5: Mi'yi?
4: Mi'yi de öğrendik.

0: Malum haliniz, oğlunuz Fikret'in yakışıklılığı ve bilhassa kadınlar tarafından çok cazip bulunuşu bizce malum olduğu kadar kızım tarafından da biliniyor. Bunun içindir ki yapılacak turneye asla kadın sanatçının alınmamasını rica ederim.
1: Fakat nasıl olur? Kadınsız bir turne hiçbir zaman başarı sağlamaz.
0: Belki haklısınız ama sanırım parasız da bir turne olmaz.
1: Anlıyorum.
0: Beni anladığınıza teşekkür ederim. Biricik kızımın bu arzusunu kıramazdım tabii. Hadi turne dönüşü yapılacak evliliğin şerefine içelim.
2: Günaydın patron! Beni emretmişsiniz, geldim.
3: Oho, günaydın, hoş geldin Rıfkıcığım.
2: Hoş bulduk.
3: Önce seni candan tebrik ederim, candan. Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, anneciğim, öpeyim. Kız harika.
2: Amanin bol, harikadır, harikadır. Benim yerime kızı öpeydiniz keşke. Turneye yolculuk ne zaman?
3: Ha, yolculuk? Ha. Bu gidişte turne olmayacak galiba.
2: Ey! Amanin bol! Gene ne oldu?
3: Ne olacak? Beyefendinin kadınlara olan zaafı yüzünden nişanlısı Selma... ...turneye asla kadın alınmamasını şart koştu. Bu sebepten senin kızı turneye götüremiyoruz.
2: Yani hiç mi kadın olmayacak?
3: Evet. Hiç kadın olmayacak. Nasıl da beğenmiştim sesini. Ha. Kız için de, bizim için de çok başarılı bir turne olacaktı bu.
2: Bu bani teşkil etmez ki, bizim kızımız çok namusludur.
3: Canım, namus meselesi değil.
2: Yani meselesi?
3: Kadın meselesi.
2: Bizimki kadın değil.
3: Kadın değil mi?
2: Değil.
4: Peki erkek mi?
2: Değil.
3: Peki nedir? Kadın değil, erkek değil.
2: Yani şey canım o, hem kadın da değil, erkek de değil, öyle de değil, böyle de değil. Yani şey o şey. Güzel. Şey o bir çocuktu.
3: Ne? Çocuk mu?
2: Çocuk ya.
3: Öyle bir sesle.
2: Evet.
3: 8. harika bu.
2: Evet, harika bir çocuktu.
4: Peki kaç yaşında?
2: Şey... 2!
3: Çüş!
2: Yani patron demek istiyorum ki 12!
3: 12 mi? Ha. Mükemmel! Bunu daha önce niye söylemedin?
2: Söyleyecektim ama fırsat olmadı ki. Herhalde bu yaşta bir çocuğun bir sakıncası olamaz, değil mi?
5: Ne? Çıldırdınız mı siz? Ben 19 yaşında koskoca kız... ...nasıl 12 yaşında çocuk olurum?
2: Bal gibi olursun! Olursun.
5: Peki bunun bir başka çaresi yok muydu canım?
2: Yok, son çare bu. Yok. Hem unutma, niyette ne çıkmıştı? Niyet.
5: Ne çıkmıştı?
2: Senin menşur bir yıldız olacağın çıkmıştı. Eğer çocuk olmazsa nasıl menşur olursun?
5: Ha, o zaman başka.
2: Ha, hadi al şunları giy bakalım.
5: Ne bunlar?
2: Bunlar çocuk kostümleri. Hadi hepsini yap, yakıştır kendine, göster kendini bize. Hadi görelim, yaşa. Oh, halloldu be.
6: Patron. Ha. Aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
6: Biz de çocuk olalım mı?
2: Ne?
6: Biz de çocuk olalım mı diyordu.
2: Hey, çüş!
5: Hani nerede kaldı bu harika çocuğunuz?
0: Sahi nerede kaldı?
3: Neredeyse gelirler.
2: İster misin gelmesinler?
3: Ay, 4'te demiştim, muhakkak gelirler.
5: Doğrusu bayağı merak ettim.
3: Ben de kızım.
4: Göreceğiz bakalım. Eğer halk sesini beğendiği gibi kendisini de beğenirse büyük bir yıldız olabilir, değil mi baba?
3: Ona şüphen olmasın
2: oğlum. Pardon monşer, yukarıda çok önemli bir işim çıktı da bekleyemeyeceğim.
3: Pek, müsaade.
2: Hadi be kızım gel, bak ablalar, abiler seni bekliyorlar. Hadi gel, hadi gel, gel bak, gel bir merhaba.
7: Hadi, gel kızım, gel buraya sıkılma.
2: Hadi gel kızım, utanma, gel canım, gel!

0: Aman aman, ne de güzel şey bu böyle.
1: Güzeldir ya amcası.
0: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Söyle bakayım, ismin ne senin?
2: Kadife.
0: Kadife mi? Ne güzel isim bu böyle.
3: Tam harika çocuklara göre bir isim değil mi babacığım?
0: Evet, evet. Hadi gel kızım, gel seni tanıştırayım.
1: Hadi yürü. Gel.
3: Ben Fikret.
2: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Senden çok iyi anlaşacağımızı sanıyorum. Bu hanım da nişanlım Selma.
2: Öyle mi? Memnun oldum efendim.
4: Merci. Doğrusu hepimiz seni merak ediyorduk. Kaç yaşındasın?
2: Ben mi? Tam 12.
4: Maşallah, yaşına göre çabuk serpilmişsin.
2: Öyle, bizim oraları biraz sulaktır da herhalde onun tesiri olacak. Peki, siz kaç yaşındasınız?
4: Ben mi? Ben 18 yaşındayım.
2: Ooo, siz de anlaşılan kurak arazide büyümüşsünüz.
4: Neden?
2: Neden olacak? Yaşınıza göre çok kart görünüyorsunuz.
5: Küçük bendik işte evladım, küçük çocuk.
4: Bakıyorum çok da bilmişsin.
0: Harika çocuğumuz geldiğine göre hemen provalara başlayabiliriz.
3: Evet, başlayalım.
5: Yoo, provaya başlamadan önce imzalama işi bitmeli.
0: Ha, tabii tabii, haklısın Rıfkıcığım. O halde anlaşmayı yapalım.
5: Öyle değil mi ya? İmzalayalım, yazalım, çizelim.
0: Gel odama gidelim.
5: De. Oldu. Kadife kızım, sen provaya başlayabilirsin. Biz anlaşmaya gidelim.
2: Peki Rıfkı Bey amcacığım.
5: Buyurun gidelim.
0: Buyurun.
3: Siz de şöyle buyurun.
0: Anlaşmayı plak dahil yaparız.
5: Yoo! Plak işi olma!
0: Neden?
5: Plak işinde benim yüreğimin yağları eridi, biraz da senin erisi.
0: Fakat...
5: Fakati makati yok! Yoksa kapris yapar.
0: Hayır, dur.
5: Sonra Bilbil'im ufak çocuk olduğu için özel bakım ister. Ahçısı olacak, bakıcısı neyi, hepsi olacak. Kabul mü?
0: Peki Rıfkıcığım.
3: Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?
2: Boş vermişimi.
3: Boş vermişimi, güzel. Hadi, başlayın bakalım.

0: Arkadaşlar, turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız. Şimdi herkes saat 6'ya kadar izinlidir. Dağılabilirsiniz.
1: Bizim işimiz ne oldu patron?
2: Gelin, gelin, gelin. Bir dakika, Fikret Bey. Bizim programı ahçıyla yamağınız...

0: de alacaktınız. Acaba şimdi dinler misiniz?
1: Yok. Şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağız.
0: Canım gene dolaşırsınız. Bir 5 dakika olsun dinleyin.
1: Canım efendim olmaz canım. Dedik şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağım ben. Sonra dinleriz.
0: Pekala madem öyle diyorsunuz öyle olsun.
1: Bırak çocuklar da şehri gelsinler şimdi.
0: Peki. Gördünüz çocuk.
1: Niye öyle duruyorsun? Seni üzen bir şey mi oldu? Aa, anladım. Sen de şehri gezmek istiyorsun değil mi? Tabii haklısın. Rıfkı Bey!
2: Buyurun, bir şey mi istediniz?
1: Çocuğu niye yalnız bırakıyorsunuz? Şehre götürüp gezdirsenize.
2: Aa, sahi haklısınız. Amanın nasıl da unuttum. Hadi benim bebeğim, hadi kızım, hadi yavrucuğum. Üstüne bir şey al da çıkalım, hadi.
1: Hadi.
3: Hayır, ben gezmek istemiyorum.
1: Aa, olur mu öyle şey? Hem buranın tam çocuklar için güzel bir hayvanat bahçesi vardır. İsterseniz oraya gezin, ha?
2: Ah, gideriz seninle maymunları neyi göreriz?
3: Tavsiyenize lüzum yok. Canım isterse taksi tutar, yalnız başıma gezerim ben.
2: Çocuğu işte! Ne yaptı, ne etti hiç belli olmaz. Kuçumencik ya!
4: Şimdi ne yapıyoruz patron?
2: Elinizin körünü yapıyorsunuz. Hadi gelin odanıza, doremi çalışın. Öf be!

Aman küçük, bu bahçeye bir daha gireyim deme köpek yabancıya saldırır.

0: Halife, Fikret'i gördün mü?
1: Görmedim. Aa, gördüm tabii! Bu bahçede sizi bekliyor. Zannedersem birlikte şehri gezeceksiniz, değil mi?
0: Evet canım. Merci.
2: Fikret! Fikret! Neredesin?
3: Ne o? Hala şehri gezmek istemiyor musun?
1: Hayır.
3: Ha, Selma'yı gördün mü?
1: Şey, az önce buralardaydı.

0: yavrum, sakin ol.
1: Nasıl sakin olabilirim? Şu halime bak! Bana bu oyunu o oynadı! Sen oradasın diye beni oraya o gönderdi!
0: Canım çocuk o! Hem orada köpek olduğunu nereden bilsin?
1: Çocuk be çocuk! Bunu bilsin! Şu halime bak!
0: Hadi hadi üzme kendini! Git şu üstünü değiştir bakayım! Hadi çabuk! Hadi!
2: O sonra oradan şeydeydi.
3: İyi geceler Kadife!
4: Size de!
3: Hadi Allah rahatlık versin, tatlı rüyalar!
4: Sana da Rıfkı amca!
0: İyi geceler tatlım!
4: İyi geceler! Biliyor musun, hiç uykum yok!
0: Benim de!
4: Ne dersin, bir kulübe gidip dans edelim mi?
0: Çok iyi olurdu ama... grup arkadaşlarından biri görürse ayıp olur.
4: Aman, ona ayıp olur, buna ayıp olur! Yok, çocuk görür! Vallahi hiç yalnız baş başa kalamadık! Haksız mıyım yani?
0: Tabii Şekil, haklısın! Çok haklısın hem de! Ama ne yapayım, elimde bir şey yok! Arkadaşları gidelim. Bırakıp gitmek olmaz!
4: Hadi gidelim! Anlamıyor musun? Hadi canım, gidelim! Seninle baş başa kalmak istiyorum, dans etmek istiyorum! Hem kim görecek canım? Baksana, herkes yattı!
0: Hadi öyleyse, kimseyi görünmeden gidelim buradan! Hadi!
4: Hadi! Anne! Anne! İmdat! Yetişin! İmdat! Ay, yetişin, ne olur! Ne olur kurtarın beni, ne olur!
0: Ne oldu Kadife?
4: Hay Allah, gene ne oldu?
1: Ne olacak fare? Fare var odanda, hem de bu kadar!
0: Fareden de korkarsın!
4: Deli kız, aklımı aldın! Ne var bu kadar bağıracak sanki?

0: açtı.
1: Hadi uzatmayın canım, hadi bakalım hadi. Herkes odasına, gördünüz işte, bir şey yok, bir fare meselesi. Gidin yatın artık, Allah rahat versin. Kadife sen de doğru odana bakalım hadi.
0: Kim, ben mi?
1: Tabii sen.
0: Allah korusun, imkanı yok girmem o odaya. Aa, şuna bak. Peki nerede yatacaksın? İşte orada yatacağım. Ne? Benim odamda mı? Evet. Aa!
1: Hay Allah!
0: İmkanı yok, olmaz! Aa! Vanne, vanne, vanne! Hem canım nerede yatacaksın? Benim odamda bir tek yatak var. Vanne, ben kanepenin üstünde yatarım. Aa! Şuna ay bak! Şey. Olur mu şey canım ya, öyle şey? Bir şey söylesene Fikret şuna!
1: Olmaz, olmaz öyle şey Kadife! Hiç gülme, burada yatamazsın!
0: Aa.
1: Yatamazsın! Selma haklı Kadife, öyle kanepe üzerinde yatılmaz. Hadi kalk Kadife'cim.
0: Anne, anne, yatarım, yatarım. Ben yattım bile. Fikret yattı, yattı diyorum sana. Bir şeyler yapsana canım.
1: Ne yapabilirim ki canım? Çocuk işte tutturdu bir defa. Yatsın burada.
0: Yatsın olur mu canım? Aa, benim için rahatsız olmayın. Hadi siz de yatın artık. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Kadife. Hadi güzel güzel uyu artık. Allah rahat versin.
0: Hani gidecektik, beni bu şekilde bırakamazsın.
1: Ne yapayım canım, aa çocuk işte tutturdu. Şey, Kadife kızım üşümen ya. Ha?
0: Üşümem, üşümem Rıfkı amcacığım.
2: İyi hadi, Allah rahatlık versin. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız etti ama ne yaparsınız? Küçümencik çocuk işte.
0: Ya.
2: İyi geceler.
3: Bıktım, bıktım vallahi bu işten. Aa!
0: Ne oldu baba? Gene neden bıktın?
3: Daha ne olacak? Patron benim derhal Rıfkı ile bir plak anlaşması yapmamı istiyor.
0: Bunda üzülecek ne var babacığım? Gider yaparsınız.
3: Ben nasıl giderim? O Rıfkı denilen adama nasıl yalvarırım?
0: Anlıyorum. Ama bu kadar üzülmeyin canım. Sizin yerinize ben gider yaparım anlaşmayı.
3: Sahi mi diyorsun?
0: Tabii.
3: Peki yapabilir misin?
0: Ondan şüpheniz olmasın babacığım.

0: oldu sana? Söylesene.
1: Yılan soktu ayağıma, yılan soktu.
0: Ne, yılan mı soktu?
1: Evet.
0: Hangi ayağını göster?
1: İşte bak bu.
0: Ben bir şey göremiyorum.
1: Acıyor ama. Ay yapma, çok acıyor.
0: Dur, sana soğuk su pansumanı yapayım.
1: Yo, hayır hayır, istemem. Hem sonra hiç iyi gelmez soğuk su pansumanı.
0: Neden iyi gelmezmiş?
1: Buna sirke iyi gelir. Sirke pansumanı yapmalı.
0: İyi ama sirkeyi nereden bulayım burada?
1: Aa, otelde var.
0: Peki, gider alırım. Ama önce iskeleye gitmem lazım. Selma orada bekliyor beni.
1: Selma, Selma, Selma! Biz burada ölüyoruz, sen Selma'yı düşünüyorsun. O kadının neresini seversin, anlamaz ki.
0: Sevdiğimi kim söyledi?
1: Ne yani, sevmiyor musun?
0: Yo.
1: Ah, sahi mi? Şey yani, peki sevmediğin halde neden hep peşinden gidiyorsun?
0: Mecbur olduğum için. Hadi, ayağın geçti galiba, sonra görüşürüz.

0: Ah, işte Star Plak şirketi burası. Gel hele, gel, gel de şu an soralım. Hey, hey, hemşerim, hemşerim. Merhaba.
1: Buyurun efendim.
0: Ne? 34 NL 517 plakalı arabayı arayıyorum da bendi.
1: Maalesef bilmiyorum efendim.
0: Hey, nasıl bilmezsin be? Burası Star Plak şirketi değil mi?
1: Evet.
0: Madem ki evet, bu plakalı araba sizin şirkete ait değil mi?
1: Bilmiyorum dedim beyim, beni meşgul etmeyin. Sonra şikayetinizi trafiğe yapın. Burası plak şirketi.
0: Ben onu bulurum.

0: Bacı!
1: Senin için geldim hayatım.
0: Benim için mi geldin?
1: Evet. Yoksa memnun olmadın mı?
0: Yok canım, memnun olmaz olur muyum? Oldum tabii.
1: Oldun değil mi? İşte mukavele hazır.
0: Ne mukavelesiymiş o?
1: Kızla plak anlaşması canım.
0: Oo, olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Böyle şeyler aceleye gelmez. Yavaş yavaş olmalı. Uyuma.
1: Peki canım, yavaş yavaş ol.
0: Yavaş yavaş, aman.
2: Neyi de buldum patron?
0: Hani inkarı geç ya şimdi, ben meşgulüm. Görmeyen bu, ne bulursan bul. Sonra kalabalığa da gelmez. Böyle şeyler yalnızlık ister. Aman.
1: Haklısın. O halde yalnız baş başa kalacağımız bir yere gidelim.
0: Gidelim anam, nereye? Şey, o zaman benim odaya çıkalım.
1: Çıkalım canım, çıkalım.
0: Binna!
1: Rıfkı!
0: Binna!

0: Hey, hey.
1: Răcă.
2: Bina.
0: Amanu.
1: Herculem.
2: Canem.
1: Memnun musun?
0: Çok.
1: Beğendin mi?
2: Harika.
1: O halde imzala.
0: Yok, olmaz. Her şey olur fakat bu katiyen olmaz.
2: Olmaz.
1: Neden?
2: Ya düşersen?
1: Düşmem, düşmem.
2: Olmaz, düşersin.
1: Düşersem üzülür müsün?
2: Tabii üzülürüm. Hem de çok.
1: Yavaş salla. Bence hiç sallamasa daha iyi. Müsaade etsen onoşum, Fikret biraz da bana dadılık yapsın. Öyle değil mi canım? Hadi bakalım. Hadi, yaylan. Yaylan şöyle. Hadi Fikretciğim, şimdi yavaş yavaş salla.

0: Radife! Radife kızım ağlıyor mu? Neyin var yavrucuğum? Radife! Radife! Radife kızım ne oldu sana?
1: Bıktım, bıktım artık! Usandım bu çocuk oyununda!
0: Dur hele, ağlama! Göz yaşlarına dayanamam ben! Ağlamadan anlat, ne oldu?
1: Ne olacak? Daha ne olsun? Ne zaman onunla olsam, ne zaman bana yakınlık gösterse... Karaçalı gibi aramıza girip ayırıyor bizi!
0: Kim?
1: Kim olacak? Selma!
0: Selma mı?
1: Tabii, çocuk görüyordu ondan. Ama artık göremeyecek. Ben yetişkin, 19 yaşında bir kızım. Söyle, öyle değil miyim?
0: Öylesin.
1: Neden yaşımı yaşayamayayım? 19 yaşındaki her genç kız gibi ben de hayatın güzelliklerinden faydalanamaz mıyım Rıfkı amca? Duygularıma hep gemle vuracağım. Yetti artık Rıfkı amca, yetti artık! Ben de hayatımı yaşamak istiyorum. Ben de!
0: Fikret'i seviyorsun değil mi? He? Ha? Anlamıştım bunu zaten. Hem de ilk günden beri anlamıştım. Sen de gelinlik bir kızsın, tabii seveceksin yavrum. Biraz daha sabret kızım. Yakında başarıya ulaşacaksın. O zaman her şey değişecek. Şimdi sana sırt çevirenler o zaman... göreceksin hepsi... peşinden koşacaklar seni. Hadi al şu mendili sil, gözlerinin yaşını hadi.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Her yerde viral olan o tarif, Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık kuvvet Türk.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma.

Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: neden öptün beni?
1: Bilmem, içimden geldi. Ne yapıyorsun burada tek başına?
0: Hiç.
1: Burasını çok mu seviyorsun?
0: Bilmem, yalnızlığımı unutturuyor bana.
1: Ben de çok seviyorum burasını. Gölün durgun sularına baktıkça şanssızlığıma küsüyorum.
0: Neden?
1: Neden olacak? Keşke hayata daha geç gelmiş olsaydım.
0: Ne olurdu o zaman?
1: O zaman sen de ben de uygun yaşlarda olurduk. Sana aşık olur, seni sever, senden evlenirdim.
0: Anlaşılan her genç kıza bu sözleri söylüyorsun.
1: Yok. Bu defa hislerimde inan çok samimiyim. Ama ne yazık ki sen 19 yaşında değilsin.
0: Fikret.
1: Evet.
0: Ben 19 yaşındayım.
1: Biliyorum canım.
0: Ne? Biliyor musun? Ne zamandan beri?
1: Bugün öğrendim. Sen Rıfkı ile konuşurken duydum.
0: Ya.
1: Kadife, canım benim. Bu hayatımın en güzel turnesi olacak. Düşün bir kere. Gece gündüz beraber olacağız.
0: Fikret. Ah, bu aşka bir inanabilsem.
2: Kadife, Kadife kızım, ne diyorsun? Daha hazırlanmadın mı?
0: Tamam, birazdan çıkıyorum.
2: Hadi. Biraz elini çabuk tut, herkes seni bekliyor.
1: Ne oldu?
2: Hazırlanıyormuş.
1: Hazır değil mi?
2: Hazırlanıyormuş, şimdi çıkar. Ben gideyim, ötekine
1: kaldım. Hadi, geç kalıyoruz, halk sabırsızlanıyor. Kadife, acele et biraz, perdeyi açmamız lazım.
0: Ben hazırım.
1: Kadife, sen ha? Gözlerime inanamıyorum.
0: Benim işte.
1: Canım benim.
2: Şşş, Kadife, vallahi rezil olacağız. Hadi kızım, hazırlan.

0: Hemen bekliyor, al. Hazırlar.
1: Ben hazırım.
0: İyi.
2: Ne?
0: Amanın bol, sen ha. Amanın kepaze olduk, rezil olduk, bütün sırrımız çıktı meydana.
3: Artık saklanacak bir sırrınız kalmadı. Hadi Kadife, sahne seni bekliyor. Buyur.
4: Bu kadar.

0: Bravo!
1: Ne demek oluyor bütün bunlar?
2: Valla bilmem ama herhalde güzel şeyler oluyor. Harika kızım, harika! Tebrikler yavrum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Baba şey...
2: Ya hiçbir şey söyleme bana. Harika, tebrikler yavrum. Bu gerçekten büyük bir sürpriz.
3: Evet mon cher, büyük bir sürpriz.
1: Bu büyük sürprizin hesabını babama vereceksiniz. Hala babamdan kredi alacağınızı umuyorsanız hava alırsınız.
4: Artık ne krediye, ne de zoraki bir evlenmeye ihtiyacımız kaldı. Öyle değil mi baba?
2: Evet yavrum, evet. Hadi kızım hadi. Sen biraz hava alsan iyi olacak. Zira oğlum gerçek aşkı, ben de aradığım solisti buldum.
4: Güle güle.

0: durun canım. Hemen ümitsizliğe kapılmayın. Elbet sizin de sıranız gelecek. Ama biraz sabretmek lazım.
1: Yok pardon, artık bizden geçti.
2: Bu gibi işler biz yaşlılar için değilmiş.
3: Biz iyice yaşlandık artık.
0: Yapmayın, ayağınızı öpeyim gelin.
4: Merhabalar.
2: Merhaba.
4: Ne o hayrola? Bir yere mi gidiyorsunuz?
0: Vazgeçtiler, gidiyorlar. Bunca yıllık acı tatlı hatıraları bir kenara koydular. Biz ihtiyarladık dedik gayrı, gidiyorlar, vazgeçtiler.
4: Aa, olur mu öyle şey? Bir yere gidemezsiniz. Bırakmayız sizleri, öyle değil mi Fikret?
5: Tabii ya, Kadife haklı. Beraber geldik, beraber döneceğiz.
1: Sağ olun ama yeteri kadar sizlere yük olduk.
2: Bırakın da hatıralarımızla yaşayalım.
3: Evet, müzisyenlik bizim için sadece hatıra artık.
4: Biliyorum. İnsanlar bazen hatıralarla yaşar. Bu hatıralar insanı mutlu kılar. Benim Hatıralar isimli bir şarkım var. Onu sizin için söylersem kalırsınız değil mi?
0: Kalırız,
6: kalırız. Oldu, oldu, oldu.
0: Eyvah, basıldık!
4: Ah işte orada baba.
0: Ben şimdi bu işi hallederim. Monşer, kızım bir şey kaybetmiş.
1: Ne?
0: Ne kaybetmiş, nerede kaybetmiş?
4: Odamda.
1: Amanın!
0: Bu işi ancak nikah baklar.
1: Evet, evet, nikah baklar.
0: Sahi mi de yok?
1: Evet.
0: Thank you, monşer.
1: Bir şey değil.
7: Nerede o ırz düşmanı?
4: Babam!
7: Nerede?
0: Amanın, ben bu sesi tanıyorum.
7: Nerede o ırz düşmanı?
1: Bir dakika, kimi arıyorsunuz?
7: Irz düşmanını arıyor.
1: Ne ırzı benim?
7: Ah, işte orada!
0: Amanın monşeri, koru beni, koru!
1: Korurum tabii!
0: Bir dakika monşeri...
7: Çekil ulan kenara, kız kuyruğu herif çekil! Gel buraya bakayım, gel! Seni çiğ çiğ yiyeceğim! Pastırma yapıp yiyeceğim ulan kenara!
4: Yoo,
7: sen karışma, çekil kenara! Evvela bu herifin işini bitireceğim!
5: Kadife, ona her şeyi söyleyip izah edelim meseleyi.
4: Hayır, hayır, babam yalnız benim şarkımla sakinleşir. Benim hemen sahneye çıkmam lazım.
5: Öyleyse ne duruyorsun, hemen hazırlan, çık sahneye, hadi hadi çabuk!
0: Ayağını
3: öpeyim! Gel, sen kaçma!
7: Olduğun yerde kal!
0: Ne olur, kalamayın!
7: Yapma!
0: Yaparım!

0: Tebrikler monşer, tebrikler!
1: Çağırın, açılın! Allah'ını seven beni tutmasın! Açılın, açılın şöyle! Aferin kızım, gönlümün kraliçesi! Sultanım, prensesim! Öpeceğim!
2: Babacığım benim!
1: Fevkaladeydin, çok başarılıydın, bravo!
2: Beni öptüğüne göre affetsin!
1: Gürültüye geldin, namusumu temizlemeyi unuttun be ulan!
2: Babacığım, ne var bunda sinirlenecek? Evleniyoruz, o kadar!
3: Evleniyorsun ha?
2: Evet.
3: Pekala, gel lan buraya damat!
0: Yoo, damat ben değilim, ben değilim!
1: Ne demek ulan ben değilim?
0: Ben değilim demek, ben değilim demek!
1: Pekala, damat kim?
4: Benim! Ben talibim kızınıza!
3: Demek damat sensin!
4: Evet.
3: Peki sen kiminle evleniyorsun?
0: Ben!
2: Benimle!
0: Rıfkı! Evet. Bin nas! Monşer, yettim artık bu nazı. Verin kızı da olsun.
5: Oğlumdan iyisini mi bulacaksın?
3: Oğlum, verdim anasını satayım be!

0: beyefendiye. Ancak sen söyleyebilirsin.
1: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut efendi.
2: Ne var, ne oldu?
0: Leyla Hanım edebiyattan ikmale kaldı.
1: Ya, beyefendiye hangimiz söyleyeceğiz diye düşünüyorduk.
2: Aa, hangini söyleyeceksiniz? Tabii ki sen söyleyeceksin.
0: Ben mi?
2: Tabii canım.
1: Allah yardımcın olsun Mesut efendi.
0: Allah'ım sen bana yardım et. Kabak gene benim başıma patladı Allah'ım.
3: Beyefendi, beyefendi!
4: Ne var, ne istiyorsun?
3: Şey, nasıl söyleyeyim bilmem ki. Söylemesi o kadar güç ki.
4: Neyi nasıl söyleyeceksin?
3: Kolay değil söylemesi beyefendi.
4: Konuşsana be adam, dilini mi yuttun?
3: Şey, kızınız Leyla... Ha,
4: ne oldu Leyla'ya?
3: Gene tutturdu illa ki şarkıcı olacağım diye. Ha,
4: ne?
3: Ya, şarkıcı olacak.
4: Şarkıcı mı
3: evet,
4: olmak
3: Evet, şarkıcı istiyor. Olmak istiyor.
4: Demek şarkıcı olacak.
3: Ya, ya, evet, şarkıcı olmak istiyormuş.
4: Sus! Bir de evet diyorsun. Benim kızım şarkıcı olacak ha. Kafasını kırarım vallahi. Hay Allah'ım, ne günlere kaldık.
3: Siz de biliyorsunuz, intihar ederim diyor.
4: Ne dediğini biliyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Yapılacak şeyi ben size söyleyeyim beyefendi. Ben Mehmet Kumru isminde bir bestekar tanıyorum. Onu alır buraya getiririz, kızı bir müddet oyalarız.
4: Peki, sonra sahneden vazgeçirebilir
0: miyim? Siz onu bana bırakın, taf bir müzisyendir. Ona her istediğimizi yaptırabiliriz.
4: Ne duruyorsun öyleyse be adam? Hadi koş, o adamı çabuk buraya getir, hadi çabuk!
0: Bağışlayın efendiciğim!
4: Ey Allah'ım, nedir benim bu kızdan çektiğim?
5: Bak şu nehrin hoşnu marif dağına... Alemin cuşuş verir efkarına. Faidatün faid... Allah Allah, faidat olmuyor kızım, olmuyor. Otur yerine, otur, otur. Dinleyin. Aslı da böyledir. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına... Alemin cuşuş verir efkarına. Failatün, failatün, failün. Bu şiir, aruz vezninin failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılmıştır. Efendim? Şimdi bir de hep beraber okuyacağız. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına... Alemin cuşuş verir efkarına. Olmadı. Ben yani... Bir türlü size bunun ehemmiyetini anlatamıyorum efendim. Bakın halbuki, failatün, failatün. Böyle olacak, böyle olacak.
6: Bunun ehemmiyeti nerede hocam? Her ders bunu okuyoruz.
5: Hadi sus. Otur oraya, otur. Bunun ehemmiyeti neredeymiş? Ehemmiyeti, şeyde bunun ehemmiyeti. Mesela siz günün birinde evlendiniz. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. Evinize de bir misafir geldi. Ve sözde şiirden açıldı ve bu şiiri okudular. Efendim? Eğer siz bu şiirin aruzun... Failatün, failatün, failün kalıbıyla olduğunu bilmezseniz ne olur?
7: Hiçbir şey olmaz.
5: Evet, hiçbir şey olmaz. Ne demek olmaz? Rezil olursunuz be. Hepinize sıfır veriyorum. Sen ne gülüyorsunuz ne? Sıfır dedim, on veriyorum demedim. Reziller. Susun. Bu kutu kimin kutusu, ne kutusu bu?
2: Müdür bey size hediye göndermiş.
5: Ne hediyesi?
2: Haberiniz yok mu? Yılın en başarılı öğretmeni seçilmişsiniz hocam.
5: Ben mi başarım olduğunu pek hatırlamıyorum. Ama herhalde aruz veznini iyi anlattığım için beni seçtiler. Failatün, failatün, failatün! Ya, şimdi anladınız mı çocuklar failatünün ehemmiyeti?
6: Oturun. Mehmet Kumru Bey, siz burada ders mi anlatıyorsunuz fıkra mı?
5: Rica ederim efendim, tabii ders anlatıyordum beyefendi.
6: Peki bu koridorun öbür ucundan duyulan kahkahalar neydi Mehmet Kumru Bey?
5: Ha, onlar şey olsa gerek...
6: Anlaşıldığına göre siz burada edebiyat değil fıkra anlatıyorsunuz.
5: Aman efendim, istirham ederim.
6: Sonra görüşeceğiz sizinle.
5: Affedersiniz, bir dakika efendim. Bu kutu için size çok teşekkür ederim.
6: Ne kutusu?
5: Bu yılın çok başarılı öğretmeni seçildiğim için siz göndermişsiniz bana bu kutuyu.
6: Ben mi göndermişim size bu kutuyu?
5: Evet efendim.
6: Yılın en başarılı öğretmeni.
5: Evet.
6: Bir göreyim bakayım şu kutuyu, verin. Susun! Terbiyesizler! Sen de hemen gel beni gör.
5: Ama biz ders yapıyorduk efendim.
6: Bu sizin son dersiniz olacak. Bir daha hiç ders yapmayacaksınız. Tövbe tövbe,
5: bıktım
6: sandım. Ne var?
5: Müdür bey.
6: Hala utanmadan konuşuyorsunuz benimle.
5: Efendim siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar öyle yaramazlar ki. Şimdi bakın bir kere elimi cebime soktum mendil çıkartacağım diye. Düştüm bayıldım
6: be. Neden?
5: Efendim çünkü cebimden mendil yerine fare ölüsü çıktı efendim.
6: Bir de bunları bana anlatıyorsun ha? Kovuldun anlaşıldı mı? Kovuldun işte o kadar.
5: Efendim belki gerçekte siz haklısınız ama ne bileyim affetmek de büyüklüğün şanındandır. Ne olur bu seferlik affedin beyefendiciğim. Bir daha katiyen böyle bir şey olmayacak.
6: Hayır dedim ben bir defa konuşurum kovuldun. Hadi durma burada. Pılını pırtını eşyaları topla defol git buradan. Burası benim okulum ve seni kovuyorum o kadar.
8: Hey Allah'ım sen bilirsin.

0: Affedersiniz, suç bizim hocam. Ne oldu hocam?
1: Ne olsun? İşimizden, ekmeğimizden olduk.
0: Bizim yüzümüzden oldu hocam. Özür dileriz.
1: Yok. Hayır, sizin yüzünüzden değil. Benim kaderimin kötü yazısı yüzünden. Siz üzülmeyin, üzülmeyin. Allah'a ısmarladık. O faülatın var ya.
2: Bir dakika. Mehmet Bey, Mehmet Bey. Bir dakika be kardeşim yahu. Bittim be kardeşim yahu.
1: Merhaba Mesut Bey.
2: Be. Yahu bu ne dalgınlık yahu. Deminden beri peşinden koşuyorum. Bu ne dalgınlık. Karadeniz'de gemilerim mi battı?
1: Ben battım ben Mesut Bey kardeşim. İşten kovuldum. Şimdi bu yaştan sonra bir de işsizlik derdi çekeceğiz.
2: Üzülme Mehmet Bey. Her şeyin çaresi vardır.
1: Benim derdimin çaresi yoktur Mesut Bey kardeşim. Ben zaten şanssız doğmuşum, şanssız. Doğduğum gün babamı askere çağırmışlar. 4 sene sonra geldiği gün annem ölmüş. Babam bana baksın diye başkasından evlenmiş ama... ...o kadından da 12 tane çocuğu olmuş. Ben değil ana, üvey ana yüzü bile görmedim.
2: Canım bırak şimdi üzülmeyi. Bak artık şans güldü sana.
1: Ne? Şans mı?
2: Ya, hadi, hadi gel benimle de anlatayım.
1: Bana şans güler mi Mesut Bey?
2: Yoksa güldü ya.
3: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
4: Hah, evet. Kendisi istiyor ama babası müsaade etmez. Sen ona bir şarkı meşgeyle başka işe karışma.
3: Tamam, tamam, hadi anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz kızı uyutacağız yani ha?
4: Hoppala! Yahu ne duruyorsun, gelsene!
3: Kibar yere gidiyoruz diye ayakkabılarımı akord ediyorum. Üf, amma köşk be!
4: İşte burası. Buyurun, buyurun Mehmet Bey!
2: Siz burada istirahat buyurun, beyefendi şimdi gelir.
1: Teşekkür ederim efendim.

0: Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim efendim. Allah ömürler versin bebeğim.
1: Ben beyefendi değilim.
0: Aa, estağfurullah efendim, hem de nasıl beyefendisiniz yani?
1: Hayır değilim. Evin birinci uşağıyım.
0: Öyle mi?
1: Vazifem gelen misafirlerin kahve arzularını yerine getirmektir.
0: Aa, öyleyse ben de bir orta kahve rica etsem.
1: Hay hay efendim.
0: Vay vay vay, eve bak be, kahvenin bile ayrı uşağı var. Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim, Allah ömrü versin efendim.
2: Ben beyefendi değilim.
0: Aa, peki kimsiniz?
2: Ben bu köpeğin bakıcısıyım, bu da muavinim.
0: Yani siz bu köpeğin bakıcısısınız sadece.
2: Aa, evet, evet.
0: Peki affedersiniz ama size bir şey soracağım. Bu iş için kaç para alıyorsunuz yani?
2: 3000 liracık.
0: He? 3000 lira mı?
2: Evet, 3000 liracık, ne yapalım?
0: Vah vah vah! 3000 liraya hiç köpek bakılır mı beyefendiciğim yani? Zam isteyin efendim, zam isteyin, zam isteyin!
2: Haklısınız beyefendiciğim, vallahi haklısınız! Ya. Allah sizden razı olsun! Sen köpeği götür yıka, ben çok yoruldum!
1: Baş ne?
2: Müsaadenizle efendim!
0: Güle güle efendim, güle güle! İyi köpekler!
3: Ziya! Ziya!
4: Evet küçük hanım!
3: Ne oldu, buldun mu bileziğimi?
4: Hayır efendim!
3: Aa, hadi hadi, git çabuk ara, hadi!
4: Baş dönün!
3: Allah kahretsin! Nereye gider bu? Sanki yer yarıldı da bileziğim içine girdi! Hiçbir şey bulamıyorum! Uf, bir şeyi koyduğun yerde bulamıyorsun ki bu evde zaten!
0: Siz de kedi bakıcısısınız değil mi?
3: Sen kimsin, ne arıyorsun burada? Ben bu işten şüphelenmeye başladım! Kalk bakayım oradan!
0: Aa, ne bağırıyorsun be? Kalkmayacağım işte!
3: Ne zamandan beri burada oturuyorsun?
0: Ne bileyim, saate bakmadım ki!
3: Tahminen yani!
0: Mesela yarım saat filan belki oldu!
3: Ha, öyleyse hırsız sensin!
0: Ha?
3: Söyle, nereye sakladın bileziğimi?
0: Ne hırsızı, ne bileziği be, üf! Aa.
3: Benim bileziğimi sen çaldın!
0: Ben böyle işleri yapacak bir insan değilim, bana hakaret etme hakkınız yok! Ha. Efendim?
3: Siz kimi bekliyorsunuz burada?
0: Ben burada beyefendiyi bekliyorum!
3: Aa. Neden bekliyorsunuz beyefendi?
0: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşk edeceğiz! Ya.
3: Demek ders vereceksin!
0: Evet!
3: Ders!
0: Ders!
3: Ders!
0: Ders!
3: Doğru onu bulmuşlar!
0: Ne gülüyorsun be?
5: Yahu bu kız beni öldürecek be! Hadi şarkı söylemesine müsaade ettik! Ama sahneye çıkarsa vallahi seni de öldürürüm!
0: Merak etmeyin beyefendi!
5: İşte o kadar! Sen kimsin lan?
0: Aa, ne bağırıyorsun ya? Her önüne gelen de bize bağırıyor ya! Ben bestekarım, bu evde şarkı meşk edeceğiz biz!
5: Sen mi bestekarsın?
0: Evet, beğenemedin mi, ne olmuş yani?
5: Beğenemedim!
0: Aa, niye beğenemedin?
5: Şu haline bak be!
0: Ne var benim halimde ya, kendi haline baksana! Ha, bu evde böyle gezilir mi be? Bu evde köpek bakıcıları bile smoking giyiyorlar, yakalarına da kelebek konduruyorlar böyle ya! Sen ne diyorsun? Anlaşılan en az parayı bu evde sen alıyorsun. Beyefendiye söyleyeyim de senin maaşına biraz zam yapsın, zam zam!
6: Sus! Senden öğretmen olmaz!
0: Hadi de sen de!
6: Mesut!
7: Buyur beyefendiciğim!
6: Ne diyor bu adam?
7: Affedersin, sizin kim olduğunuzu bilmiyor da öyle
0: hadi
7: konuşuyor.
0: Canım, bahçıvan çırağı mıdır nedir Allah aşkına?
7: Ya biraz dikkatli konuş! Evin beyi o, beyi, ne? Anladın mı?
0: Ya, affedersiniz beyefendiciğim! Siz beyefendiymişsiniz!
6: Evet, ne olmuş?
0: Ha, müsaade ederseniz, elinizi öpecektim.
6: Çek lan elini! Bana bak, bas şu herifi dışarı! Ya insan biraz düzgün konuşuyor, beyefendi o!
0: Ya ne biçim ev burası bilmiyorum ki! Bir adam geldi köpek bakıcısı diye smoking giydirmişler üstüne! Bir herif de ortalarda dolaşıyor, at hırsızı gibi, o da beyefendi!
7: Kusura bakma kardeşim, evvela seni işe aldım ama şimdi de kovuldum!
0: Ah, kovuldum ha! Bu benim kaderim canım!
7: Doğru,
0: benim
7: kaderim ya! Bak bu...
8: Buldunuz mu bileziğinizi? İstediğiniz oldu mu? Görmek istediğiniz bu muydu küçük hanım? Bir zavallı, bir garip insanı bu şekilde görmek çok mu memnun etti sizi?
3: Affedersiniz!
7: Siz de gördünüz işte, üstümde hiçbir şey yok! Hadi gel, al elbiselerini giyin!
3: Bir dakika! Affedersiniz!
8: Estağfurullah! Benden özür dilemenize lüzum yok! Alıştık böyle şeylere! Bunları bir yerde giyebilir miyim?
7: Ha, şuraya git de giyin yavrum, hadi!
4: Peki bilezik nerede?
2: Canım küçük hanım herhalde bir yere koymuştur, hatırlayamıyor işte.
7: Muhakkak. Hadi hadi siz de işinize gidin hadi.
4: Peki.
2: Ah şu aksiliğe bakın yahu.
7: Ne oldu?
2: Köpekte bir hasta, bir hasta.
7: Vah vah vah vah vah. Hadi ne duruyorsun, koş yanına.
2: Baş üstüne efendim, baş üstüne.
7: Bu evde köpeklere herkesten iyi bakarlar zaten.
3: Babacığım ne olur gitmesine mani olun. İyi bir insana benziyor. Bu adam bana ders versin yoksa bu sefer sınıfta kalır.
5: Olmaz.
3: Tonton babacığım.
5: Olmaz.
3: Canım babacığım.
5: Olmaz.
3: Ama babacığım.
5: Bu sefer oldu.
3: Sevgili babacığım benim. Öyleyse hadi gelin siz söyleyin.
5: Sen git de ben bir düşüneyim.
3: Oh canım. Babacığım.
5: Köftor gene kandırdı beni.

0: Allah'a ısmarladık Mesut Bey.
1: Kusura bakma Mehmet Kumru Bey. Güle güle.
2: Aa, bir dakika, bir dakika. Affedersiniz, inanın bileziğimin kaybolmasına o kadar üzüldüm ki... ...bir anda kendimi kaybetmişim. Neler söylediğimi bilemiyorum. Bu ara sizin de kalbinizi kırdım. Beni affedecek misiniz?

0: yapamadınız ya. Durun, geliyorum işte. Kız sen olmasaydın bu adamı almazdım.
1: Oo, çok teşekkür ederim canım baba benim. Hello, gene telefon başındasın.
2: İş için açıyordum da.
1: Yalan söyleme. Geçen sefer de iş için gidiyorum dedin, genç kızlarla buluştun.
2: Ama kızlarla iş konuşuyordum.
1: Sabahlara kadar pavyonda dans edip sana para yetiştiriyoruz. Bu yetmedi mi?
2: Sana böyle kıskançlık yakışmıyor. Hadi işe geç kalacaksın.
1: Peki, peki gidiyoruz.
2: Bir dakika. Avans aldın mı?
1: Evet, ne olacak?
2: Bana biraz para lazım da.
1: Al.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Güle güle. Alo, Leyla Hanım siz misiniz?
3: Evet.
2: İnanın bana o kadar tesir ettiniz ki rüyalarıma bile giriyorsunuz.
3: Çok teşekkür ederim. Bilmem ki, çok iltifat ediyorsunuz bana.
2: İltifat değil, gerçek efendim.
1: Çocuklar, çekilin canım, çekilin.
2: Sizi gördüğüm an içime bir ateş düştü sanki. Her an kalbim sizin için çarpıyor.
3: İnanmam.
2: İnanın, sözlerim hakikat efendim. Sizinle görüştüğüm zaman genç ve olgun bir kadınla görüşmüş oluyorum.
3: Tabii. Ben de zaten çocukluktan hiç hoşlanmam. Bence erkeklerin olgun olması gerekir.
2: Öyleyse içerek bu havadisi yarın gece kutlayalım. Ama evden nasıl çıkacaksın geceliğin?
3: Yarın akşam mı? Aa, niçin çıkamayayım? Ben çocuk muyum? Gelirim tabii. Saat 10'da.
2: Tamam, saat 10'da bekleyeceğim.
3: Oh, güle güle.
1: Kız, nasıl çıkacaksın dışarı evden?
3: Planları kurdum bile. Yeni öğretmen var ya, onu kullanacağım.
1: Kanar mı? Seni götürür mü?
3: Oh, öyle aptal ki, ben ona her şeyi yaptırabilirim.
1: Sus, bak geliyor galiba.
4: Evet, dersimiz. Oho, günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Arkadaşlar, yeni edebiyat öğretmenim.
4: Mehmet Kumru.
5: Memnun olduk.
4: Ben de memnun oldum. Şimdi nereden?
3: Bu elbiselerle o kadar değişmişsiniz ki... Ha. Az kalsın sizi tanıyamıyordum.
4: Evden verdiler bunları.
3: Çocuklar, hocam bahsettiğim kadar yakışıklı değil mi?
1: Çok yakışıklı.
4: Yavrum, rica ederim, beni iltifat ediyorsunuz, şımartıyorsunuz beni yani.
3: Yok canım. Yok, iltifat değil. Arkadaşlarıma bir saatten beri ne kadar yakışıklı, ne kadar bilgili ve ne kadar cana yakın olduğunuzdan bahsediyordum.
4: Çok teşekkür ederim efendim.

başka. Kıyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam benden başkasıyla. Gözüm görmez hiç kimseyi senden başka, senden başka. Kıyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka.

0: senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Kıyamam ben başkasına senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, sen...
1: Ne oluyor burada? Ne oluyor burada?
2: Ha, şey oluyoruz biz, yani meşk ediyorduk da.
1: Yahu bu ne biçim meşk be?
2: Ha, efendim, bu alafranga meşk.
1: Alafranga istemem. Siz çekilin. Sen gel bakayım buraya. Gel buraya.
3: Geliyordun zaten babacığım.
1: Bir kere şarkı ala Türk olsun. Evvela güftüyü geçin bakalım.
2: Gelse oşuh meclise.
3: Gelse oşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese. Söylesene ya.
3: Bazen tekafül eylese.
1: Nazı tekafül eylese. Kalın kafalı. Adam söylüyor işte, duymuyor musun?
3: Ama babacığım.
1: Sen.
2: Ben söylüyorum işte.
1: Fena değil. Hadi devam edin dersiniz.
2: Gelse.
1: Ama şarkılı, tempolu edebiyat dersi istemem.
2: Yok.
1: Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: İşte o kadar.
2: Anladım.
1: Hadi dersinize devam edin. Dersin sonuna kadar burada kalacağım. Hadi başlayın.
2: Gelse hoşuh meclise.
3: Gelse hoşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
3: Nazı tegafül eylese.
2: Söylesem babana da bur boşuna beklemese.
3: Bu dersi bahçede yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
2: Bir şey değil estağfurullah da yalnız ben senin gibi bir kızın nasıl olup da ikmale kaldığını merak ediyorum hala.
3: Kaldım işte ne olacak?
2: Hay kaldın ama neden kaldın yani?
3: Neden mi kaldın? Söyleyeyim. İkmale kalmama sebep hep bu asık suratlı hocalar. Eğer sizin gibi cana yakın bir hocam olsaydı sınıfta kalmazdım.
2: Cama yakın deyince bu ne demek yani, ne demek?
3: O kadar sıcakkanlı, sempatik ve yakışıklı bir insansınız ki sizden insan her şeyi öğrenir.
2: Çok teşekkür ederim Leyla Hanım.
3: Bana sadece Leyla demeni istiyorum.
2: Ya. Pekala, yalnız sadece sen de bana sadece Mehmet de.
3: Mehmet. Tabii Mehmet.
2: Hayır, gayrı tabii Mehmet dedi. ne dersen de ama bu yok. Ahmetleri, Mehmetleri bir tarafa bırakalım şimdi. Ders yapalım. Şey yapalım. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına... ...alemin cuşuş verir efkarına. Leyla, fayülatün.
3: Öyle dalga geçiyorum ki hocamla. Ona biraz yakınlık gösteriyorum, gevşeyi veriyor.
4: Bakın o adam size aşık olmasın.
3: Yok canım, olur mu öyle şey? Siz adamı bir görseniz babam yaşında. Ne yapayım, o olmazsa çıkamıyorum ki sokağa.
4: Haklısınız. Sokağa çıkmak için onu kullanmaya devam edin. İyi geceler.
3: Size de iyi geceler. Güle güle.

yalnızlıklar. Geçiyor yazık ömürler, dön desem döner mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar. Geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca

0: Mehmet Kumru, Kumru Mehmet, Kumru.
1: Ah, sen ne arıyorsun bu saatte burada?
0: Şey, benim uykum kaçtı da bir parçacık. E'si...
1: Sonra?
0: Sonrası da şey, senin güzel sesini duyunca tabii... ...hemen kendime baktım, buradayım ben.
1: Vallahi doğrusunu istersen Mehmet, benim de uykum kaçtı.
0: Hadi, biraz evvel sana bir şeyler anlatmak... ...böyle bir şeyler söylemek ihtiyacını duydum ama... ...tabii vakit geç olduğu için... ...belki de yatmışsındır diye düşündüm.
1: Ne söyleyecektin bana? Şimdi söyle, bak yanındayım. Hem de uzun müddet burada kalabilirim.
0: Ah, unuttum, unuttum. Çünkü bu gece ben lüzumundan fazla heyecanlıyım da.
1: Hatırlamaya çalış. Çalış. İstersen sabaha kadar burada kalıp hatırlamanı beklerim.
0: Ha, belki bunu verirsem söyleyeceklerim aklıma gelir belki.
1: Teşekkür ederim. Al.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Kim var orada?
3: Var galiba.
4: Ben de bir ses duydum.
3: Sen o tarafa git, ben de bu tarafa gideyim.
4: Tamam, oldu.
1: Gel, gel, gel, çık yukarı, gel.
3: Ben çıkamam gel, buradan, merdivenden çıkayım.
1: Ver elini bana, ver.
3: Ver, ver, ver.
4: Dur. Ne oluyor?
3: Kimseyi gördün mü?
4: Yo, sen.
0: Ay, öldüm. Ay, öldüm korkudan be. İyi ki Allah razı olsun sen vardın.
1: Ay,
0: herifler beni ben bir görseydi vallahi çiğ çiğ yerlerdi beni.
1: Allah korusun. Bir şeyin var mı hoca?
0: Yok, bir şey olmadı ki, bir şeyim yok tabii.
1: Var var.
0: Ne var?
1: Bak kalbin çok çarpıyor. Çok heyecanlandın galiba. Aa,
0: ay. Çarpıyor, çarpıyor.
1: Doğrusunu istersen ben de korktum o adamlardan, gittiler ama.
0: Yok, ben bahçeden çıkmam bir daha. Bu taraftan giderim ben.
1: İyi, hadi.
5: Hey, Akıncım.
3: Dışarıda biri var.
1: Ne olur?
3: Canım ne olur olur mu? Bu kılıkta gece yarısı senin yatak odandan çıkarsan...
1: Hayır, sen yatak odandasın, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ah, sen şimdi bir yere saklan, çabuk çabuk çabuk! Saklan bir yere, hadi! Yatağın altına! Yok yok yok yok! Aynanın arkasına, aynanın arkasına! Çabuk çabuk çabuk! Sakın görünme, iyice saklan, değil mi?
3: Yok yok, görünmem, görünmem,
1: saklan,
3: görünmem!
1: Saklan, saklan! Girdadı! Sizin nereye kaçtığını gördün mü Leyla?
6: Yo,
1: hırsız mı var?
6: Oo, bahçede kıyametler koptu. Gürültüleri işitmedin mi?
1: Yo, hayır dadı. Biraz başım ağrıyor da şöyle uzanmışım. Şey, rica etsem bana bir aspirin getirir misin?
6: Aa, peki, peki kızım.
7: Ne oldu?
8: Bir erkek hapşırığı işittim.
1: Aa, erkek hapşırığı mı?
8: Ya, evet.
1: Yok canım. Şey, köpekçi mi olacak? Tamam, o hapşırmıştır ya. Dur, ben şimdi bulurum onu. Neredesin Cemil? Yok burada. Cemil!
8: Oh,
1: işte tamam, oh. Bak! Aynanın arkasındaymış. Aşk olsun Cemil. Böyle hapşırılır mı? Yoksa... yoksa üşüttün mü? Senin de benim gibi başın mı ağrıyor yoksa? Ha?
8: Oh.
1: Hapşıracağını havla bari, öyle değil
8: mi?
1: Sus Cemil, sus! Ben sana dışarı çıkma demedim mi? Gördün mü ya dadı, köpekmiş! Cemil işte! Hadi, sen bana aspirinimi getir, hadi dadıcığım, hadi!
8: Peki kızım, hadi!
1: Şöyle! Hadi çık artık, çık! Hadi çabuk çık oradan! Ay, çık!
3: Gitti mi, gitti mi?
1: Gitti, gitti, tamam, hadi.
0: Oo, ben de gideyim. Ben de gideyim çünkü bu gece ömrümden en aşağı bir sene eksildi. Burada biraz daha kalıp da yani hayatımı ihtiyarlatmak istemem doğrusu.
1: Dur, ben terlik getireyim sana.
0: Getir, getir.
7: Leyla! Leyla! Leyla kızım!
3: Leyla!
7: İlacını getir.

0: İlaç ne işte, başının ağrısı gibi. Aa, hadi gülüm, hadi kuşum bebeğim. Sarı saçlı bebeğim. Aa. Hadi. Aa, nazlanma ama. Aa, bak kızarım ama, kalk bakayım.
1: Bağırma. Biz burada edebiyat dersi yapıyorduk canım. Vallahi edebiyat.
0: Ne edebiyatı?
1: Yatak edebiyatı.
2: Ay dadı, ne bağırıyorsun öyle? Tanımadın mı onu?
0: Yatağında görünce tanıyamadım.
2: O benim edebiyat öğretmenim.
1: Ben edebiyat...
0: Derslerini yatakta mı veriyorlar?
1: Hayır, eskiden duvar dibinde veriyordum, basılınca burada verdik şimdi.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Ben başka derste anlatırım.
3: Ziya! Zeki!
0: Eyvah! Ne yapacağız şimdi?
1: Keser bizi, keser!
0: Keser ya!
2: Aman dadıcım, sen idare et, ne olur. Sen de gel banyoya, çabuk banyoya.
1: Ben dün yıkandım be. Ne var, ne oldu be?
4: Ne var, var mı? Hırsız var, hırsız! Sen bu tarafa ara. Sen de böyle git.
1: Peki be.
4: Bir elime geçirsem şunu. Leyla'nın odasına gidiyor. Nerede hırsız dadı?
0: Aa, ne hırsızı be?
4: Ne demek ne hırsızı? Ha? Sen demin bangır bangır bağırmıyor muydun hırsız var diye?
0: Yo, size öyle gelmiş olacak, ne diye bağırayım yo?
4: Peki, Leyla nerede?
0: Aa, Leyla, banyoda köpeğini yıkıyor efendim.
4: Köpeğini mi yıkıyor?
0: Daha yüksek havlu da dursunlar.
4: Niye böyle çok havlıyor bu köpek?
0: E bilmez misiniz be, yıkanmaktan hoşlanmaz. Başını sabunlarken gözüne sabun kaçıyordu
4: ya,
0: canı acı.
4: Ya. Bir bakayım şu köpek nasıl yıkanıyor.
0: Aman bakma be, utanırsın.
5: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300.000.
6: Düş bakalım peşimden.
5: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
7: Şu camın pisliğini al.
6: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
5: Nehir iyidir ana. Berekettir.
6: Bereketi tarlası olan oğul.
5: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
8: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
6: Kızını kaçırdılar acaba?
7: Kim kaçırdı?
6: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
5: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
6: Alnıma öyle bir kara çaldın ki... ağlamayayım da ne yapayım?
5: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
9: Namusu namusumdur!
10: Yürek Yarası yarın 18'de TV4'te.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Geleceği düşünelim.

0: cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Siparişiniz.
9: Ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yapıyorsunuz burada?
1: Şey, otobüs bekliyorduk da.
0: Ne otobüsü?
1: Çarşı kapı otobüsü.
0: Otobüs beklenir mi burada be?
1: Vallahi ben beklerim ama otobüs gelir gelmez onu bilmem.
0: Yeter! Nedir bu senden çektiğim? Yarından tesli yok derhal eşyalarını topla ve defol git!
2: Ama babacığım...
0: Sus! Maması maması yok. Sen de derhal odana git.
2: Al!
0: Avlama lan! Uylanmaya başladım.
2: Al!

0: dakika, bir dakika.
1: Aa, sen miydin?
0: Gitmekte hala ısrar ediyor musun?
1: Bu evde duramam artık. İkimiz için de böylesi daha iyi.
0: Öyleyse ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de bu evde durmuyorum.
1: Aa, niçin durmuyorsun?
0: Çünkü hiç rahat değilim burada.
1: Ya, vah vah vah.
0: Peki ama ne yapacağımı sormadın.
1: Ha, sorayım mı öyleyse? Ne yapacaksın peki?
0: Kaçacağım.
1: Aa!
0: Bu evden kaçacağım.
1: Aa, kaçacak mısın?
0: Tabii. Mehmet Kumru'nun bulunmadığı evde benim işim ne? Ha.
1: Olur mu canım? Baban ne der buna?
0: Aa! Ne demek yani? Yoksa beni yanında istemiyor musun? Ha? Ağlarım şimdi vallahi.
1: Yok, bak şey...
0: Çok fenasın sen.
1: Ağlama canım durup dururken canım. Ben istemiyorum demedim ki.
0: Ha? Tamam, istiyorum dedin. Yo. Tamam, tamam. Akşam saat 10'da bahçede buluşuruz. Akşam 10'da bahçede buluşacağız. Yok, sen beni bekle, üstümü değişeyim. Mehmet! Mehmet! Mehmet! Gel, gel! Hadi! Hadi, gidiyoruz!
1: Yok! Ben bu kaçma işinden vazgeçtim.
0: Aa, neden?
1: Bak Leyla, bir kere aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Sonra ben senin yaşadığın hayata ayak uyduramam ki. Onun için vazgeçelim gel biz bu sevdadan.
0: Yani biz şimdi beraber gitmiyor muyuz?
1: Hayır, gitmiyoruz.
0: Kaçırmıyor musun beni?
1: Kaçırmıyorum, hayır. Hadi sen şimdi evine git, yuvana dön, yuvana, yuvana.
0: Peki öyleyse. Ben de şimdi imdat diye bağıracağım, ne? Bizi burada beraberce yakalayacaklar.
1: Sen çıldırdın mı, divane misin? Babam bir duyarsa keser bizi kıtır kıtır ya.
0: Öyleyse gel gidelim.
1: Olmaz.
0: Olmaz mı dedin?
1: Olmaz dedim.
0: İmdat! Yetişin, kurtarın!
1: Allah aşkına ölme! Sus, sus! Sus, peki, peki, peki, gidiyorum. Sus!
0: Yaşım!

aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.

0: silah paramızda vallahi gene gözüm seyirdi. Babam vuracak ya da başkası vuracak. Bir felaket gelecek başımıza vallahi gene.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Kaçsın.
1: Senin sevdan başıma bak ne işler açtı.
0: Kaçar.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Kaçar.
1: Senin

0: Enver Bey buradalar mı?
1: İçerideler.
0: Versin.
1: Sen dur bakalım.
0: Ne münasebet canım. Gel sen buraya gel. Arabayı parka alır mısın?
2: Düt.
1: Çok kalabalık burası ya.
0: Şapkanızı rica ederim.
1: Yok yok, kalsın böyle daha iyi.
0: Adet böyledir, şapkanızı verin.
1: Ama bana bak, başka şapkam yok ki benim.
0: Verin, çıkarken alırsınız.
1: Ha, böyle yerlere gelmediğim için çok...

0: Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İnanın, sizi her zaman yanımda görmek istiyorum. Ne var, bir şey mi istiyorsun?
2: Yok.
1: Ah, hani sana bahsettiğim öğretmenim var ya?
2: Mehmet Kumru, Mehmet Kumru.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Hadi bara git, bir de hesabı bende.
2: He?
0: Bu gece peri masallarında yaşayan bir kraliçe kadar güzelsiniz. Al şu parayı, git eğlen, gerisini düşünme. Gözleriniz bugün her günkünden daha güzel ve parlak.
1: Ah, ne kadar güzel konuşuyorsunuz.
2: Aa, bir dakika, Buyurun. Evli misin sen?
3: Evet.
2: Çocuğun da var mı?
3: Var.
2: Al öyleyse bu 500 lirayı, onlara bir şeyler alırsın bundan.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Ah, içki mi?
0: İçmez misiniz? Teşekkür ederim.
1: Ah, viski. Ah, içerim tabii. Enver,
2: Enver, o.
1: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik? Ama ben gösteririm o Enver'e. Kanını da içki gibi içeceğim onu.
2: Sakin ol, ben rezalet istemem.
1: Ne demek rezalet istemem? Sen benim halimi görmüyor musun? Sabahlara kadar çalışıyorum, parayı benden alıp başkasına yediriyor. Boğacağım onu.
2: Ağır ya.
3: Sus be kardeşim, bırak boğsun ya, boğsun.
1: Boğacağım.
2: Sen sus bari be, rezalet mi çıksın istiyorsun?
3: Ya o Enver'i boğsun, kurtulsun.
2: Allah.
3: Vallahi kurtulur ya.
0: Böyle aptal biri size nasıl ders verir anlayamıyorum. %100 sınıfta kalmak niyetindesiniz galiba.
1: Onu bana ders versin diye değil, sizden rahat buluşmamı temin etsin diye kabul ettim.
0: Ya.
1: Beni affedin, sizi üzdüm.
0: Rica ederim, şerefe.
1: Ama ben göstereceğim. Vallahi göstereceğim.
2: Bana bak, artık sen çok oluyorsun. Bu adamla içki içip eğlenmene artık müsaade edemem. Hadi kalk bakayım, kalk kalk. Ya bu Enver, üç kağıtçı bu, büp Enver. Bu, senin paran için sana maaşıklaştık ediyor.
0: Sen kim oluyorsun lan?
2: Aa, Mehmet Kumru.
0: Sen abi! Onun kusuruna bakmayın.
2: Peki,
0: müdür bey, sen kim oluyorsun?
2: Dur orada. Söylesene. Sen kekeme misin?
4: Buyurun, bir şey mi var?
0: Bu deliği dışarı atın.
2: Ne?
0: Kimi?
4: Gel.
2: Neden?
4: Atın dışarı.
2: Hadi. Leyla, çok içme, çok içme!
0: Sizden çok özür dilerim.
1: Bir şey değil.
2: Bir dakika. Şapkan var. Evladım, şu şapkamı versene, eksik doğmuşuz. Hadi hazırım ya, hadi. Hadi. İmdat! İmdat!
5: Bir daha da buraya gelme.
2: Olur, gelmem.

0: Presenza.
1: Bana bak, sen hiç utanmıyor musun be? Allah'tan korkmaz mısın sen? Böyle bir kızı nasıl aldatabilirsin ha? Utanmıyor musun?
2: Hay Allah, hay Allah! Müdür bey, müdür bey!
1: Müdür bey, siz inisiyatifin yok mu? Bir iş yapma mı?
2: Hadi müdür bey, müdür bey!
0: Ne var gene?
2: Atın şu herifi
0: dışarı! Atın dışarı be!
1: Hay Leyla, ben gidiyorum, dikkat et kendine aziz evladım!
0: Şeref be!
1: Ya şey, bana bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya!
0: Gene ne var?
1: Bilmiyor musun, şapkam var geçen seferden, ver kızım şunu! Hadi hazırım, götürün şimdi! İmdat! İmdat!
2: Bir daha gelirsen ayaklarını kırarım, anlaşıldı mı? Yormayayım seni!
1: Anlaşıldı, anlaşıldı!

0: İmdat! Polis!
1: Gene sen ha, bu sefer ne var?
0: Abicim sen emniyet ve namusu korumakla mükellef değil misin?
1: Evet, ne istiyorsun?
0: İçeride kız... Abi ya bugün günlerden ne?
1: Cuma.
0: Teşekkür ederim. İyi cumalar.
1: Hay Allah.
0: Taksi. Beyefendi.
2: Buyurun.
0: Affedersiniz, bana biraz yardım eder misiniz?
2: 5 lira yeter mi?
0: Aa, ben dilenci değilim efendim, ben para istemiyorum sizden.
2: Peki ne var, ne istiyorsunuz?
0: Benim bir problemim var da, acaba bana yardım eder misiniz?
2: Yok, işim var kardeşim.
0: Ama beyefendi bak, içeride bir kız orada...
2: Acelem var kardeşim. Taksi! Taksi!
0: Bir dakika! Siz resmi elbise giymenize rağmen bana nasıl yardım ettiniz?
2: Kardeşim ben polis değilim, pilotum!
0: Canım ne olursun!
2: Yani uçak şoförüyüm!
0: Sen ne olursan ol abicim ya, bana yardım etmen lazım. Daha doğrusu içeride iyi bir ailenin masum bir kızı var, başına bir felaket gelecek, yardım edelim ona ya!
2: Kız mı?
0: Evet, hem de masum bir kız.
2: Bu masum dediğin kız güzel mi var ha?
0: Güzel olmasına güzel, hem de ne güzel. Hem masum hem de güzel mi güzel.
2: İyi. Ben ne sıfatla girerim oraya?
0: Akraba sıfatıyla gireriz abi. Mesela dayısının kızı, amcasının oğlu, halasının oğlu filan. Ha. Hadi bir şey uydururuz ya.
2: Peki hadi, oldu
0: hadi,
2: bu iş.
0: Hadi gel artık.
2: Dur. Ya kız diretirse?
0: Aman atarsın tokadı çıkarırsın abiciğim. Hadi benim canım abiciğim.
2: Atarız be. Ah,
0: şapkalar mı?
2: Gel.
0: Na bak, işte bu kız zavallı. Kurtaralım şunu ya. Sevaptır.
2: Ne kadar da güzel kız.

0: Sen buraya bu kızı kurtarmaya mı geldin yoksa tavlamaya mı birader?
1: Şey, çok güzel kız.
0: Anladık, güzelse illa ki tavlayacak mısın ya?
2: Oo, affedersiniz bayım. Alçak namussuz seni, üç kağıtçının birisin sen. Paramı çalıp bu kadara yediriyorsun. Kafana kıracağım şimdi. Kendine! Bırak beni
3: diyorum
2: sana! Kendine! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni!
3: Defol şuradan, hadi!
2: Bıraktım beni diyorum size! Parayı benden al, o şu***dan parçalayacağım şimdi seni!
1: Sen de benden geleceksin şekerim.
4: Nereye?
1: Eve.
0: Sen kimsin? Ben dedi, o onun amcasının oğlu.
1: Amcasının oğluyum.
0: Evet.
4: Amcamın oğlu. Hangi amcamın oğlu
0: canım? Ananın amcasının oğlu canım, uzatmasına ne?
4: Ben buradan bir yere kımıldamam.
0: Çak tokadı ya, çak tokadı.
1: Öyleyse zorla götürürüm seni. Aa!
0: Ya, amcanın oğlu.
4: Amcamın oğlu.
5: Aa! Ne vuruyorsun el alemin çocuğuna?
0: Ben mi?
5: Yok ben, tabii sen.
0: Ama sana vurdu, ben nasıl dayanırdım?
5: Diğerinize bir şey oldu mu?
1: Yok, hayır.
0: Şişt, hadi gidelim buradan ya, kavga çıktı. Nereye? Kavga, kavga, kavga.
5: Bir dakika, canı acıdı.
6: Erol! Acısın! Yılmaz! Dündar, bak, gelin buraya!
0: Sizlerini çağırdı herif, yürüyün yahu!
5: Ha. Dur bir dakika, dövüyorlar onu!
0: Dövsünler!
5: Ama güzel yüzü bozulur.
0: Ya bozulursa bozulsun, hakikaten amcanın oğlu mu zannettin canım?
1: Bir daha bana rastlarsan selam söyle, alasma.
6: Gel buraya, çabuk çabuk!

0: ben mesulüm. Hele siz beyefendi çok küstahsınız.
1: Sizin bana ve beyefendiye teşekkür etmeniz
2: bana,
1: lazım.
2: Bana.
0: Ay bir de teşekkür mü edeceğim?
1: Tabii ya. Bir kere o iyi ve namuslu bir insan.
2: Tabii, hem de ne namuslu.
1: Sizin için kendini tehlikeye attı. Keşke beni bu kadar seven biri olsaydı.
2: Anlat, ona biraz benden bahset.
1: O zavallıya böyle davranmak yakışmaz size. Hem babanız yaşında bir adam.
2: Oha! Karıştırma orasını ya, karıştırma be kardeşim ya sen! Önüne bak!
1: Size kendimi tanıtayım. İzzet Kaya pilotum. Adınızı lütfeder misiniz acaba?
0: Leyla! Bana nasıl tokat atarsınız, siz kim oluyorsunuz? Böyle bir şey yapmaya hiç hakkınız yoktu ama.
1: Evet, hakkım yoktu biliyorum ama... Öyle icap etti.
0: Ne demek öyle icap etti?
1: Yani sizi görür görmez şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim.
0: Zahir.
1: Özür dilerim.
0: Rica ederim.
1: Barışalım, ne olur.
0: Bilmem ki. Öyle olsun.
1: Beni affetmeniz için size vuran eli kesmeye hazırım.
0: Hayır. Kolsuz çirkin olursunuz ama.
1: Öyleyse kendimi affettirmek için ne yapabilirim?
0: Canım demin özür dilediniz ya.
1: Siz de vurun ödeşelim. Bire karşı 10 takat vurun bana.
0: Ben sizin gibi değilim. Açırım. Kıyamam size.
2: Ya at şuna birkaç tokat bitsin bu iş vallahi ben patlatacağım şimdi ha. Şş, ne yapıyorsun birader?
1: Beni dövsün diye onu kızdırıyorum.
2: Allah Allah, kızdırmak için başka bir şekil bulamaz mısın yani? Önüne baksana, kaza çıkaracaksın be.
1: Hanımefendi, nişanlı mısınız?
2: Ya sana ne be birader, eve kadar sabredemez misin? Sus ya!
0: Bırak konuşsun canım ha. Hayır, nişanlı filan değilim.
2: Ya! Allah aşkına önüne bak, kaza çıkaracak. Hem dur! İşte bak, geldik, bizim evimiz burası.
0: Burası mı bizim evimiz?

0: teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık. Yarın buluşalım mı?
0: Nerede, nerede?
2: Canım, ne neredesi, ne neredesi? Ne demek nerede?
1: Şey, yarın saat 3'te bu kapının önünde.
0: Olur, peki.
2: Başka kapıya, başka kapıya. Allah versin, hadi.
1: Saat tam 3'te buradayım.
0: Güle güle. Bizim evimiz değil ki burası.
2: Canım, tabii değil. Şu yapışkandan kurtulalım diye bu numarayı yaptım işte.
0: Evimizi öğrense ne olurdu sanki?
2: Canım, ne demek ne olurdu yani? Ne demek? Anlayamıyorum ki bunu. Zaten çok soğuk bir herif o pilot.
0: Aksine, çok tatlı bir adam.
3: Gelemem olur mu canım? Sizden daha yeni arkadaşlık etmeye başlamıştık. Sonra o gördüğünüz kadın delinin biri.
0: Ne demek istediğinizi anlamadım. Rica ederim benden doğru konuşun. Gelemem dedim o kadar.
3: Ama Leyla, neden gelmek istemiyorsun? Bunu bilmem lazım.
0: Size hesap vermek mecburiyetinde de değilim ayrıca.
2: Akşam düşüncesi. Bir grup vakti düşündüm seni. İçim alev alev parça parça şarap rengi. Sen o akşam kızıllığınca gir gönlüme, kumral saçlarında sar, serseri bulutlar misali sürükle beni peşine.
0: Acaba gelir mi?
2: Kim gelir mi?
0: Şey, İzzet Bey gelir mi?
2: Aa, o suratsız pilot değil mi?
0: Niçin elin adamına suratsız diyorsun canım?
2: Suratsız olduğu için suratsız diyorum.
0: Hiç de suratsız değil. Gayet de güzel bir çocuk.
2: Aa, suratsız. Hem biz burada edebiyat dersi mi yapacağız, elin pilotunun suratını mı konuşacağız?
0: Ama hocam, bugün biraz dalgınım, dinleyemiyorum.
2: Aa, o zaman bu ders burada biter, Fayrus.
0: Hah, tamam, ben de bunu istiyordum zaten. Peki, saat kaç şimdi?
2: 2.
0: Hmm, tamam, yetişirim. Çok teşekkür ederim hocam, Allah'a ısmarladık.
2: Nereye gidiyorsun ya? Aa, o suratsız pilota...

0: demek. Sizi sevdiğime inanmıyorsunuz.
1: Ama daha ikinci defa karşılaştık. Çok çabuk olmadı mı bu iş?
0: Ben her işimi çabuk yaparım.
1: Neden?
0: Çünkü pilotum ben. Pilotlar da hızlı olur, bilirsiniz.
1: Ama böyle konularda önce biraz düşünmek lazım.
0: Düşünmenize hiç lüzum yok. İnanın bana, sizi ilk gördüğüm an sevdim.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Sizi öylesine sevdim ki... dün gece yanınızdan ayrıldıktan şu ana kadar... hep sizi düşünüyorum.
1: Demek beni öylesine sevdiniz.
0: Evet.
1: Ben de size bir şey itiraf edeceğim. Eğer çok çabuk oldu demezseniz.
0: Nedir o?
1: Ben de sizi seviyorum. Ha? Dün gece anladım bunu.

0: Leyla. Sana son defa havacı usulü bir şey söyleyeceğim. Benden hemen evlenir misin?
1: Evlenmek mi? Beni hemen evlenecek kadar çok mu seviyorsun?
0: Evet Leyla. Çok.
1: O zaman bana düşünmek için biraz vakit ver.
0: Peki.

0: Bakın işte geldik artık. Lütfen burada ayrılalım.
1: Evlenme teklifime evet demeseniz katliyen git ben buradan.
0: Ben de size düşüneyim dedim.
1: Durun. Evet deyinceye kadar sizi bekleyeceğim.
0: Ama olur mu öyle şey?
2: Leyla, sen nerelerdesin Allah aşkına?
0: Biraz gezdik de.
2: Ha, hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz biz. Delikanlı, siz de hadi evinize gidin, hadi.
1: Yok, ben burada beklerim.
2: İster git ister bekle, bekle ne yaparsan bekle. Yap ama biz gidiyoruz.
3: Çal şu kapıyı da bizim ev zannetsin burayı, hadi hadi hadi.
0: Efendim?
3: Ha?
0: Müzeyyen Senar galiba.
3: Ne?
0: Vallahi Müzeyyen Senar!
2: Müzeyyen abla!
0: Bir şey mi istediniz? Hiç, bir resminizi isteyecektik de. Sizin başka bir derdiniz var. Geçin içeri de... Anlatın bakalım derdinizi. İşte böyle Müzeyyen abla. Bir pilot. Yakışıklı, uzun boylu, hem de çok kuvvetli. İlk görüşte ısınıverdim ona. Ya, demek böyle. İlk bakıştan bir aşk doğdu aranızda. Biliyor musunuz? Ben bir zamanlar böyle bir plak yapmıştım, satış rekoru kırmıştım.
2: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
0: Zavallı. Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
2: Kim? Ben mi? Yo.
0: Şarkınızın adı neydi?
4: Şarkımın adı... Hicran hastası.
2: Hicran hastası mı? Peki... O şarkının konusu neydi?
4: Umutsuz bir aşka düşmüş insanların hayatını anlatıyordu. Mesela... Seninle küçük hanım arasındaki yaş farkı büyük. Acaba o seni sevebilir mi?
0: Asla!
2: Canım, Müzeyyen hanım mesela dedi. Mesela! Sen de hemen itiraz etmesene.
4: Mesela, baban seni onunla evlenmeye mecbur etse, kabul eder mi?
0: Asla! Asla kabul etmem. Mecbur edemez beni babam.
2: Ya, Müzeyyen ablam, mesela diyor, mesela. Mesela,
0: ben
2: mesela.
0: Sevmediğim bir insanla katiyen evlenemem.
2: Peki, seni ilk gördüğü gün aşık olduğunu iddia eden bir pilotla mı evleneceksin o halde?
0: Lütfen pilottan bahsetme. Çünkü o gerçekten başka bir insan. Onun için her fedakarlığı yapabilirim.
4: Gördünüz mü? Seven insan biraz fedakarlık yapmalı.
2: Böyle bir şey yapan cahilin... Cahilin biridir böyle. Zaten bu da cahil. Bu da cahil.
0: Sen ne diye karışıyorsun bu işe? Bana aşık değilsin ya laf.
2: Ya... Mesela diyoruz, mesela. Öyle demiyor muyuz Müzeyyen abla?
0: Müzeyyen abla, hani bize şarkıyı söyleyecektin?
4: Söyleyeceğim. Belki de bu şarkı senin bütün dertlerini dile getirecektir.

0: Hocam nereye gitti? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Daha ne olacak kızım? Sen ona yapacağını yapmıştın.
0: Ama ben ona bir şey yapmadım ki.
1: Neler yapmışsın neler. Bu adam seni deli gibi seviyor kızım.
0: Beni seviyor mu? İnanılmayacak bir şey bu.
1: Seviyor ya. Şimdiye kadar nasıl farkında olmadın Hayret? Hadi git kendini affet Rona, hadi, hadi koş.
0: Çok teşekkür ederim. Hadi.
2: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
3: İn aşağı, ne işin var burada senin?
0: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
4: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
5: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
6: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
7: Sevda bağrında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
3: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
8: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
9: Birin alsam sevdiğine, kalbim aşkı bulurdu.
8: İyi geceler tatlım.
0: İyi geceler, ben hazırım.
10: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
11: Ben.
0: Ah benimle.
12: Niyet birazdan TV4'te.
13: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
13: Botanik.
14: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul. Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
5: Yollara düşelim.
4: Kim tutar seni? Düşelim.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Çok şükür kira gelirimiz var.
8: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Haydi gel, haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
16: O zaman markete gidelim.
17: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
16: Nasılsın?
18: Herhangi bir cips mi?
15: Hayır.
17: Varsa raffles, maça varız.
15: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?
20: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
21: Günde böyle Otobit'te.
22: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
23: Peki ne yapacaksın?
22: Ne bileyim ben.
24: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
25: Geçen ömrüm.
22: Bakarsın muvaffak olurum.
23: İnşallah.
25: Öpün elime bakayım. Öpün. Gözümün yaşına bak.
24: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir sanki. Oğlumuzu gördüm.
22: Hiç mi?
25: Ölemezsin. Ölemezsin.
22: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
24: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
26: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
22: Ölecek miyim doktor?
26: Maalesef.
24: Canım babacığım.

0: Beni affedin Mehmet Bey. Duygularınızı bu kadar ciddiye alacağınızı ummuyordum. Ben sadece şaka sandım.
1: Aşkta şaka olur mu Leyla Hanım? Ama gene de siz haklısınız. Bu iş benim için çok büyük bir delilikti. Ama ben de insanım. Size karşı daima sıcak bir his duydum. Ne yapayım mani olamadım buna. Sizi tanıdıktan sonra her şeyi güzel görmeye başladım. Hayatı bile sevmiştim ama... boşuna ümitlenmiş. Hakkım yokmuş benim bu mutluluğa. Af dilemek. Şimdi bütün olanları unutalım. Ben her şeyi gülüyorum. O şey İzzet'e olan hissinizi de anlıyorum. O nerede o haylaz pilot? Nerede o aptal acaba? Ben onun yerinde olsaydım hiç bir yere gitmezdim. Ömür boyu burada beklerdim.
2: Beni mi çağırdınız? Ben bir yere gitmedim ki, buradaydım. Siz çıkıncaya kadar da burada kalacaktım. Sonra da gidip Leyla'yı babasından isteyecektim.
1: Babasından isteyecektin demek. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi, hadi gidin.
0: Allah'a ısmarladık sevgili hocam.
2: Allah'a ısmarladık, güle güle.
3: Hicran hastasıyım, yapayalım.

0: yaş, ah değil inan!
1: Evet, bakalım bugünkü niyetin neymiş?
0: Neymiş, neymiş?
1: Dur hele, acele etme! Abo! Kadife bacım, gene sana yol görünüyor!
0: Ay deme!
1: Vallahi billah yol be! Hem de çok kıymetli bir yol!
0: Oku hele, oku, oku, hadi!
1: Okuyorum, okuyorum!
0: Ay, okuyacak şimdi, dur!
1: Şirinler köyünün şirini! Dünya bilecek kıymetini! Sabah mı desem, akşam mı desem? Arabalı mı desem, yayan mı desem? Tez vakit geliyor biri! Duyuyor o güzel sesini! Hemen anlıyor kıymetini! Ya! Yapıyor teklifini, alıp götürmek istiyor seni!
0: Sonra,
1: sonra! Dur, dur! Ama sen tereddüt edersin! Senelerdir beklersin! İşte o gün geldi çattı! Bu adamı karşına çıkardı! Hemen ver kararını! Topla çabuk çıkınını! Büyük şehirde bulacaksın! Hem parayı, hem de aşkı!
2: Huuu, kim bilir nerem bozuldu gene! Allah, mizahını versin! Lan bana bu yapılır mı ha? Hiç mi insafı yok senin? Hiç mi insafı yok? Şimdi ben bu dağ başında ne yapacağım ha? Söylesene, ne yapayım? Geç çıkın lan, darıldım! Konuşmayın!

0: Ya baksana bir hemşerim, bir saattir sana sesleniyorum, nefesim tükendi.
1: Anladık anladık, kalkıyoruz be işte.
0: Ya kalk, kalk bak bakalım benim şu düldülün nesi var ha? Lan abiciğim, hadi, hadi canım benim. Şuradan bir şey. İmdat, anacığım imdat, ölüyorum.
1: Affedersin hemşerim be.
0: Ya boğacaktım be arkadaş
1: benim. Kusura kalma. Bu nedir bu hemşerim bu?
0: Ha. Akü.
1: Ha, demek ki akü ha. Bu akü yaramaz. At gitsin, at gitsin. Pekala bu ne?
0: O mu? Hava filitlesi.
1: Anladım, hava filitlesi. Yaramaz efendim, bu da yaramaz.
0: At gelsin!
1: Doğru söylüyorsun, at gelsin, attım işte.
0: Hey, ne yapıyorsun sen hemşerim? Ne var ne yok atıyorsun? Hiçbir işe yarayan bir şey yok.

0: ederim, çok özel bir sesiniz var.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Bu sesle büyük bir yıldız olabilirsiniz.
1: Sahi mi?
0: Tabii sahi, ben garanti ederim. Efendim, kendimi takdim edeyim. Bendeniz Star Plak şirketinin yeni sesler manajeri Rıfkı.
1: Ah, memnun oldum, ben de Kadife.
0: Kadife!
1: Efendim?
0: Şey, yani ne güzel isim diyorum Kadife. Sesin gibi ismin de tatlı.
1: Şey, affedersiniz, yanılmıyorsam menajerim dediniz değil mi?
0: Evet, manajerim. Hem de büyük bir menajerim. Üç senedir plak şirketine şöhret yetiştiriyorum. Ben ne sesler gördüm ama böylesini görmedim. Ben ne starlar yetiştirdim, ne yıldızlar yetiştirdim. Ben çok iyi anlarım bu işten canım, ne diyorsunuz?
1: Aman Allah'ım!
0: Böyle bir ses buralarda harcanmamalı. Bu güzel sesi bütün dünya duymalı. Karar verin, sizi hemen büyük bir yıldız yapacağım.
1: Aha, şey, bir dakika. Şey, yani bu bir teklif mi?
0: Evet, öyle sayılır.
1: Ay, aman Allah'ım! Demek beni yıldız yapacaksın.
0: Evet, hem de büyük bir yıldız.
1: Ay, deme!
0: Dedim bile!
1: Şey ama, peki siz neyle geldiniz?
0: Ben mi? Neyle geleceğim? Şu düldülle! Hey, ne örüyorsun? Şarjımanı bırak lan! Hey, hey, dur! Ha? Dur canım! Ne yapıyorsun ya? Şarjımanı niye söktün? Şarjımanın bir şeysi yok!
2: Aa, karışma be adam! Sen bize araban bozuk demedin mi?
0: Dedim!
2: Biz de yapıyoruz işte! Allah Allah, çattık be!
0: Peki kızma, elini ayağını öpeyim canım, ne istersin ya? Sök, tak, tak, sök, tak! Ah, anacığım, ayağım! Cezanı ver! Cezanı versin! Cezanı versin!
1: Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Ay, daha ne olsun? Baksanıza, arabanın nesi var, nesi yok, söküyor bu adam! Bu goril öldürecek beni, bu goril!
1: Ben o gorilin kızıyım.
0: Ay!
3: Ne?
1: Arzunuzu bana söyleyin.
0: Şey, yani demek istiyorum ki bu arabanın tamirat meselesi bitecek mi, keyfi olacak mı, yoksa bitmeyecek mi, ne zaman bitecek?
1: Ha! Baba! Beyefendi arabanın tamirinin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor.
2: Ya acele ya! Şanzıman sökmeden yapılır mı? Yapmadan takılır mı hiç? Sabaha belki biter.
1: Duydunuz mu? Ancak sabaha biter diyor.

0: Lan ödüm koptu vallahi. Sana bir daha kavuşamayacağım sandım. Sen de korktun değil mi? Korkarsın tabii. Ama ne mi lazım, herif iyi tamirciymiş. Baksana tabanı yanık, Emine gibi kaçıyorum lan.
1: İyi tamircidir babam.
0: Ne dedin?
1: Hiç.
0: Hı? Tövbe tövbe. Yoksa sahiden mi konuşayım? Ne oluyorsun be? Başıma iş çıkarma, ne güzel gidiyoruz, tabansız. Ha, ses geliyor. Anacığım, ne oluyor buna? Ne oldu buna anacığım? Anne! Ne, sen ha?

0: Abo sen ha?
1: Tabii ben.
0: İn aşağı, ne işin var burada senin?
1: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
0: İyi ettin de şey, o gorilin yani pardon. Buba'nın haberi var mı?
1: Hayır.
0: Amanım, oy! Ondan habersiz buralara mı geldik? Olmaz, olmaz, imkan yok olmaz. Benim ölmeye niyetim yok. Derhal dönüp seni bu mağan teslim edeceğim. Ondan izin al, sonra yıldız ol.
1: Aa, hayır, hayır! Ne olur, yapmayın, o izin vermez.
0: Nedenmiş o?
1: Babam eski kafalıdır. Sonra benim yıldız olmamı da istemez hiç. Ne olur, gitmeyelim ona.
0: Ama nasıl olur Kadife?
1: Senelerdir hep bu anı bekledim. Niyetçi Kamil'den çektiğim niyetlerin hayaliyle yaşadım. Beni yıldız yapacak, şöhrete ulaştıracak kişiyi bekledim. İşte, o sensin.
0: Heh, öyle mi? Sağ ol.
1: Beni tekrar babama götürdüğün an, bunların hepsi bitecek. Tıpkı sönen bir yıldız gibi.
0: Al şunu, sil gözlerinin yaşını. Göz yaşına dayanamam, burnumu da sil. Hadi geç yanıma, otur.
1: Ne? Sahi mi söylüyorsun? Yaşasın!
0: Uzun müddet yaşayabileceğimi sanmıyorum ya. Allah'ım, sen beni şu gorilin şerrinden koru.
1: Amin!
0: Hadi, ver şunu. Sen de geç oradan yanıma, hadi. Allah! Gel, gel, gel, gel, gel!
2: Buyur!
0: Şey, güzel değil mi?
1: Ay, çok güzel!
2: Ya, çok güzeldir tabii! Hey oğlum, gel buraya!
3: Buyurun efendim!
2: Ben yokken plak satışı oldu mu?
3: İyi gitti efendim!
2: Hey, hey, hadi geç şimdi, gel!
3: Peki efendim!
0: Gördün mü, herkes beni sever Sayat. Şimdi benim odama gidelim, gel! Güzel değil mi? Hadi yürü, yürü, sallanma bir! Bonjour madama!
4: Bonjour monsieur!
0: Bu da güzel, yürü, yürü! Hop hop, oradan değil, buradan.
2: Yeah. E işte benim odam da burası. Buyur, geç. Gel şöyle.
0: Otur, otur şöyle, gel.
1: İyi ama siz nereye oturacaksınız?
2: Canım, ben oturmasam da olur.
1: Aa, olur mu öyle şey?
2: Odamı nasıl buldun?
1: İyi ama burası çok küçük.
2: Küçük mü? Ha. Büyük adamlar hep böyle küçük yerlerden çıkar.
0: Ha! Benim şimdi müdürün yanına gitmem lazım. Sen bekle, gelirim.
1: Geç kalmazsınız değil mi?
0: Yok canım, hincik gelirim. Bekle, otur sen.

0: Merhaba. Merhaba dedik.
1: Merhaba.
0: Kararını ver, trafiğimi şaşırıyor. Üstelik sinyal de vermiyorsun.
2: Günaydın. Ben 3 haftadır burada yoğurdum.
1: Öyle mi, hiç farkında değilim.
2: Şey, memleketten sana bastırma getirdim. Hangisiydi? Ha bu, bak halis muhlis sırt. Sana, bak mis gibi kokuyor.
1: Ay, aman çek şunu.
2: Yürü, beğenemedin mi? 100 lira kilosu. Canım benim. Gül biter. Babanın keyfi yerinde mi?
1: Siz gelinceye kadar iyiydi. Yanına mı gireceksiniz?
2: Yok, koynuna gireceğim. Tabii yanına gireceğim. Buyurun, bu sizin. Afiyetle yiyin. Buyurun. Müdür bey! Müjde! Şirketimiz şu andan itibaren büyük bir yıldıza kavuştu.
0: Aman, gene mi?
2: Gene mi ne demek? Yani şimdiye kadar hiç yıldız getirmedik mi?
0: Tabii getirmedin ya! Sen kim yıldız getirmek kim?
2: Amanin bu!

0: Midir Bey, Midir Bey! Bu yıldız bir bülbül gibi ötüyor!
1: Ben bülbül değil, yıldız istiyorum!
0: Canım, hayatınızda bir kere de bülbül gibi öten bir yıldız görün!
1: Görüp de ne olacak? Bu müessesede tecrübesiz tanınmamış kimse istemem! Bana getireceksen şöhret getir!
2: Evet, afişiniz güzel. Acaba sesiniz nasıl?
3: O da fena sayılmaz. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
2: Fena fikir değil. Özel konserlere bayılırım.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu. Seni severim dedim, bir ömür boyu.
3: O halde bu akşam bekliyorum, geleceksiniz değil mi?
2: Elbette.
3: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Ay, nasıl şey bu böyle? Fenalık geldi içime. Kim kilitledi bu kapıyı?
1: Yok canım, kimse kilitlemedi. Bir yanlışlık olacak.
0: Yok canım.
1: Bak, bak ne güzel çalışıyor kapı. Işte. Kilitli değildi canım. Bir yanlışlık olacak şekerim. Kapı kilitli falan değildi.
0: Nasıl olur? Bal gibi kilitliydi.
1: Aa, neyse canım. Üzme kendini bir kapı için bu kadar. Sonra açıldı ya. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne o elindeki?
1: Hiç, afiş, afiş.
0: Ver. Ver bakayım.
1: Nesine bakacaksın canım, afiş işte.
0: Afiş olduğunu görüyorum ama gene de bende kalsın.
1: Niye bu kadar sinirlisin?
2: Hadi bakayım, hadi. Ben ne dersem o olur. Hadi güle güle.
1: Gördün artık canım, ver şunu bana.
0: Hayır, bende kalacak.
2: Oh, aman efendim, aman. Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
0: Hoş bulduk.
2: Bu ne güzel sürpriz böyle. Niye burada duruyorsunuz? Oğlum, nişanlını içeri buyur etsene.
1: Daha yeni geldiler babacığım.
2: Buyur yavrum, buyur. Benim odama gidelim.
1: Buyur.

0: Gel acaba. Buradan. Oh, 5.30'da yatacaktı.
1: Ne oldu? Ben geleyim mi artık?
0: Acelesi yok.
1: Müdür beni görmek istemiyor mu?
0: Belli olmaz.
1: Ne o elinizdeki kitap?
0: Tarife. 14.30'da senin için bir yataklı var.
1: Aa, nereye gönderiyorsunuz beni?
0: Babama.
1: Ha, babama mı? Yani eve mi?
0: Maalesef.
1: Hani müdür bey sesimi dinleyecekti?
0: Öyle ama ne yazık ki müdür bey benim gibi düşünmüyor. Her şey suya düştü.
1: Ama ben buraya ne ümitlerle gelmiştim.
0: Kusura bakma. Buyur bilet paranı.
1: Evet ama ben eve gitmek istemiyorum. Hiç olmazsa sesimi dinleseydi bir kere.
0: Dinlemiyor be yavrum. Zorla dinletemem ya.
2: Rıfkı baba, ne oldu bantlar?
0: Ne bantlar şimdi?
2: Plak olacak bantlar, fabrikadan bekliyorlar.
0: Bahane, beklerse beklesinler, umurumdan.
2: Hay Allah, beklese beklesinmiş ha. Hey,
3: al şu bantları. Hepsi tamam. Hadi, evet. Doğru fabrikaya.
4: Hele şükür.
2: Tamam, hadi
5: aman eyvallah. Aman gel kızım benden, aklıma bir şey geldi. Delikanlı, ver o bantları bana. Ver, lazım
2: ama Rıfkı Bey amca fabrikadan bekliyorlar.
5: Çık olmasınlar, beklemesinler.
2: Olur mu? Ziyanı
5: yok, ziyanı yok.
1: Dur hele, benim bilet ne oldu?
5: Ne bileti ne oldu?
1: Babama göndermiyor musun?
5: Canım bırak bu bana şimdi, bak aklıma bir şey geldi, nelere ne diyeceğiz? Gel sen benden, gel.
2: Vallahi kovacaklar beni fabrikadan.

0: Biliyorum ağam. Müjde patron, müjde, doğuyu bulduk. İyi, iyi. Bir 20 senede doğuyu buldum. Bir 20 senede de reyi buldum mu oldu bu iş.
1: Tabii olur ya patron.
0: Bunlar benim güvendiğim genç kabiliyetler. Daha doğrusu bir vakitler gençmişler.
2: Memnun oldum.
1: Biz de memnun olduk.
0: Kızımız Kadife büyük yıldız olacak. Bundan sonra bizi bile alacak beraber.
3: Memnun oldum.
0: Çok güzel.
3: Bavulumuzu alayım.
0: Buyurun. Bunlar da büyük yıldız olacaklar ama daha kıvamını tam bulamadılar.
2: Bulurlar inşallah.
0: İnşallah. Demek bülbülün plak doldurdu ha? Heya tabii. Sizin onu açmadığınız kapıyı ben açtım. Nasıl iyi etmemiş miyim? Aa, bakın bunlar da büyük istidatlar. Muhakkak canım. Bunlar büyük ama biraz yaşlıdırlar, kusura bakmayın. İsterseniz... Onlarla da bir plak yapalım ha? Oldu olacak, bir de senle yapalım. Ben mi plak yapayım? Harika olur vallahi. Nasıl da anlıyorsun iyi malın kıymetini, ne malsın müdür bey? Namusum, altın plak alırız. Dağdan kestim kereste, kuşbeslerdim kafeste.
4: Kâbi!
0: Şaka yaptım canım, şaka.
4: Serbestsin.
0: Sağ ol. Bugün izinli miyim yani?
4: Hayır, daimi olarak kovuldun.
0: Ay, çok şakacısın, anam!
4: Defol! Çık dışarı!
0: Şakayı bırak!
4: Defol dedim!
0: Şaka.
4: Defol!
0: Allah Allah! Bak, midir be!
4: Baş bela! Defol git başımdan!

0: Şey... şey... ne oldu anlamadım. Benimle alay mı ettin he? Siz bir şey anladınız mı?
1: Ne anlamamı istiyorsunuz?
0: Şey, kovdu beni. Çok değişmiş babanız. Şey, bir şey söylesenize.
1: Yolunuz açık olsun.
0: Ha? Olsun. Ama...

0: bitti. Hepsi bitti. Şimdi ben nasıl baba evine döneceğim? Hangi yüzle bakacağım suratlarına? Halbuki o kadar çok inanmıştım ki, sanki bunca yıl bu hayaller yaşattı beni. Rüyalarımda bile hep bu hayaller vardı. Oysa şimdi her şey bitti. Meğer ben bir hiçmişim.
1: Hiç olan sen değilsin benim be yavrum. Seni de diğerler gibi tatlı vaatlerle oyaladım, aldattım. Evinden barkından ettim. Affet beni.
0: Hayır, ne olur af dilemeyin. Sizin bir suçunuz yok bunda. Öteden beri içimde hep bu hisler vardı zaten. Büyük şehirlere gitmek, meşhur olmak isterdim. Sadece sizin tatlı sözleriniz bana cesaret verdi, o kadar.
1: Aslında bunlar yalan değildi be kızım.
0: Biliyorum, bunun için kendinizi suçlamayın. Asıl sizden ben özür dilemeliyim. Benim yüzümden, işinizden de oldunuz.
1: Üzme kendini gayrı, sen daha gençsin. Ama bende artık iş yok. Hadi yavaş yavaş kalk da evin yolunu tutalım, hadi yavrucuğum. Hadi.

0: Şuraya bakın. Her yerden plak siparişi geliyor. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl kovarsınız Rıfkı'yı? Böyle bir sesle firmamızın durumunun bir an evvel düzeleceğini düşünmediniz mi?
1: Haklısınız Monşer. Fakat nereden bilebilirim kızın sesinin bu kadar güzel olduğunu? Plağı dinlemedim ki.
0: Hatanız daha da büyük Asım Bey. Koskoca turne programı hazırlıyoruz. Daha solistliğini bulamamışken siz elinize geçen istikbal vaat eden bir sesi dinlemeden kovuyorsunuz. Evet.
2: Affedersiniz efendim, yine bu yeni plak siparişi için gelmişler. Halk sesi çok beğenmiş, başka plaklarını da istiyorlar. Vallahi yine cevap vereceğimizi şaşırdım.
0: Ben de şaşırdım. Buyurun, gene plak siparişi için gelmişler.
2: Ne diyelim efendim?
0: Ne bileyim ben? Cevabı Asım Bey versin, buyurun cevap verin.
1: Alo? Canım, yakında yenilere çıkacak değil
0: yakında
1: o kadar.
0: Yakında çıkacak demesi kolay.
1: Gene ne var?
3: Alo? Ben Ertuğrul, Mesut Bey oradalar.
1: Ah, mil pardon! Çok affedersiniz. Birden sesinizi alamadım tabii. Evet, buradalar. Rica ederim, emredersiniz. Ertuğrul Bey sizi arıyor efendim.
4: Ertuğrul Bey mi?
1: Ver.
0: Alo? Merhaba Ertuğrul Beyciğim. Nasılsınız efendim? Buyurun, emirlerinizi bekliyorum.
3: Aman efendim, estağfurullah. Sadece ricalarımız olur. Şöyle bir hatırınızı sorayım dedim. Sonra malum haliniz benden istemiş olduğunuz kredi meselesi de hallolmuş sayılır.
0: Ah, çok teşekkür ederim efendim. Bu dostluğunuzu hiç unutmayacağım.
3: Yalnız bazı hususları görüşmek üzere acaba akşam bize teşrif edebilir miydiniz? Birlikte bir iki kadeh bir şeyler de içerdik.
0: Aman efendim, ne demek, şeref duyarım.
3: O halde bu akşam 8'de bekliyorum. İyi çalışmalar Mesut Bey.
0: Güle güle efendim, güle güle. Tamam. Kredi işi halloldu sayılır.
1: Gözünüz aydın. Siz bir dahisiniz Monşer.
0: Teşekkür ederim. Ha, siz de derhal Rıfkı'yı bulup kızın sesini çok beğendiğimi, turneye de solist olarak onu götüreceğimi söyleyin.
1: Emredersiniz efendim. Hemen gidiyorum. Hatamı tamir edeceğim. Hadi. Müsaade.

0: Ne oldu babacığım? Telefon ettin mi?
1: Evet yavrum, akşam bize geliyor. Ona arzunu söyleyip kabul ettireceğim.
0: Ya kabul etmezse?
1: Kabul edecek. Çünkü buna mecbur.

0: şer.
1: Hayır mı şer mi? Bu bizim müdürün sesi.
2: Müdür mü?
1: Evet, hayırdır inşallah.
2: Hayırdır.
3: Kim o?
0: Rıfkıcığım, seni tebrik ederim.
3: Beni?
0: Hem de büyük tebrik ederim. Bülbül'ün planı dinledik. Kızın sesi bir harika. Harika ne demek? Harikulade. Duyulmamış güzellikte. Patron da ben de çok beğendim.
1: Sahibi de yok.
0: Evet.
1: Beğendiniz demek.
0: Hem de çok beğendik. Patron turneye senin Bülbül'ünün solist olarak gitmesine karar verdi. Yarın sabah anlaşma yapmak üzere seni yazıhanede bekliyor. Tamam değil mi?
1: Tamam mı ne kelime canım? Patron kapıyı açıp beni karşısında gördüğünde geceden orada kaldım sanacak. Hadi güle güle, güle güle.
0: Eyvallah.
1: Güle güle olsun, güle güle maşeri. Hadi güle güle monşeri. Ay, amelin bu! Kadife! Kadife! Müjde kızım, müjde! Sesini çok beğenmişler, solist olarak turneye seni götürüyorlar.
2: Ay, iyi biliyordum, biliyordum zaten.
1: Biliyor muydun? Nereden biliyordun?
2: Niyetten.
1: Niyetten mi?
2: Evet, çünkü niyete çok inanırım ben.
1: Hadi, hadi öyleyse hemen turne hazırlıklarına başlayalım.
4: Biz de hazırlanalım mı? Do'yu öğrendik.
5: Ama re'yi öğrenmediniz.
4: Re'yi de öğrendik.
5: Mi'yi?

0: Malum haliniz, oğlunuz Fikret'in yakışıklılığı ve bilhassa kadınlar tarafından çok cazip bulunuşu bizce malum olduğu kadar kızım tarafından da biliniyor. Bunun içindir ki yapılacak turneye asla kadın sanatçının alınmamasını rica ederim.
1: Fakat nasıl olur? Kadınsız bir turne hiçbir zaman başarı sağlamaz.
0: Belki haklısınız ama sanırım parasız da bir turne olmaz.
1: Anlıyorum.
0: Beni anladığınıza teşekkür ederim. Biricik kızımın bu arzusunu kıramazdım tabii. Hadi turne dönüşü yapılacak evliliğin şerefine içelim.
2: Günaydın patron! Beni emretmişsiniz, geldim.
3: Oo, günaydın, hoş geldin Rıfkıcığım.
2: Hoş bulduk.
3: Önce seni candan tebrik ederim, candan. Dur. Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, anneciğim, öpeyim.
2: Dur.
3: Kız harika.
2: Manning Bull, harikadır, harikadır. Benim yerime kızı öpeydiniz keşke. Turneye yolculuk ne zaman?
3: Ha, yolculuk? Ha! Bu gidişte turne olmayacak galiba.
2: Ey! Amaning Bull! Gene ne oldu?
3: Ne olacak? Beyefendinin kadınlara olan zaafı yüzünden nişanlısı Selma... ...turneye asla kadın alınmamasını şart koştu. Bu sebepten senin kızı turneye götüremiyoruz.
2: Yani hiç mi kadın olmayacak?
3: Evet. Hiç kadın olmayacak. Nasıl da beğenmiştim sesini. Kız için de, bizim için de çok başarılı bir turne olacaktı bu.
2: Bu bahaneyi teşkil etmez ki, bizim kızımız çok namusludur.
3: Canım, namus meselesi değil.
2: Yani meselesi?
3: Kadın meselesi.
2: Bizimki kadın değil.
3: Kadın değil mi?
2: Değil.
4: Peki erkek mi?
2: Değil.
3: Peki nedir? Kadın değil, erkek değil.
2: Yani şey canım, o hem kadın da değil, erkek de değil, öyle de değil, böyle de değil. Yani şey o şey. Güzel. Şey o bir çocuktu.
3: Ne? Çocuk mu?
2: Çocuk ya.
3: Öyle bir sesle.
2: Evet.
3: 8. harika bu.
2: Evet, harika bir çocuktu.
4: Peki kaç yaşında?
2: Şey... 2!
3: Çüş!
2: Yani patron, demek istiyorum ki 12!
3: 12 mi? Ha. Mükemmel! Bunu daha önce niye söylemedin?
2: Söyleyecektim ama fırsat olmadı ki. Herhalde bu yaşta bir çocuğun bir sakıncası olamaz, değil mi?
5: Ne? Çıldırdınız mı siz? Ben 19 yaşında koskoca kız, nasıl 12 yaşında çocuk olurum?
2: Bal gibi olursun!

0: bunun bir başka çaresi yok muydu canım?
1: Yok, son çare bu. Hem unutma, niyette ne çıkmıştı? Niyet, niyet, niyet.
0: Ne çıkmıştı?
1: Senin menşur bir yıldız olacağın çıkmıştı. Eğer çocuk olmazsan nasıl menşur olursun?
0: Ha, o zaman başka.
1: Ha, hadi al şunları giy bakalım.
0: Ne bunlar?
1: Bunlar çocuk kostümleri, hadi hepsini yap, yakıştır kendine, göster kendini bize, hadi görelim, yaşa! Oh, halloldu be!
2: Patron, ha. Aklıma bir şey geldi,
1: ne geldi?
2: Biz de çocuk olalım mı?
1: Ne?
2: Biz de çocuk olalım mı diyorum. Hey,
1: çüş!
3: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
4: Peki, ne yapacaksın?
3: Ne bileyim ben?
5: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
6: Geçen ömrüm...
4: Bakarsın, muvaffak olurum.
7: İnşallah.
8: Öpün elimi bakayım. Efendim?
6: Gözümün yaşına bak.
5: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir sanki.
9: Oğlumuzu gördüm.
3: Hiç mi?
6: Ölemezsin! Ölemezsin!
4: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
9: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
10: Ferhat, bak baban geldi.
11: Kendimizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
11: Maalesef.
9: Canım babacığım.
12: Ya derler, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir biskrem varsa?

Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

Bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
4: Öpün elimi bakayım. Öpün.
3: Gözünün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kardeşim. Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç unutmam.
3: Ölemezsin, ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
5: Bugün o kadar güzel tenis oynadın ki afiyet görseydiniz.
6: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
6: Maalesef.
5: Canım babacığım.
7: Ya derler, yarın 16.15'te TV4'te.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
3: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
5: Sen de bakıma katıl.
4: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
6: boost'la. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Hani nerede kaldı bu harika çocuğunuz?
3: Sahi nerede kaldı? Neredeyse gelirler.
4: İster misin gelmesinler?
3: Ay, 4'te demiştim, muhakkak gelirler.
2: Doğrusu bayağı merak ettim.
3: Ben de kız.
5: Göreceğiz bakalım. Eğer halk sesini beğendiği gibi kendisini de beğenirse büyük bir yıldız olabilir, değil mi baba?
3: Ona şüphen olmasın oğlum.
4: Pardon Monşer, yukarıda çok önemli bir işim çıktı da bekleyemeyeceğim.
3: Peki.
4: Müsaade.
3: Pek.
6: Hadi be kızım gel, bak ablalar, abiler seni bekliyorlar. Hadi gel bir merhaba.
4: Hadi. Gel kızım, gel buraya, sıkılma. Hadi gel kızım, utanma, gel canım, gel.

0: Aman aman, ne de güzel şey bu böyle.
1: Güzeldir ya amcası.
0: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Söyle bakayım, ismin ne senin?
2: Kadife.
0: Kadife mi? Ne güzel isim bu böyle.
3: Tam harika çocuklara göre bir isim değil mi babacığım?
0: Evet, evet. Hadi gel kızım, gel seni tanıştırayım.
1: Hadi yürü, gel.
3: Ben Fikret.
2: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Senden çok iyi anlaşacağımızı sanıyorum. Bu hanım da nişanlım Selma.
2: Öyle mi? Memnun oldum efendim.
4: Merci. Doğrusu hepimiz seni merak ediyorduk. Kaç yaşındasın?
2: Ben mi? Tam 12.
4: Maşallah, yaşına göre çabuk serpilmişsin.
2: Öyle, bizim oraları biraz sulaktır da herhalde onun tesiri olacak. Peki, siz kaç yaşındasınız?
4: Ben mi? Ben 18 yaşındayım.
2: Ooo, siz de anlaşılan kurak arazide büyümüşsünüz.
4: Neden?
2: Neden olacak? Yaşınıza göre çok kart görünüyorsunuz.
5: Küçümendik işte evladım, küçük çocuk.
4: Bakıyorum çok da bilmişsin.
0: Harika çocuğumuz geldiğine göre hemen provalara başlayabiliriz.
3: Evet, başlayalım.
5: Yoo, provaya başlamadan önce imzalama işi bitmeli.
0: Ha, tabii tabii, haklısın Rıfkıcığım. O halde anlaşmayı yapalım.
5: Öyle değil mi ya? İmzalayalım, yazalım, çizelim.
0: Gel odama gidelim.
5: De. Oldu. Kadife kızım, sen provaya başlayabilirsin. Biz anlaşmaya gidelim.
2: Peki Rıfkı Bey amcacığım.
5: Buyurun gidelim.
0: Buyurun.
3: Siz de şöyle buyurun.
0: Anlaşmayı plak dahil yaparız.
5: Yoo, plak işi olmaz.
0: Neden?
5: Plak işinde benim yüreğimin yağları eridi, biraz da senin erisi.
0: Fakat...
5: Fakati makati yok. Yoksa kapris yapar.
0: Hayır, dur.
5: Sonra Bilbil'im ufak çocuk olduğu için özel bakım ister. Ahçısı olacak, bakıcısı neyi, hepsi olacak. Kabul mü?
0: Peki Rıfkıcığım.
3: Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?
2: Boş vermişimi.
3: Boş vermişimi, güzel. Hadi, başlayın bakalım.

0: Arkadaşlar, turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız. Şimdi herkes saat 6'ya kadar izinlidir. Dağılabilirsiniz.
1: Bizim işimiz ne oldu patron?
2: Gelin. Bir dakika Fikret Bey. Bizim programı Ahçı'yla Yaman'ı da alacaktınız. Acaba şimdi dinler misiniz?
0: Yok. Şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağız.
1: Canım gene dolaşırsınız. Bir 5 dakika olsun dinleyin.
0: Canım efendim olmaz dedik şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağım ben. Sonra dinleriz.
1: Pekala madem öyle diyorsunuz öyle olsun.
0: Bırak çocuklar da şehri gezsinler şimdi.
1: Peki.
2: Gördünüz çocuk.
0: Niye öyle duruyorsun? Seni üzen bir şey mi oldu? Anladım. Sen de şehri gezmek istiyorsun değil mi? Tabii haklısın. Rıfkı Bey!
1: Buyurun bir şey mi istediniz?
0: Çocuğu niye yalnız bırakıyorsunuz? Şehre götürüp gezdirsenize.
2: Sahi haklısınız. Amanın nasıl da unuttum. Hadi benim bebeğim, hadi kızım, hadi yavrucuğum. Üstüne bir şey al da çıkalım hadi.
3: Hayır, ben gezmek istemiyorum.
0: Olur mu öyle şey? Hem buranın tam çocuklar için güzel bir hayvanat bahçesi vardır. İsterseniz oraya gezin ha.
2: Gideriz seninle maymunları neyi göreriz?
3: Tavsiyenize lüzum yok. Canım isterse taksi tutar, yalnız başıma gezerim ben.
2: Çocuğu işte. Ne yaptı, ne etti hiç belli olmaz. Kuçumencik ya.
4: Şimdi ne yapıyoruz patron?
2: Elinizin körünü yapıyorsunuz. Hadi gelin odanıza, doremi çalışın. Öf be!

Aman küçük, bu bahçeye bir daha gireyim deme köpek yabancıya saldırır.

0: Halife, Fikret'i gördün mü?
1: Görmedim. Aa, gördüm tabii! Bu bahçede sizi bekliyor. Zannedersem birlikte şehri gezeceksiniz, değil mi?
0: Evet canım. Mersi.
2: Fikret! Fikret! Neredesin?
3: Ne o? Hala şehri gezmek istemiyor musun?
1: Hayır.
3: Aa, Selma'yı gördün mü?
1: Az önce buralardaydı.

0: yavrum, sakin ol.
1: Nasıl sakin olabilirim? Şu halime bak! Bana bu oyunu o oynadı! Sen oradasın diye beni oraya o gönderdi!
0: Canım çocuk o! Hem orada köpek olduğunu nereden bilsin?
1: Çocuk ve çocukluğunu bilsin, şu halime bak!
0: Hadi hadi, üzme kendini! Git şu üstünü değiştir bakayım, hadi çabuk! Hadi!
2: O sonra oradan şey deli!
3: İyi geceler Kadife!
4: Size de!
3: Hadi, Allah rahatlık versin, tatlı rüyalar!
4: Sana da Rıfkı amca!
0: İyi geceler tatlım!
4: İyi geceler! Biliyor musun, hiç uykum yok!
0: Benim de!
4: Ne dersin, bir kulübe gidip dans edelim mi?
0: Çok iyi olurdu ama... grup arkadaşlarından biri görürse ayıp olur.
4: Aman, ona ayıp olur, buna ayıp olur. Yok, çocuk görür. Vallahi hiç yalnız baş başa kalamadık. Haksız mıyım yani?
0: Tabii şekil, haklısın. Çok haklısın hem de. Ama ne yapayım, elimde bir şey yok. Arkadaşları gidelim. Bırakıp gitmek olmaz.
4: Hadi gidelim. Anlamıyor musun? Hadi canım, gidelim. Seninle baş başa kalmak istiyorum, dans etmek istiyorum. Hem kim görecek canım? Baksana, herkes yattı.
0: Hadi öyleyse, kimseyi görünmeden gidelim buradan. Hadi.
4: Hadi. Anne! Anne! İmdat! Yetişin! İmdat! Ay, yetişin, ne olur! Ne olur kurtarın beni, ne olur!
0: Ne oldu Kadife?
4: Hay Allah, gene ne oldu?
5: Ne olacak fare? Fare var odanda, hem de bu kadar!
4: Deli kız, aklımı aldın, ne var bu kadar bağıracak sanki?
5: Ne yani, sen korkmaz mısın?
4: Korkarım ama bu kadar değil canım.
5: Ay, gene geldi! Ay! Nerede?
3: Amanın! Amanın! O bağıran da kimdi öyle?
4: Kim olacak bundan başka?
3: Sen miydin kızım abu? Peki ne oldu?
0: Hiç canım, bir şey yok, bir şey yok. Odasında fare çıkmış, ondan korkmuş.
3: Canım, fareden de korkulur mu hiç?
5: Tabii korkulur ya! Yine geldi işte!
3: Amanın, ne geldi? Korktum anacığım! Ay.
5: Bak gördün mü, sen de korktun!
3: Korktum hem de! Geçti.
0: Hadi uzatmayın canım, hadi bakalım, hadi herkes odasına. Gördünüz işte, bir şey yok, bir fare meselesi. Gidin yatın artık, Allah rahat versin. Kadife, sen de doğru odana bakalım, hadi.
5: Kim, ben mi?
0: Tabii sen.
5: Allah korusun, imkanı yok girmem o odaya.
4: Aa, şuna bak. Peki nerede yatacaksın?
5: İşte orada yatacağım.
4: Ne? Benim odamda mı?
5: Evet. Aa!
0: Hay Allah!
4: İmkanı yok, olmaz.
5: Aa, bu anne, bu anne, bu anne!
4: Hem canım, nerede yatacaksın? Benim odamda bir tek yatak var.
5: Anne, ben kanepenin üstünde yatarım.
4: Aa, şuna bak! Şey, olur mu şey canım yap. Öyle şey? Bir şey söylesene Fikret şuna!
0: Olmaz, olmaz öyle şey Kadife! Hiç gülme, burada yatamazsın!
5: Aa,
0: yatamazsın! Ya. Selma haklı Kadife, öyle kanepe üzerinde yatılmaz! Hadi kalk Kadife!
5: Aa, anne, kalk. Anne! Yatarım, yatarım! Bak, aa, yattım bile!
4: Fikret yattı, yattı diyorum sana! Bir şeyler yapsana canım!
0: Ne yapabilirim ki canım? Çocuk işte tutturdu bir defa. Yatsın burada.
4: Yatsın olur mu canım?
5: Aa, benim için rahatsız olmayın. Hadi siz de yatın artık. Allah rahatlık versin.
0: Sana da Kadife. Hadi güzel güzel uyu artık. Allah rahatlık versin.
4: Hani gidecektin? Beni bu şekilde bırakamazsın.
0: Ne yapayım canım? Aa, çocuk işte tutturdu.
3: Kadife kızım, üşümen ya! Ha?
5: Üşümem, üşümem Rıfkı amcacığım!
3: İyi, hadi Allah rahatlık versin! Kusura bakmayın, sizi de rahatsız etti ama ne yaparsınız? Küçümencik çocuk işte!
4: Ya!
3: İyi geceler! Bıktım! Bıktım vallahi bu işten! Aa!
4: Ne oldu baba? Gene neden bıktın?
3: Daha ne olacak? Patron benim derhal Rıfkı ile bir plak anlaşması yapmamı istiyor.
4: Bunda üzülecek ne var babacığım, gider yaparsınız.
3: Ben nasıl giderim? O Rıfkı denilen adama nasıl yalvarırım?
4: Anlıyorum. Ama bu kadar üzülmeyin canım. Sizin yerinize ben gider yaparım anlaşmayı.
3: Sahi mi diyorsun?
4: Tabii.
3: Peki yapabilir misin?
4: Ondan şüpheniz olmasın babacığım.

0: oldu sana? Söylesene.
1: Yılan soktu ayağıma, yılan soktu.
0: Ne, yılan mı soktu?
1: Evet.
0: Hangi ayağını göster?
1: İşte bak bu.
0: Ben bir şey göremiyorum.
1: Acıyor ama. Ay yapma, çok acıyor.
0: Dur, sana soğuk su pansumanı yapayım.
1: Ya hayır hayır, istemem. Hem sonra hiç iyi gelmez soğuk su pansumanı.
0: Neden iyi gelmezmiş?
1: Buna sirke iyi gelir. Sirke pansumanı yapmalı.
0: İyi ama sirkeyi nereden bulayım burada?
1: Aa, otelde var.
0: Peki, gider alırım. Ama önce iskeleye gitmem lazım. Selma orada bekliyor beni.
1: Selma, Selma, Selma! Biz burada ölüyoruz, sen Selma'yı düşünüyorsun. O kadının neresini seversin, anlamaz ki.
0: Sevdiğimi kim söyledi?
1: Ne yani, sevmiyor musun?
0: Yok.
1: Ah, sahi mi? Şey yani, peki sevmediğin halde neden hep peşinden gidiyorsun?
0: Mecbur olduğum için. Hadi ayağın geçti galiba, sonra görüşürüz.

0: Ah, işte Star Plak şirketi burası. Gel hele, gel, gel de şu an soralım. Hey, hey, hemşerim, hemşerim. Merhaba.
1: Buyurun efendim.
0: Ne? 34 NL 517 plakalı arabayı arayıyorum da bendi.
1: Maalesef bilmiyorum efendim.
0: Hey, nasıl bilmezsin be? Burası Star Plak şirketi değil mi?
1: Evet.
0: Madem ki evet, bu plakalı araba sizin şirkete ait değil mi?
1: Bilmiyorum dedim beyim, beni meşgul etmeyin. Sonra şikayetinizi trafiğe yapın, burası plak şirketi.
0: Ben o bulurum.

0: Benim için mi geldin?
1: Evet. Yoksa memnun olmadın mı?
0: Yok canım, memnun olmaz olur muyum? Oldum tabii.
1: Oldun değil mi? İşte mukavele hazır.
0: Ne mukavelesiymiş o?
1: Kızla plak anlaşması canım.
0: Oo, olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Böyle şeyler aceleye gelmez. Yavaş yavaş olmalı. Uyuma.
1: Peki canım, yavaş yavaş ol.
0: Yavaş
2: olsun.
0: Yavaş, aman.
2: Reyi de buldum patron.
0: Hani inkar geç ya şimdi, ben meşgulüm. Görmeyen bu, ne bulursam bul. Sonra kalabalığa da gelmez. Böyle şeyler yalnızlık ister. Aman.
1: Haklısın. O halde yalnız baş başa kalacağımız bir yere gidelim.
0: Gidelim anam, nereye? Şey, o zaman benim odaya çıkalım.
1: Çıkalım canım, çıkalım.
0: Binna!
1: Rıfkı!
0: Binna!

0: Bine.
1: Răfcă.
0: Bine. Amănânc.
1: Herculem.
0: Canem.
1: Memnun musun?
0: Çok.
1: Beğendin mi?
0: Harika.
1: O halde imzala.
0: Yok, olmaz. Her şey olur fakat bu katiyen olmaz.
2: Daha hızlı salla.
3: Olmaz.
2: Neden?
3: Ya düşersen?
2: Düşmem.
3: Olmaz, düşersin.
2: Düşersem üzülür müsün?
3: Tabii üzülürüm. Hem de çok.
2: O halde yavaş yavaş salla.
4: Bence hiç sallamasa daha iyi. Müsaade et de nonoşum, Fikret biraz da bana dadılık yapsın. Öyle değil mi canım? Hadi bakalım. Hadi. Yaylan. Yaylan şöyle.
5: Hadi Fikretciğim, şimdi yavaş yavaş salla.

0: Kadife! Kadife kızım ağlıyor mu? Neyin var yavrucuğum? Kadife! Kadife! Kadife kızım ne oldu sana?
1: Bıktım, bıktım artık! Usandım bu çocuk oyununda!
0: Dur hele, ağlama! Gözyaşlarına dayanamam ben! Ağlamadan anlat, ne oldu?
1: Ne olacak? Daha ne olsun? Ne zaman onunla olsam, ne zaman bana yakınlık gösterse... Karaçalı gibi aramıza girip ayırıyor bizi!
0: Kim?
1: Kim olacak? Selma! Ah,
0: Selma mı?
1: Tabii, çocuk görüyordu ondan!

0: ama artık göremeyecek. Ben yetişkin, 19 yaşında bir kızım. Söyle, öyle değil miyim?
1: Öylesin.
0: Neden yaşımı yaşayamayayım? 19 yaşındaki her genç kız gibi ben de hayatın güzelliklerinden faydalanamaz mıyım Rıfkı amca? Duygularıma hep gemme vuracağım. Yetti artık Rıfkı amca, yetti artık! Ben de hayatımı yaşamak istiyorum. Ben de!
1: Fikret'i seviyorsun değil mi? He? Ha? Anlamıştım bunu zaten. Hem de ilk günden beri anlamıştım. Sen de gelinlik bir kızsın, tabii seveceksin yavrum. Biraz daha sabret kızım. Yakında başarıya ulaşacaksın. O zaman her şey değişecek. Şimdi sana sırt çevirenler o zaman... göreceksin hepsi... peşinden koşacaklar seni. Hadi al şu mendili sil gözlerinin yaşını hadi.

0: Neden öptün beni?
1: Bilmem. İçimden geldi. Ne yapıyorsun burada tek başına?
0: Hiç.
1: Burasını çok mu seviyorsun?
0: Bilmem. Yalnızlığımı unutturuyor bana.
1: Ben de çok seviyorum burasını. Gölün durgun sularına baktıkça şanssızlığıma küsüyorum.
0: Neden?
1: Neden olacak? Keşke hayata daha geç gelmiş olsaydım.
0: Ne olurdu o zaman?
1: O zaman sen de ben de uygun yaşlarda olurduk. Sana aşık olurdum. Seni sever, senden evlenirdim.
0: Anlaşılan her genç kıza bu sözleri söylüyorsun.
1: Yok. Bu defa hislerimde inan çok samimiyim. Ama ne yazık ki sen 19 yaşında değilsin.
0: Fikret.
1: Evet.
0: Ben 19 yaşındayım.
1: Biliyorum canım.
0: Ne? Biliyor musun? Ne zamandan beri?
1: Bugün öğrendim. Sen Rıfkı ile konuşurken duydum.
0: Ya.
1: Kadife, canım benim. Bu hayatımın en güzel turnesi olacak. Düşün bir kere. Gece gündüz beraber olacağız.
0: Fikret. Ah, bu aşka bir inanabilsem.
2: Kadife kızım, ne diyorsun, daha hazırlanmadın mı?
0: Tamam, birazdan çıkıyorum.
2: Hadi! Biraz elini çabuk tut, herkes seni bekliyor.
1: Ne oldu?
2: Hazırlanıyormuş.
1: Hazır değil mi?
2: Hazırlanıyormuş, şimdi çıkar. Ben gideyim, ötekiler
1: hazırlayın. Hadi, geç kalıyoruz, halk sabırsızlanıyor. Kadife! Acele et biraz, perdeyi açmamız lazım.
0: Ben hazırım.
1: Kadife! Sen ha! Gözlerime inanamıyorum.
0: Benim işte.
1: Canım benim.
2: Kadife, vallahi rezil olacağız. Hadi kızım, hazırlan, bekliyorum. Hazırlan!
0: Ben hazırım.
2: İyi.
0: Ne?
3: Amanın bu, sen ha! Amanın kepaze olduk, rezil olduk, bütün sırrımız çıktı meydana.
1: Artık saklanacak bir sırrınız kalmadı. Hadi Kadife, sahne seni bekliyor. Buyur.
4: Bu kadar!

0: baba!
1: Ne demek oluyor bütün bunlar?
0: Valla bilmem ama herhalde güzel şeyler oluyor. Harika kızım, harika! Tebrikler ya!
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Baba, şey...
0: Ya hiçbir şey söyleme bana! Harika, tebrikler yavrum! Bu gerçekten büyük bir sürpriz!
3: Evet, mon cher! Büyük bir sürpriz!
1: Bu büyük sürprizin hesabını babama vereceksiniz. Hala babamdan kredi alacağınızı umuyorsanız hava alırsınız.
2: Artık ne krediye, ne de zoraki bir evlenmeye ihtiyacımız kaldı. Öyle değil mi baba?
0: Evet yavrum, evet. Hadi kızım, hadi. Sen biraz hava alsan iyi olacak. Zira oğlum gerçek aşkı, ben de aradığım solisti buldum.
2: Güle güle!

0: Durun canım! Hemen ümitsizliğe kapılmayın! Elbet sizin de sıranız gelecek! Ama biraz sabretmek lazım!
1: Yok pardon, artık bizden geçti!
2: Bu gibi işler biz yaşlılar için değilmiş!
3: Biz iyice yaşlandık artık! Ya.
0: Yapmayın, ayağınızı öpeyim gelin!
4: Merhabalar!
2: Merhaba!
4: Ne o hayrola? Bir yere mi gidiyorsunuz?
0: Vazgeçtiler, gidiyorlar. Bunca yıllık acı tatlı hatıraları bir kenara koydular. Biz ihtiyarladık dedik gayrı, gidiyorlar, vazgeçtiler.
4: Aa, olur mu öyle şey? Bir yere gidemezsiniz. Bırakmayı sizleri, öyle değil mi Fikret?
2: Tabii ya, Kadife haklı. Beraber geldik, beraber döneceğiz.
1: Sağ olun ama yeteri kadar sizlere yük olduk.
2: Bırakın da hatıralarımızla yaşayalım.
3: Evet, müzisyenlik bizim için sadece hatıra artık.
4: Biliyorum. İnsanlar bazen hatıralarla yaşar. Bu hatıralar insanı mutlu kılar. Benim Hatıralar isimli bir şarkım var. Onu sizin için söylersem kalırsınız değil mi?
2: Kalırız, kalırız.
5: Oldu, oldu, oldu.
0: Eyvah, basıldık!
4: Ah, işte orada baba.
0: Ben şimdi bu işi hallederim. Monşer, kızım bir şey kaybetmiş.
1: Ne?
0: Ne kaybetmiş, nerede kaybetmiş?
4: Odamda.
0: Amanın! Bu işi ancak nikah baklar.
6: Evet, evet, nikah baklar.
0: Sahi mi de
6: yok? Evet.
0: Thank you, monşer.
6: Bir şey değil. Nerede o ırzı sanı?
4: Babam!
0: Nerede? Amanın, ben bu sesi tanıyorum.
6: Nerede o ırzı sanı?
7: Bir dakika, kimi arıyorsunuz?
6: Irz düşmanını arıyor.
7: Ne ırzı benim?
6: Ah, işte orada!
0: Amanın monşeri, koru beni, koru! Korurum tabii! Bir dakika monşeri...
6: Çakır ulan kenara, kıl kuyruğu herif çakır! Gel buraya bakayım, gel! Seni çiğ çiğ yiyeceğim! Pastırma yapıp yiyeceğim ulan! Sen karışma, çekil kenara! Evvela bu herifin işini bitireceğim!
2: Kadife, ona her şeyi söyleyip izah edelim meseleyi!
4: Hayır, hayır! Babam yalnız benim şarkımla sakinleşir! Benim hemen sahneye çıkmam lazım!
2: Öyleyse ne duruyorsun? Hemen hazırlan, çık sahneye! Hadi, hadi, çabuk!
0: Ayağını öpeyim!
3: Gel, erkek, sen kaçma!
0: Yapma,
3: olduğun yerde kal!
0: Ne olur, kalamayın!
3: Ulan sağa sol, yapma!
8: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
9: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut efendi.
10: Bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
11: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor
10: ha? Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
12: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
10: Ben kendim bestekarım küçük hanımdan şarkı meşkeride.
9: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
12: Çok teşekkür ederim.
10: Hadi başlayın, başlayın. Gelse hoşuh meclise.
12: Gelse hoşuh meclise.
10: Nazı tegafül eylese.
9: Sizi gördüğüme çok sevindim.
12: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
10: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
12: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun. Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu halede mi düşecektik?
10: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasma.
9: Gel buraya çabuk çabuk.
13: Sevgili hocam, birazdan TV4'te.

bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koy.

müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: diyelim.
1: Tam da leslik.
0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: 4 arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik, abaküs,
10: kasa,
14: marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Sadece durulan.
11: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece dur.

0: Brûlée.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
4: Masa yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
18: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
21: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Pepsi ile hepsi güzel.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin.
2: Düş bakalım peşimden.
3: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
4: Şu camın pisliğini al.
2: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler?
3: Nehir iyidir ana. Berekettir.
2: Bereketi tarlası olan oğul.
1: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
5: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
2: Kızını kaçırdılar acaba?
4: Kim kaçırdı?
2: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
3: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
2: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
4: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
6: Namusu namusumdur!
7: Yürek Yarası yarın 18'de TV4'te.

0: Tebrikler monşer, tebrikler.
1: Çağırayım, açılın! Allah'ımı seven beni tutmasın! Açılın, açılın şöyle! Aferin kızım, gönlümün kraliçesi, sultanım, prensesim! Öpeceğim!
2: Babacığım benim!
1: Fevkaladeydin, çok başarılıydın, bravo!
2: Beni öptüğüne göre affetsin!
1: Gürültüye geldi, namusumu temizlemeyi unuttum ben ulan!
2: Babacığım, ne var bunda sinirlenecek? Evleniyoruz, o kadar!
3: Evleniyorsun
0: ha?
2: Evet.
0: Pekala, gel lan buraya damat!
3: Yoo, damat ben değilim, ben değilim!
1: Ne demek ulan ben değilim?
3: Ben değilim demek, ben değilim demek!
0: Pekala, damat kim?
4: Benim!
5: Ben talibim kızınıza!
0: Demek damat sensin!
5: Evet.
0: Peki sen kiminle evleniyorsun?
3: Ben!
2: Benimle!
3: Evet.
2: Rıfkı!
3: Binnaz! Monşer, yettim artık bu nazı. Verin kızı da olsun.
6: Oğlumdan iyisini mi bulacaksın?
0: Oğlum, verdim anasını satayım ben.

0: Ziya Bey!
1: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
0: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut efendi.
2: Ne var, ne oldu?
1: Leyla Hanım edebiyattan ikmale kaldı.
0: Ya, beyefendiye hangimiz söyleyeceğiz diye düşünüyorduk.
2: Aa, hangini söyleyeceksiniz? Tabii ki sen söyleyeceksin. Tabii canım.
0: Allah yardımcın olsun Mesut efendi.
1: Allah'ım sen bana yardım et. Kabak gene benim başıma patladı Allah'ım.
3: Beyefendi, beyefendi!
4: Ne var, ne istiyorsun?
3: Şey, nasıl söyleyeyim bilmem ki. Söylemesi o kadar güç ki.
4: Neyi nasıl söyleyeceksin?
3: Kolay değil söylemesi beyefendi.
4: Konuşsana be adam, dilini mi yuttun?
3: Şey, kızınız Leyla. Ha,
4: ne oldu Leyla'ya?
3: Gene tutturdu illa ki şarkıcı olacağım diye.
4: Ha, ne?
3: Ya, şarkıcı
4: olacak. Yani şarkıcı mı?
3: Evet, şarkıcı olmak istiyor.
4: Demek şarkıcı olacak.
3: Ya, evet, şarkıcı olmak istiyormuş.
4: Sus! Bir de evet diyorsun. Benim kızım şarkıcı olacak ha. Kafasını kırarım vallahi. Hay Allah'ım, ne günlere kaldık.
3: Siz de biliyorsunuz, intihar ederim diyor.
4: Ne dediğini biliyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Yapılacak şeyi ben size söyleyeyim beyefendi. Ben Mehmet Kumru isminde bir bestekar tanıyorum. Onu alır buraya getiririz, kızı bir müddet oyalarız.
4: Peki, sonra sahneden vazgeçirebilir
1: miyim? Siz onu bana bırakın, taf bir müzisyendir. Ona her istediğimizi yaptırabiliriz.
4: Ne duruyorsun öyleyse be adam? Hadi koş, o adamı çabuk buraya getir, hadi çabuk!
1: Başüstüne efendiciğim!
4: Ey Allah'ım, nedir benim bu kızdan çektiğim?
5: Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Faidatün faid... Allah Allah, faidat olmuyor kızım, olmuyor. Otur yerine, otur, otur, dinleyin. Aslı da böyledir. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Failatün failatün failün. Bu şiir aruz vezninin failatün failatün failün kalıbıyla yazılmıştır. Efendim? Şimdi bir de hep beraber okuyacağız. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına. Size bunun ehemmiyetini anlatamıyorum efendim. Bakın halbuki failatün failatün böyle olacak, böyle olacak.
6: Bunun ehemmiyeti nerede hocam? Her ders bunu okuyoruz.
5: Hadi sus sus sus, otur oraya, otur otur otur. Bunun ehemmiyeti neredeymiş? Ehemmiyeti şeyde bunun ehemmiyeti. Mesela siz günün birinde evlendiniz. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. Evinize de bir misafir geldi ve sözde şiirden açıldı ve bu şiiri okudular efendim. Eğer siz bu şiirin aruzun failatün, failatün, failün kalıbıyla olduğunu bilmezseniz ne olur?
7: Hiçbir şey olmaz!
5: Evet, hiçbir şey olmaz! Ne demek olmaz? Rezil olursunuz be! Hepinize sıfır veriyorum! Siz ne gülüyorsunuz, ne? Sıfır dedim, on veriyorum demedim! Rezille! Susun, susun! Bu kutu kimin kutusu, ne kutusu bu?
2: Müdür bey size hediye göndermiş.
5: Ne hediyesi?
2: Haberiniz yok mu? Yılın en başarılı öğretmeni seçilmişsiniz hocam.
5: Ben mi başarım olduğunu pek hatırlamıyorum. Ama herhalde aruz veznini iyi anlattığım için beni seçtiler. Failatün, failatün, failatün! Ya, şimdi anladınız mı çocuklar failatünün ehemmiyeti?
6: Oturun. Mehmet Kumru Bey, siz burada ders mi anlatıyorsunuz, fıkra mı?
5: Rica ederim efendim, tabii ders anlatıyordum beyefendi.
6: Peki, bu koridorun öbür ucundan duyulan kahkahalar neydi Mehmet Kumru Bey?
5: Ha, onlar şey olsa gerek...
6: Anlaşıldığına göre siz burada edebiyat değil, fıkra anlatıyorsunuz.
5: Aman efendim, istirham ederim.
6: Sonra görüşeceğiz sizinle.
5: Affedersiniz, bir dakika efendim. Bu kutu için size çok teşekkür
6: ne
5: ederim.
6: Ne kutusu?
5: Bu yılın çok başarılı öğretmeni seçildiğim için siz göndermişsiniz bana bu kutuyu.

0: Ben mi göndermişim size bu kutuyu?
1: Evet efendim.
0: Yılın en başarılı öğretmeni ha?
1: Evet.
0: Bir göreyim bakayım şu kutuyu, verin. Susun! Terbiyesizler! Sen de hemen gel beni gör.
1: Ama biz ders yapıyorduk efendim.
0: Bu sizin son dersiniz olacak. Bir daha hiç ders yapmayacaksınız. Tövbe tövbe, bıçtım sandım. Ne var?
1: Müdür bey!
0: Hala utanmadan konuşuyorsunuz benimle.
1: Efendim, siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar öyle yaramazlar ki. Şimdi bakın, bir kere elimi cebime soktum mendil çıkartacağım diye. Düştüm, bayıldım
0: be. Neden?
1: Efendim, çünkü cebimden mendil yerine fare ölüsü çıktı efendim.
0: Bir de bunları bana anlatıyorsun ha? Kovuldun, anlaşıldı mı? Kovuldun işte o kadar.
1: Efendim, belki gerçekte siz haklısınız ama ne bileyim, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Ne olur, bu seferlik affedin beyefendiciğim, bir daha katiyen böyle bir şey olmayacak.
0: Hayır dedim, ben bir defa konuşurum, kovuldun! Hadi durma burada, pılını pırtını eşyalar topla, defol git buradan! Burası benim okulum ve seni kovuyorum, o kadar!
2: Ey Allah'ım, sen bilirsin!

0: Affedersiniz, suç bizim hocam. Ne oldu hocam?
1: Ne olsun? İşimizden, ekmeğimizden olduk.
0: Bizim yüzümüzden oldu hocam. Özür dileriz.
1: Yok. Hayır, sizin yüzünüzden değil. Benim kaderimin kötü yazısı yüzünden. Siz üzülmeyin, üzülmeyin. Allah'a ısmarladık. O Faül Hatun, Faül Hatun var ya.
2: Kardeşim yahu, bittim be kardeşim
3: merhaba
2: yahu.
3: Mesut
2: Bey. Yahu bu ne dalgınlık yahu. Deminden beri peşinden koşuyorum, bu ne dalgınlık. Karadeniz'de gemilerim mi battı?
3: Ben battım ben Mesut Bey kardeşim. İşten kovuldum. Şimdi bu yaştan sonra bir de işsizlik derdi çekeceğiz.
2: Üzülme Mehmet Bey, her şeyin çaresi vardır.
3: Benim derdimin çaresi yoktur Mesut Bey kardeşim. Ben zaten şanssız doğmuşum, şanssız. Doğduğum gün babamı askere çağırmışlar. 4 sene sonra geldiği gün annem ölmüş. Babam bana baksın diye başkasından evlenmiş ama o kadından da 12 tane çocuğu olmuş. Ben değil ana, üvey ana yüzü bile görmedim.
2: Canım bırak şimdi üzülmeyi. Bak artık şans güldü sana.
3: Ne? Şans mı?
2: Ya hadi, hadi gel benimle de anlatayım.
3: Bana şans güler mi Mesut Bey?
2: Yok, güldü ya.
4: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
5: Hah, evet. Kendisi istiyor ama babası müsaade etmez. Sen ona bir şarkı meşkeyle başka işe
4: tamam,
5: karışma.
4: Tamam,
5: hadi
4: anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz kızı uyutacağız yani ha?
5: Hoppala. Yahu ne duruyorsun, gelsene.
4: Kibar yere gidiyoruz diye ayakkabılarımı akord ediyorum. Üf, amma köşk ya, be.
5: İşte burası.
2: Buyurun, buyurun Mehmet Bey. Siz burada istirahat buyurun, beyefendi şimdi gelir.
3: Teşekkür ederim efendim.

0: Merhaba beyefendiciğim. Arzu hürmet ederim efendim. Allah ömürler versin
1: beyefendi. Ben beyefendi değilim.
0: Aa, estağfurullah efendim. Hem de nasıl beyefendisiniz yani?
1: Hayır değilim. Evin birinci uşağıyım.
0: Öyle mi?
1: Vazifem gelen misafirlerin kahve arzularını yerine getirmektir.
0: Aa, öyleyse ben de bir orta kahve rica etsem.
1: Hay hay efendim.
0: Vay vay vay, eve bak be. Kahvenin bile ayrı uşağı var. Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim. Allah ömrü versin efendim.
2: Şey, ben beyefendi değilim.
0: Aa, peki kimsiniz?
2: Ben bu köpeğin bakıcısıyım, bu da muavinim.
0: Yani siz bu köpeğin bakıcısısınız sadece.
2: Aa, evet, evet.
0: Peki affedersiniz ama size bir şey soracağım. Bu iş için kaç para alıyorsunuz yani?
2: 3000 liracık.
0: He? 3000 lira mı?
2: Evet, 3000 liracık. Ne yapalım?
0: Vah vah vah! 3000 liraya hiç köpek bakılır mı beyefendiciğim yani? Zam isteyin efendim, zam isteyin, zam isteyin!
2: Haklısınız beyefendiciğim, vallahi haklısınız. Ya. Allah sizden razı olsun. Sen köpeği götür yıka, ben çok yoruldum.
1: Baş ne?
2: Müsaadenizle efendim.
0: Güle güle efendim, güle güle. İyi köpekler.
3: Ziya! Ziya!
4: Evet küçük hanım.
3: Ne oldu, buldun mu bileziğimi?
4: Hayır efendim.
3: Aa, hadi hadi, git çabuk ara, hadi.
4: Baştır.
3: Allah kahretsin! Nereye gider bu? Sanki yer yarıldı da bilezik içine girdi. Hiçbir şey bulamıyorum. Of, bir şeyi koyduğun yerde bulamıyorsun ki bu evde zaten.
0: Siz de kedi bakıcısısınız değil mi?
3: Sen kimsin, ne arıyorsun burada? Ben bu işten şüphelenmeye başladım. Kalk bakayım oradan.
0: Aa, ne bağırıyorsun be? Kalkmayacağım işte.
3: Ne zamandan beri burada oturuyorsun?
0: Ne bileyim, saate bakmadım ki.
3: Tahminen yani?
0: Mesela yarım saat falan belki oldu.
3: Ha, öyleyse hırsız sensin.
0: Ha?
3: Söyle, nereye sakladın bileziğimi?
0: Ne hırsızı, ne bileziği be, üf!
3: Benim bileziğimi sen çaldın.
0: Ben böyle işleri yapacak bir insan değilim. Bana hakaret etme hakkınız yok. Ha. Efendim?
3: Siz kimi bekliyorsunuz burada?
0: Ben burada beyefendiyi bekliyorum.
3: Aa. Neden bekliyorsunuz beyefendi?
0: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşk edeceğiz. Ya.
3: Demek ders vereceksin.
0: Evet.
3: Ders.
0: Ders.
3: Ders.
0: Ders.
3: Tam adamını bulmuşlar.
0: Ne gülüyorsun be hep?
5: Yahu bu kız beni öldürecek be. Hadi şarkı söylemesine müsaade ettik. Ama sahneye çıkarsa vallahi seni de öldürürüm.
0: Merak etme beyefendi.
5: Sen kimsin lan?
0: Aa, ne bağırıyorsun ya? Her önüne gelen de bize bağırıyor ya. Ben bestekarım, bu evde şarkı meşk edeceğiz biz.
5: Aa, sen mi bestekarsın?
0: Evet, beğenemedin mi, ne olmuş yani?
5: Beğenemedim.
0: Aa, niye beğenemedin?
5: Şu haline bak be!
0: Ne var benim halimde ya, kendi haline baksana. Ha, bu evde böyle gezilir mi be? Bu evde köpek bakıcıları bile smoking giyiyorlar, yakalarına da kelebek konduruyorlar böyle ya. Sen ne diyorsun? Anlaşılan en az parayı bu evde sen alıyorsun. Beyefendiye söyleyeyim de senin maaşına biraz zam yapsın, zam zam!
6: Sus! Senden öğretmen olmaz!
0: Hadi de, sen de!
6: Mesut! Buyur beyefendiciğim! Ne diyor bu adam?
0: Affedersin, sizin kim olduğunuzu bilmiyordu öyle. Hadi konuşuyor. Canım, bahçıvan çırağı mıdır nedir Allah aşkına?
6: Ya biraz dikkatli konuş! Evin beyi o, beyi, anladın mı?
0: Ha, affedersiniz beyefendiciğim! Siz beyefendiymişsiniz!
6: Evet, ne olmuş?
0: Ha, müsaade ederseniz, elinizi öpeceksin.
6: Çek lan elini! Bana bak, bas şu herifi dışarı! Ya insan biraz düzgün konuşuyor, beyefendi o!
0: Ya ne biçim ev burası, bilmiyorum ki! Bir adam geldi, köpek bakıcısı diye smoking giydirmişler üstüne. Bir herif de ortalarda dolaşıyor, at hırsızı gibi, o da beyefendi.
6: Kusura bakma kardeşim, evvela seni işe aldım ama şimdi de kovuldum.
0: Ah, kovuldum ha! Bu benim kaderim canım!
6: Doğru,
0: benim
6: kaderim ya! Bak bu...
7: Buldunuz mu bileziğinizi? İstediğiniz oldu mu? Görmek istediğiniz bu muydu küçük hanım? Bir zavallı, bir garip insanı bu şekilde görmek çok mu memnun etti sizi?
3: Affedersiniz.
6: Siz de gördünüz işte, üstümde hiçbir şey yok. Hadi gel, al elbiselerini giyin.
3: Bir dakika. Affedersiniz.
7: Estağfurullah, benden özür dilemenize lüzum yok. Alıştık böyle şeylere. Bunları bir yerde giyebilir miyim?
6: Ha, şuraya git de giyin yavrum, hadi.
4: Peki bilezik nerede?
2: Canım küçük hanım herhalde bir yere koymuştur, hatırlayamıyor işte.
6: Muhakkak. Hadi hadi siz de işinize gidin hadi.
4: Peki efendim.
2: Ah, şu aksiliğe bakın yahu!
6: Ne oldu?
2: Köpekte bir hasta, bir hasta!
6: Vah, vah, vah, vah! Vah diye duruyorsun, koş yanına!
2: Baş üstüne efendim, baş üstüne!
6: Bu evde köpeklere herkesten iyi bakarlar zaten.
3: Babacığım, ne olur gitmesine mani olun. İyi bir...

0: sana benziyor. Bu adam bana ders versin yoksa bu sefer sınıfta kalır.
1: Olmaz.
0: Tonton babacığım.
1: Olmaz.
0: Canım babacığım.
1: Olmaz.
0: Ama babacığım.
1: Bu sefer oldu.
0: Sevgili babacığım benim. Öyleyse hadi gelin siz söyleyin. Ha?
1: Sen git de ben bir düşüneyim.
0: Oh, canım. Babacığım.
1: Köftor, gene kandırdı beni.
2: Allah'a ısmarladık Mesut Bey.
3: Kusura bakma Mehmet Kumru Bey, güle güle.
0: Bir dakika. Affedersiniz, inanın bileziğimin kaybolmasına o kadar üzüldüm ki... ...bir anda kendimi kaybetmişim. Neler söylediğimi bilemiyorum. Bu ara sizin de kalbinizi kırdım. Beni affedecek misiniz?
2: Estağfurullah. Bu işte sizin bir suçunuz yok ki. Bütün kabahat benim alın yazımda. Zaten ben anamdan doğarken böyle şanssız doğmuşum. Doğduğum gün deprem olmuş. İlk kazandığım para sahte çıktı. Onun için sizi affetsem ne olur, affetmesem ne olur yani.
0: Bir dakika durursanız babam size bir şey söyleyecek. Baba, baba sizi bekliyoruz.
1: Patlamadınız ya! Durun, geliyorum işte! Kız sen olmasaydın bu adamı almazdım.
0: Oo, çok teşekkür ederim canım baba benim.
4: Hello, gene telefon başındasın.
5: İş için açıyordum da.
4: Yalan söyleme. Geçen sefer de iş için gidiyorum dedin, genç kızlarla buluştun.
5: Ama kızlarla iş konuşuyordum.
4: Sabahlara kadar pavyonda dans edip sana para yetiştiriyoruz. Bu yetmedi mi?
5: Sana böyle kıskançlık yakışmıyor. Hadi işe geç kalacaksın.
4: Peki, gidiyoruz.
5: Bir dakika. Avans aldın mı?
4: Evet, ne olacak?
5: Bana biraz para lazım da.
4: Al.
5: Teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
5: Güle güle. Alo? Leyla Hanım, siz misiniz?
6: Evet.
5: İnanın, bana o kadar tesir ettiniz ki... ...rüyalarıma bile giriyorsunuz.
6: Çok teşekkür ederim. Bilmem ki... ...çok iltifat ediyorsunuz bana.
5: İltifat değil, gerçek efendim.
4: Çocuklar, çekilin canım, çekilin.
5: Sizi gördüğüm an... ...içime bir ateş düştü sanki. Her an kalbim sizin için çarpıyor.
6: İnanmam.
5: İnanın, sözlerim hakikat efendim. Sizinle görüştüğüm zaman genç ve olgun bir kadınla görüşmüş oluyorum.
6: Tabii. Ben de zaten çocukluktan hiç hoşlanmam. Bence erkeklerin olgun olması gerekir.
5: Öyleyse içerek bu havadisi yarın gece kutlayalım. Ama evden nasıl çıkacaksın geceliğin?
6: Yarın akşam mı? Niçin çıkamayayım? Ben çocuk muyum? Gelirim tabii. Saat 10'da.
5: Tamam. Saat 10'da bekleyeceğim.
6: Güle güle.
4: Kız, nasıl çıkacaksın dışarı evden?
6: Planları kurdum bile. Yeni öğretmen var ya... ...onu kullanacağım.
4: Kanar mı? Seni götürür mü?
6: Öyle aptal ki, ben ona her şeyi yaptırabilirim.
4: Sus, bak geliyor galiba.
7: Evet, dersimiz... Oho, günaydın!
6: Günaydın!
7: Günaydın!
6: Arkadaşlar, yeni edebiyat öğretmenim...
7: Mehmet Kumru, Mehmet!
8: Memnun olduk!
7: Ben de memnun oldum! Şimdi nereden...
6: Bu elbiselerle o kadar değişmişsiniz ki... ...Az kalsın sizi tanıyamıyordum!
7: Evden verdiler bunları!
6: Çocuklar, hocam bahsettiğim kadar yakışıklı değil mi?
7: Çok yakışıklı! Yarın rica ederim, beni iltifat ediyorsunuz, şımartıyorsunuz beni yani!
6: Yok canım! Ya iltifat değil. Arkadaşlarıma bir saatten beri ne kadar yakışıklı, ne kadar bilgili ve ne kadar cana yakın olduğunuzdan bahsediyordum.
7: Çok teşekkür ederim efendim.

0: başka, senden başka, olamam senden başkasıyla.
1: Şimdi baban bir gelirse, bizi böyle bir görürse öldürür.

0: başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Kıyamam ben başkasına senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, sen...
1: Ne oluyor burada? Ne oluyor burada?
2: Ha, şey oluyoruz biz, yani meşk ediyorduk da.
1: Yahu bu ne biçim meşk be?
2: Ha, efendim, bu alafranga meşk.
1: Alafranga istemem. Hadi siz çekilin. Ene! Sen gel bakayım buraya. Gel buraya.
3: Geliyordun zaten babacığım.
1: Bir kere şarkı ala Türk olsun. Evvela güftüyü geçin bakalım.
2: Gelse oşuh meclise.
3: Gelse oşuh meclise.
2: Naz tegafül eylese. Söylesene ya.
3: Bazen tekafür eylese.
1: Naz tekafül eylese. Kalın kafalı. Adam söylüyor işte. Duymuyor musun?
3: Ama babacığım.
1: Sen.
2: Ben söylüyorum işte.
1: Fena değil, fena değil. Hadi devam edin dersinizi.
2: Gelse.
1: Ama şarkılı, tempolu edebiyat dersi istemem.
2: Yok.
1: Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: İşte o kadar.
2: Anladım.
1: Hadi dersinize devam edin. Dersin sonuna kadar burada kalacağım. Hadi başlayayım, başlayayım.
2: Gelse hoşuh meclise.
3: Gelse hoşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
3: Nazı tegafül eylese.
2: Söylesem babana da bur boşuna beklemese.
3: Bu dersi bahçede yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
2: Bir şey değil estağfurullah da yalnız ben senin gibi bir kızın nasıl olup da ikmale kaldığını merak ediyorum hala.
3: Kaldım işte ne olacak?
2: Ay kaldın ama neden kaldın yani?
3: Ha, neden mi kaldın?
2: Ha?
3: Söyleyeyim. İkmale kalmama sebep hep bu asık suratlı hocalar. Eğer sizin gibi cana yakın bir hocam olsaydı, sınıfta kalmazdım.
2: Cama yakın deyince, bu, yani bu ne demek yani, ne demek?
3: O kadar sıcakkanlı, sempatik ve yakışıklı bir insansınız ki... ...sizden insan her şeyi öğrenir.
2: Çok teşekkür ederim Leyla Hanım.
3: Bana sadece Leyla demeni istiyorum.
2: Ya.
3: Ya.
2: Pekala, yalnız sadece sen de bana, sadece Mehmet de.
3: Mehmet. Tabii Mehmet.
2: Hay gayrı tabii Mehmet de be. ne dersen de ama bu yok. Ahmetleri, Mehmetleri bir tarafa bırakalım şimdi. Ders yapalım. Şey yapalım. Bak şu nehrin hoşnu marif dağına... ...alemin cuşuş verir efkarına. Leyla, fayülatün fayülatün.
3: Öyle dalga geçiyorum ki hocamla. Ona biraz yakınlık gösteriyorum, gevşeyi veriyor.
4: Bakın o adam size aşık olmasın.
3: Aa yok canım, olur mu öyle şey? Siz adamı bir görseniz babam yaşında. Ne yapayım, o olmazsa çıkamıyorum ki sokağa.
4: Haklısınız. Sokağa...

desem döner mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar. Geçiyor yazık ömürler, dön desem döner mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar. Geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca yalnızlıklar.

0: ben Mehmet Kumru, Kumru Mehmet, Kumru.
1: Ah, sen ne arıyorsun bu saatte burada?
0: Şey, benim uykum kaçtı da bir parçacık. E'si
1: işte, sonra?
0: Sonrası da şey, senin güzel sesini duyunca tabii hemen kendime baktım, buradayım ben.
1: Vallahi doğrusunu istersen Mehmet, benim de uykum kaçtı.
0: Hadi, biraz evvel sana bir şeyler anlatmak, böyle bir şeyler söylemek ihtiyacını duydum ama tabii vakit geç olduğu için belki de yatmışsındır diye düşündüm.
1: Ne söyleyecektin bana? Şimdi söyle. Bak yanındayım. Hem de uzun müddet burada kalabilirim.
0: Ah, unuttum, unuttum. Çünkü bu gece ben lüzumundan fazla heyecanlıyım da.
1: Hatırlamaya çalış.
0: Çalış.
1: İstersen sabaha kadar burada kalıp hatırlamanı beklerim.
0: Ha, belki bunu verirsem söyleyeceklerim aklıma gelir belki.
1: Teşekkür ederim. Al.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Kim var orada?
3: Var galiba.
4: Ben de bir ses duydum.
3: Sen o tarafa git, ben de bu tarafa gideyim.
4: Tamam, oldu.
1: Gel, gel, gel, çık yukarı, gel.
3: Ben çıkamam gel, buradan, merdivenden çıkayım.
1: Ver elini bana, ver.
3: Ver, ver, ver. Kimseyi gördün mü?
4: Yo, sen.
0: Ay, öldüm. Ay, öldüm korkudan be. İyi ki Allah razı olsun sen vardın.
1: Ay,
0: herifler beni ben bir görseydi vallahi çiğ çiğ yerlerdi beni.
1: Allah korusun. Bir şeyin var mı hoca?
0: Yok, bir şey olmadı ki, bir şeyim yok tabi.
1: Var var.
0: Ne var?
1: Bak kalbin çok çarpıyor. Çok heyecanlandın galiba. Ay.
0: Çarpıyor, çarpıyor.
1: Doğrusunu istersen ben de korktum o adamlardan, gittiler ama.
0: Yo, ben bahçeden çıkmam bir daha. Bu taraftan giderim ben.
1: İyi, hayır.
3: Dışarıda biri var.
1: Ne olur?
3: Canım ne olur olur mu? Bu kılıkta gece yarısı senin yatak odandan çıkarsan...
1: Hayır, sen yatak odandasın, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay, sen şimdi bir yere saklan, çabuk çabuk çabuk! Saklan bir yere, hadi! Yatağın altına! Yok yok yok yok! Aynanın arkasına, aynanın arkasına! Çabuk çabuk çabuk! Sakın görünme, iyice saklan, değil mi?
3: Yok yok, görünmem, görünmem, görünmem!

0: Sizin nereye kaçtığını gördün mü Leyla?
1: Yok, hırsız mı var?
2: Oo, bahçede kıyametler koptu. Gürültüleri işitmedin mi?
1: Yok, hayır dede. Biraz başım ağrıyor da şöyle uzanmışım. Şey, rica etsem bana bir aspirin getirir misin?
0: Aa, peki, peki kızım.
2: Ne oldu?
0: Bir erkek hapşırığı işitti.
1: Aa, erkek hapşırığı mı?
0: Ya, evet.
1: Yok canım.
0: Şey, köpek Jimmy olacak, tamam o hapşırmıştır ya. Dur, ben şimdi bulurum onu. Neredesin Jimmy?
1: Yok burada. Jimmy!
0: İşte tamam, bak. Aynanın arkasındaymış, aşk olsun Jimmy. Böyle hapşırılır mı? Yoksa... yoksa üşüttün mü? Senin de benim gibi başın mı ağrıyor yoksa? Ha? Hapşıracağını havla bari, öyle değil mi? Sus Jimmy, sus! Ben sana dışarı çıkma demedim mi? Gördün mü ya, dadı köpekmiş. Jimmy işte! Hadi, sen bana aspirinimi getir. Hadi dadıcığım, hadi.
2: Peki kızım, peki.
0: Şöyle. Hadi çık artık, çık! Hadi çabuk çık oradan! Ay, çık!
3: Gitti mi, gitti mi?
0: Gitti, gitti, tamam, hadi.
3: Ben de gideyim. Ben de gideyim çünkü bu gece ömrümden en aşağı bir sene eksildi. Burada biraz daha kalıp da yani hayatımı ihtiyarlatmak istemem doğrusu.
0: Dur, ben terlik getireyim sana.
3: Getir, getir.
4: Leyla! Leyla! Leyla kızı!
3: Leyla!
4: İlacını getireyim.

0: ilacını iç de başının ağrısı gitsin. Aa, hadi gülüm, hadi kuşum bebeğim. Sarı saçlı bebeğim. Aa. Hadi. Aa, nazlanma ama. Aa, bak kızarım ama, kalk bakayım.
1: Bağırma.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Biz burada edebiyat dersi yapıyorduk canım. Vallahi edebiyat.
0: Ne edebiyatı?
1: Yatak edebiyatı.
2: Ay dadı, ne bağırıyorsun öyle? Tanımadın mı onu?
0: Yakalanda görünce tanıyamadım.
2: O benim edebiyat öğretmenim.
1: Ben edebiyat...
0: Derslerini yatakta mı veriyor artık?
1: Hayır, eskiden duvar dibinde veriyordum, basılınca burada verdik şimdi.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Ben başka derste anlatırım.
3: Ziya! Zeki!
2: Eyvah! Eyvah! Ne yapacağız şimdi?
1: Keser bizi, keser!
2: Keser ya! Aman dadıcım, sen idare et ne olur. Sen de gel banyoya, çabuk banyoya.
1: Ben dün yıkandım be. Ne var, ne oldu be?
4: Ne var, var mı? Hırsız var, hırsız. Sen bu tarafa ara. Sen de böyle git.
1: Peki be.
4: Bir elime geçirsem şunu. Leyla'nın odasına gidiyor. Nerede hırsız dadı?
2: Aa, ne hırsızı be?
4: Ne demek ne hırsızı? Ha? Sen demin bangır bangır bağırmıyor muydun hırsız var diye?
2: Yo, size öyle gelmiş olacak, ne diye bağırayım yo?
4: Peki, Leyla nerede?
2: Aa, Leyla, banyoda köpeğini yıkıyor efendim.
4: Köpeğini mi yıkıyor?
2: Daha yüksek havlu da duysunlar.
4: Niye böyle çok havlıyor bu köpek?
2: E bilmez misiniz be, yıkanmaktan hoşlanmaz. Başını sabunlarken gözüne sabun kaçıyordu canı acı. Ya.
4: Bir bakayım şu köpek nasıl yıkanıyor.
2: Ha? Aman bakma be, utanırsa ona.
4: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Şey, otobüs bekliyorduk da.
4: Ne otobüsü?
1: Çarşı kapı otobüsü.
4: Otobüs beklenir mi burada be?
1: Vallahi ben beklerim ama otobüs gelir gelmez onu bilmem.
4: Götür, nedir bu senden çektiğim? Yarından tesi yok der, hele eşyalarını topla ve defol git.
2: Ama babacığım...
4: Sus! Maması maması yok. Sen de derhal odana git.
2: Al.
4: Avlama lan! Uylanmaya başladım.

0: dakika, bir dakika.
1: Aa, sen miydin?
0: Gitmekte hala ısrar ediyor musun?
1: Bu evde duramam artık. İkimiz için de böylesi daha iyi.
0: Öyleyse ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de bu evde durmuyorum.
1: Aa, niçin durmuyorsun?
0: Çünkü hiç rahat değilim burada.
1: Ya, vah vah vah.
0: Peki ama ne yapacağımı sormadın.
1: Ha, sorayım mı öyleyse, ne yapacaksın peki?
0: Kaçacağım.
1: Aa.
0: Bu evden kaçacağım.
1: Aa, kaçacak mısın?
0: Tabii. Mehmet Kumru'nun bulunmadığı evde benim işim ne?
1: Olur mu canım? Baban ne der buna?
0: Aa, ne demek yani? Yoksa beni yanında istemiyor musun? Ha? Ağlarım şimdi vallahi.
1: Yok, bak şey...
0: Çok fenasın sen.
1: Ağlama canım durup dururken canım. Ben istemiyorum demedim ki.
0: Tamam, istiyorum dedim. Tamam, tamam. Akşam saat 10'da bahçede buluşuruz. Akşam 10'da bahçede buluşacağız. Sen beni bekle, üstümü değişeyim.

0: bu kaçma işinden vazgeçtim.
1: Aa, neden?
0: Bak Leyla, bir kere aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Sonra ben senin yaşadığın hayata ayak uyduramam ki. Onun için vazgeçelim gel biz bu sevdadan.
1: Yani biz şimdi beraber gitmiyor muyuz?
0: Hayır, gitmiyor.
1: Kaçırmıyor musun beni?
0: Kaçırmıyorum, hayır. Hadi sen şimdi evine git, yuvana dön, yuvana, yuvana.
1: Peki öyleyse, ben de şimdi imdat diye bağıracağım, bizi burada beraberce yakalayacaklar.
0: Şş, sen çıldırdın mı, divane misin? Babam bir duyarsa keser bizi kıtır kıtır ya.
1: Öyleyse gel gidelim.
0: Olmaz.
1: Olmaz mı dedin?
0: Olmaz dedim.
1: İmdat! Yetişin, kurtarın!
0: Allah aşkına, ölümüş! Sus, sus! Sus, peki, peki, peki, gidiyorum. Sus!
1: Yaşım!

aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.

0: Laf aramızda vallahi gene gözüm seyirdi. Babam vuracak ya da başkası vuracak. Bir felaket gelecek başımıza vallahi gene.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Kaçsın.
1: Senin sevdan başıma bak ne işler açtı.
0: Açar.
1: Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı.
0: Açar.
1: Senin sevdan başıma bak ne işler açtı.
0: Açar.
1: Sevdim seni
0: laf aramızda. Sevdim seni laf aramızda.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: olmalı.
1: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
0: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
12: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
17: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Birikim yapmak yetmiyor.
20: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
21: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
20: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
10: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlamalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: Tam da leyslik. Sevince.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
13: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
12: Yani?
13: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben.
3: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
4: Geçen ömür.
2: Bakarsın muvaffak olur. İnşallah.
5: Öpün elime bakayım. Öpün.
4: Gözümün yaşına bak.
3: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi kendim. Oğlumuzu gördüm.
5: Hiç mi? Ölemezsin. Ölemezsin.
2: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
6: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
7: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
1: Ölecek miyim doktor?
7: Maalesef.
6: Canım babacığım.
8: Ya derler, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Bey buradalar mı?
1: İçerideler.
0: Versin.
1: Sen dur bakalım.
0: Ne münasebet canım. Gel sen buraya gel. Arabayı parka alır mısın?
2: Düt.
1: Çok kalabalık burası ya.
0: Şapkanızı rica ederim.
1: Yok yok, kalsın böyle daha iyi.
0: Adet böyledir, şapkanızı verin.
1: Ama bana bak, başka şapkam yok ki benim.
0: Verin, çıkarken alırsınız.
1: Ha, böyle yerlere gelmediğim için çok bilmiyorum da. Hadi yürü.

0: Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İnanın, sizi her zaman yanımda görmek istiyorum. Ne var, bir şey mi istiyorsun?
2: Yok.
1: Ah, hani sana bahsettiğim öğretmenim var ya?
3: Mehmet Kumru.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Hadi bara git, bir de hesabı bende.
3: He?
0: Bu gece peri masallarında yaşayan bir kraliçe kadar güzelsiniz. Al şu parayı, git eğlen, gerisini düşünme. Gözleriniz bugün her günkünden daha güzel ve parlak.
1: Ah, ne kadar güzel konuşuyorsunuz.
3: Aa, bir dakika, buyurun. Bir dakika. Evli misin sen?
4: Evet.
3: Çocuğun da var mı?
4: Var.
3: Al öyleyse bu 500 lirayı, onlara bir şeyler alırsın bundan.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Aa, içki mi?
0: İçmez misiniz? Teşekkür ederim.
1: Aa, viski! Aa, içerim tabii.
5: Enver o.
1: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik? Ama ben gösteririm o Enver'e. Kanını da içki gibi içeceğim onu.
5: Ya, sakin ol, ben rezalet istemem.
1: Ne demek rezalet istemem? Sen benim halimi görmüyor musun? Sabahlara kadar çalışıyorum, parayı benden alıp başkasına yediriyor. Boğacağım onu.
5: Ağır ya.
3: Boğsun be kardeşim, bırak boğsun ya, boğsun.
1: Boğacağım.
5: Sen sus bari be, rezalet mi çıksın istiyorsun?
3: Ya o Enver'i boğsun, kurtulsun.
5: Allah!
3: Vallahi kurtulur ya.
0: Böyle aptal biri size nasıl ders verir anlayamıyorum. %100 sınıfta kalmak niyetindesiniz galiba.
1: Onu bana ders versin diye değil, sizden rahat buluşmamı temin etsin diye kabul ettim.
0: Ya!
1: Beni affedin. Sizi üzdüm.
0: Rica ederim, şerefe.
1: Ama ben göstereceğim. Vallahi göstereceğim.
3: Bana bak, artık sen çok oluyorsun. Bu adamla içki içip eğlenmene artık müsaade edemem. Hadi kalk bakayım, kalk. Ya bu Enver, üç kağıtçı bu, büp Enver. Bu, senin paran için sana maaşıklaştık ediyor.
0: Sen kim oluyorsun lan?
3: Aa, Mehmet Kumru.
5: Sen nerede?
0: Onun kusuruna bakmayın.
3: Peki,
5: müdür bey, sen kim oluyorsun?
0: Dur baba.
3: Söylesene! Sen kekeme misin?
6: Buyurun, bir şey mi var?
0: Bu deliği dışarı atın.
3: Ne? Ya.
5: Kimi?
6: Gel.
3: Neden?
6: Ne? Atın dışarı!
5: Hadi!
3: Leyla, çok içme, çok içme!
0: Sizden çok özür dilerim.
1: Bir şey değil.
3: Bir dakika! Şapkan var, şapkan var! Evladım, şu şapkamı versene, eksik doğmuşuz. Hadi hazırım yavrum, hadi. Hadi. İmdat! İmdat!
6: Bir daha da buraya gelme.
3: Olur, gelmem. Şapkam, al. Şunu güzelce. Sen hiç utanmıyor musun be? Allah'tan korkmaz mısın sen? Böyle bir kızı nasıl aldatabilirsin ha? Utanmıyor musun?
0: Hay Allah, hay Allah! Müdür bey, müdür bey!
3: Müdür bey siz...

0: yok mu? Bir iş yapma mı?
1: Evet, müdür bey, müdür bey.
0: Ne var gene?
1: Atın şu herifi
0: dışarı. Atın dışarı be. Hay Leyla, ben gidiyorum. Dikkat et kendine aziz evladım.
2: Şeref be.
0: Ya şey, bana bak bir dakika, bir dakika, bir dakika ya.
2: Gene ne var?
0: Bilmiyor musun, şapkam var geçen seferden. Ver kızım şunu. Hadi hazırım, götürün şimdi. İmdat! İmdat!
1: Bir daha gelirsen ayaklarını kırarım, anlaşıldı mı? Görmeyeyim seni.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. İmdat! Polis!
2: Gene sen ha, bu sefer ne var?
0: Abicim, sen emniyet ve namusu korumakla mükellef değil misin?
2: Evet, ne istiyorsun?
0: İçeride kız... abi ya, bugün günlerden ne?
2: Cuma.
0: Teşekkür ederim, iyi cumalar.
2: Hay Allah!
0: Taksi! Beyefendi!
3: Buyurun.
0: Affedersiniz, bana biraz yardım eder misiniz?
3: 5 lira yeter mi?
0: Aa, ben dilenci değilim efendim, ben para istemiyorum sizden.
3: Peki ne var, ne istiyorsunuz?
0: Benim bir problemim var da, acaba bana yardım eder misiniz?
3: Yok, işim var kardeşim.
0: Ama beyefendi bak, içeride bir kız orada...
3: Acelem var kardeşim. Taksi! Hey taksi, taksi!
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Siz resmi elbise giymenize rağmen bana nasıl yardım ettiniz?
3: Kardeşim ben polis değilim, pilotum.
0: Canım ne olursun?
3: Yani uçak şoförüyüm.
0: Sen ne olursan ol abicim ya, bana yardım etmen lazım. Daha doğrusu içeride iyi bir ailenin masum bir kızı var, başına bir felaket gelecek, yardım edelim ona ya.
3: Kız mı?
0: Evet, hem de masum bir kız.
3: Bu masum dediğin kız güzel mi var ha?
0: Güzel olmasına güzel, hem de ne güzel. Hem masum hem de güzel mi güzel.
3: İyi. Ben ne sıfatla girerim oraya?
0: Akraba sıfatıyla gireriz abi. Mesela dayısının kızı, amcasının oğlu, halasının oğlu filan. Ha. Hadi bir şey uydururuz ya.
3: Peki hadi, oldu bu iş.
0: Hadi gel artık.
3: Dur. Ya kız diretirse?
0: Aman atarsın tokadı çıkarırsın abiciğim. Hadi benim canım abiciğim.
3: Atarız be. Aa,
0: şapkalarımız.
3: Aa, yeah.
0: Gel, gel, gel. Na bak, işte bu kız zavallı. Kurtaralım şunu ya. Sevaptır.
3: Aa, ne kadar da güzel kız.

0: Sen buraya bu kızı kurtarmaya mı geldin yoksa tavlamaya mı birader?
1: Şey, çok güzel kız.
0: Anladık, güzelse illa ki tavlayacak mısın ya?
2: Oo, affedersiniz bayım. Alçak namuslu seni, üç kağıtçının birisin sen. Paramı çalıp bu kadara yediriyorsun. Kafanı kıracağım şimdi de.
3: Kendine git.
1: Sen de benden geleceksin şekerim.
4: Nereye?
1: Evet.
0: Sen kimsin? Ben dedi, o onun amcasının oğlu.
1: Amcasının oğluyum.
0: Evet.
4: Amcamın oğlu. Hangi amcamın oğlu?
0: Ananın canım? Amcasının oğlu canım, uzatmasına ne?
4: Ben buradan bir yere kımıldamam.
0: Çak tokadı ya, çak tokadı.
1: Öyleyse zorla götürürüm seni.
0: Ya, amcanın oğlu.
4: Amcamın oğlu. Ne vuruyorsun el alemin çocuğuna?
3: Ben mi?
4: Yok ben, tabii sen.
3: Ama sana vurdu, ben nasıl dayanırdım?
4: Bir yerinize bir şey oldu mu?
1: Yok, hayır.
0: Şişt, hadi gidelim buradan ya, kavga çıktı. Nereye? Kavga, kavga, kavga.
4: Bir dakika, canı acıdı.
3: Erol!
0: Acısın.
3: Yılmaz, Dündar, bak, gelin buraya.
0: Sizlerini çağırdı herif, yürüyün yahu.
4: Dur bir dakika, dövüyorlar onu.
0: Dövsünler.
4: Ama güzel yüzü bozulur.
0: Ya bozulursa bozulsun, hakikaten amcanın oğlu mu zannettin canım?
4: Polis be, polis!

0: Aferin şapkalar kızım. Ver şapkayı, yürü yürü yürü. Yürü.
1: Bir daha bana rastlarsan selam söyle. Allah'a ısmarladık.
2: Gel buraya çabuk çabuk.

0: kötü yaptıklarından memnun musun? Baban acaba durumu öğrenirse ne yapacaksın?
1: Sen karışma! Yaptıklarımdan ben mesulüm. Hele siz beyefendi çok küstahsınız.
2: Sizin bana ve beyefendiye teşekkür etmeniz
0: bana,
2: lazım.
0: Bana!
1: Ay bir de teşekkür mü edeceğim?
2: Tabii ya! Bir kere o iyi ve namuslu bir insan.
0: Tabii! Hem de ne namuslu, ne namuslu!
2: Sizin için kendini tehlikeye attı. Keşke beni bu kadar seven biri olsaydı.
0: Anlat, ona biraz benden bahset!
2: O zavallıya böyle davranmak yakışmaz size. Hem babanız yaşında bir adam.
0: Oha! Karıştırma orasını ya, karıştırma be kardeşim ya sen!
3: Önüne bak!
2: Size kendimi tanıtayım. İzzet Kaya pilotum. Adınızı lütfeder misiniz acaba?
1: Leyla! Bana nasıl tokat atarsınız, siz kim oluyorsunuz? Böyle bir şey yapmaya hiç hakkınız yoktu ama.
2: Evet, hakkım yoktu biliyorum ama... Öyle icap etti.
1: Ne demek öyle icap etti?
2: Yani sizi görür görmez şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim.
1: Zahir.
2: Özür dilerim.
1: Rica ederim.
2: Barışalım, ne olur.
1: Bilmem ki. Öyle olsun.
2: Beni affetmeniz için size vuran eli kesmeye hazırım.
1: Hayır. Kolsuz çirkin olursunuz ama.
2: Öyleyse kendimi affettirmek için ne yapabilirim?
1: Canım demin özür dilediniz ya.
2: Siz de vurun ödeşelim. Bire karşı 10 takat vurun bana.
1: Ben sizin gibi değilim. Açırım. Kıyamam size.
0: Ya at şuna birkaç tokat, bitsin bu iş vallahi, ben patlatacağım şimdi ha. Ne yapıyorsun birader?
2: Beni dövsün diye onu kızdırıyorum.
0: Allah Allah, kızdırmak için başka bir şekil bulamaz mısın yani? Önüne baksana, kaza çıkaracaksın be.
2: Hanımefendi, nişanlı mısınız?
0: Ya sana ne be birader, eve kadar sabredemez misin? Sus ya!
1: Bırak konuşsun canım ha! Hayır, nişanlı filan değilim.
0: Ya! Allah aşkına önüne bak, kaza çıkaracak. Hem dur! İşte bak, geldik, bizim evimiz burası.
1: Burası mı bizim evimiz?

0: teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık. Yarın buluşalım mı?
0: Nerede, nerede?
2: Canım, ne neredesin, ne neredesin? Ne demek nerede?
1: Şey, yarın saat 3'te bu kapının önünde.
0: Olur, peki.
2: Başka kapıya, başka kapıya, Allah versin, hadi.
1: Saat tam 3'te buradayım.
0: Güle güle. Bizim evimiz değil ki burası.
2: Canım, tabii değil, şu yapışkandan kurtulalım diye bu numarayı yaptım işte.
0: Evimizi öğrense ne olurdu sanki?
2: Canım, ne demek ne olurdu yani, ne demek anlayamıyorum ki bunu. Zaten çok soğuk bir herif o pilot.
0: Hı, aksine, çok tatlı bir adam.
3: Gelemem olur mu canım? Sizden daha yeni arkadaşlık etmeye başlamıştık. Sonra o gördüğünüz kadın delinin biri.
0: Ne demek istediğinizi anlamadım. Rica ederim benden doğru konuşun. Gelemem dedim o kadar.
3: Ama Leyla, neden gelmek istemiyorsun? Bunu bilmem lazım.
0: Size hesap vermek mecburiyetinde de değilim ayrıca.
2: Akşam düşüncesi. Bir grup vakti düşündüm seni. İçim alev alev parça parça şarap rengi. Sen o akşam kızılığınca gir gönlüme, kumral saçlarında sar, serseri bulutlar misali sürükle beni peşine.
0: Acaba gelir mi?
2: Kim gelir mi?
0: Şey, İzzet Bey gelir mi?
2: Aa, o suratsız pilot değil mi?
0: Niçin elin adamına suratsız diyorsun canım?
2: Suratsız olduğu için suratsız diyorum.
0: Hiç de suratsız değil. Gayet de güzel bir çocuk.
2: Aa, suratsız, suratsız, suratsız. Hem biz burada edebiyat dersi mi yapacağız, elin pilotunun suratını mı konuşacağız?
0: Ama hocam, bugün biraz dalgınım, dinleyemiyorum.
2: Aa, o zaman bu ders burada biter, Fayruz.
0: Hah, tamam, ben i̇şte de bunu istiyordum zaten. Peki saat kaç şimdi?
2: 2.
0: Hmm, tamam, yetişirim. Çok teşekkür ederim hocam, Allah'a ısmarladık.
2: Nereye gidiyorsun ya? Aa, o suratsız pilota.

0: demek sizi sevdiğime inanmıyorsunuz.
1: Ama daha ikinci defa karşılaştık. Çok çabuk olmadı mı bu iş?
0: Ben her işimi çabuk yaparım.
1: Neden?
0: Çünkü pilotum ben. Pilotlar da hızlı olur bilirsiniz.
1: Ama böyle konularda önce biraz düşünmek lazım.
0: Düşünmenize hiç lüzum yok. İnanın bana, sizi ilk gördüğüm an sevdim.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Sizi öylesine sevdim ki... dün gece yanınızdan ayrıldıktan şu ana kadar... hep sizi düşündüm.
1: Demek beni öylesine sevdiniz.
0: Evet.
1: Ben de size bir şey itiraf edeceğim. Eğer çok çabuk oldu demezseniz.
0: Nedir o?
1: Ben de sizi seviyorum. Dün gece anladım bunu.

0: Leyla. Sana son defa havacı usulü bir şey söyleyeceğim. Benden hemen evlenir misin?
1: Evlenmek mi? Beni hemen evlenecek kadar çok mu seviyorum?
0: Evet Leyla. Çok.
1: O zaman bana düşünmek için biraz vakit ver.
0: Peki.

0: Bakın işte geldik artık. Lütfen burada ayrılalım.
1: Evlenme teklifime evet demeseniz katliyen git ben buradan.
0: Ben de size düşüneyim dedim.
1: Durun, evet deyinceye kadar sizi bekleyeceğim.
0: Ama olur mu öyle şey?
2: Leyla, sen nerelerdesin Allah aşkına?
0: Biraz gezdik de.
2: Ha, hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz biz. Delikanlı, siz de hadi evinize gidin, hadi.
1: Yok, ben burada beklerim.
2: İster git, ister bekle, bekle ne yaparsan bekle. Yap ama biz gidiyoruz.
3: Çal şu kapıyı da bizim ev zannetsin burayı, hadi hadi hadi!
4: Efendim?
0: Müzeyyen Senar galiba!
3: Ne?
0: Vallahi Müzeyyen Senar!
2: Müzeyyen abla!
4: Bir şey mi istediniz?
0: Hiç, şey yani... bir resminizi isteyecektik de...
4: Sizin başka bir derdiniz var. Geçin içeri de... Anlatın bakalım derdinizi.
0: İşte böyle Müzeyyen abla. Bir pilot.
4: Yakışıklı, uzun boylu, hem de çok kuvvetli.
0: İlk görüşte ısınıverdim ona.
4: Ya, demek böyle. İlk bakıştan bir aşk doğdu aranızda. Biliyor musunuz? Ben bir zamanlar böyle bir plak yapmıştım, satış rekoru kırmıştım.
2: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
4: Zavallı. Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
2: Kim? Ben mi? Yok.
0: Şarkınızın adı neydi?
4: Şarkımın adı... Hicran hastası.
2: Hicran hastası mı? Peki... o şarkının konusu neydi?
4: Umutsuz bir aşka düşmüş insanların hayatını anlatıyordu. Mesela... seninle küçük hanım arasındaki yaş farkı büyük. Acaba o seni sevebilir mi?
0: Asla!
2: Canım, Müzeyyen hanım mesela dedi. Mesela! Sen de hemen itiraz etmesene.
4: Mesela, baban seni onunla evlenmeye mecbur etse, kabul eder mi?
0: Asla! Asla kabul etmem. Mecbur edemez beni babam.
2: Ya, Müzeyyen ablam, mesela diyor, mesela. Mesela,
0: ben mesela...

0: bir insanla katiyen evlenemem.
1: Peki, seni ilk gördüğü gün aşık olduğunu iddia eden bir pilotla mı evleneceksin o halde?
0: Lütfen pilottan bahsetme. Çünkü o gerçekten başka bir insan. Onun için her fedakarlığı yapabilirim.
2: Gördünüz mü? Seven insan biraz fedakarlık yapmalı.
1: Böyle bir şey yapan cahilin... Cahilin biridir böyle. Zaten bu da cahil. Bu da cahil.
0: Sen ne diye karışıyorsun bu işe? Bana aşık değilsin ya laf.
1: Ya mesela diyoruz, mesela. Öyle demiyor muyuz Müzeyyen abla?
0: Müzeyyen abla, hani bize şarkıyı söyleyecektin?
2: Söyleyeceğim. Belki de bu şarkı senin bütün dertlerini dile getirecektir.

0: Hocam nereye gitti? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Daha ne olacak kızım? Sen ona yapacağını yapmıştın.
0: Ama ben ona bir şey yapmadım ki.
1: Neler yapmışsın neler? Bu adam seni deli gibi seviyor kızım.
0: Beni seviyor mu? İnanılmayacak bir şey bu.
1: Seviyor ya. Şimdiye kadar nasıl farkında olmadın Hayret? Hadi git kendini affettir ona, hadi, hadi koşma!
0: Çok teşekkür ederim.

0: Beni affedin Mehmet Bey. Duygularınızı bu kadar ciddiye alacağınızı ummuyordum. Ben sadece şaka sandım.
1: Aşkta şaka olur mu Leyla Hanım? Ama gene de siz haklısınız. Bu iş benim için çok büyük bir delilikti. Ama ben de insanım. Size karşı daima sıcak bir his duydum. Ne yapayım mani olamadım buna. Sizi tanıdıktan sonra her şeyi güzel görmeye başladım. Hayatı bile sevmiştim ama... boşuna ümitlenmiş. Hakkım yokmuş benim bu mutluluğa.
0: Affedersiniz.
1: Bir şey değil. Ne demek af dilemek? Şimdi... bütün olanları unutalım. Ben her şeyi gülüyorum. Bu şey... İzzet'e olan hissinizi de anlıyorum. O... nerede o haylaz pilot? Nerede o aptal acaba? Ben onun yerinde olsaydım hiçbir yere gitmezdim. Ömür boyu burada beklerdim.
2: Beni mi çağırdınız? Ben bir yere gitmedim ki, buradaydım. Siz çıkıncaya kadar da burada kalacaktım. Sonra da gidip Leyla'yı babasından isteyecektim.
1: Babasından isteyecektin demek. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi, hadi gidin.
0: Allah'a ısmarladık sevgili hocam.
2: Allah'a ısmarladık, güle güle.
3: Hicran hastasıyım, yapayalım.

0: Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Bugünün planını kendisinden dinliyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha merhaba diyoruz. Mexico City'yiz ve bugün çok keyifli bir planımız var. Tüm gün dolaşacağız. Mexico City'nin altını üstüne getireceğiz, öyle değil mi Murat?
2: Evet, günaydın tabii herkese, hepimize. İyi uyuduk, dinlendik, bir sorun yok. Çünkü bugün yorulacağız. Bugün yorulacağız, onu bilelim. Şimdi sabahtan başlıyoruz. Bir antropoloji müzesiyle başlayalım. Bir genel bir yapıya bakalım. Arkasından genel dün akşam uğradığımız sokaklarda biraz dolaşalım. Başkanlık Sarayı'na gidip oradaki duvar resimlerini, Diego Rivera'nın duvar resimlerini bir görelim. Kiliseyi görelim. Ondan sonra da otobüsümüze binip bir öğle yemeğine gidelim. Bir öğle yemeğiyle bir Meksika mutfağını tadalım. Arkasından da Teotihuacan'ın piramitlerini görmeye, akşam da malum Garibaldi Meydanı'nda biraz müzik dinleyelim, müzikle yemek yiyelim. Yorucu bir gün bizi bekliyor.
1: Dopdolu bir gün değerli izleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Ne yapıyorsak sizler için diyoruz. Haydi bakalım.

0: Alaska yolculuğu başlıyor.
1: İlk durağımız Antropoloji Müzesi. Meksika'nın gururu bir müze burası. Az sonra içeriye geçeceğiz. Ama öncesinde Antropoloji Müzesi'nin dışında yer alan Yağmur Tanrısı'na merhaba diyelim. Azteklerin en önemli tanrılarından biriymiş Yağmur Tanrısı.
0: Antropoloji Müzesi'ni sizler için gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu heykel Azteklerden kalma bir heykelin betimlenmiş hali Yağmur Tanrısı. Azteklerdeki Yağmur Tanrısı'nı buraya Antropoloji Müzesi'nin hemen önüne bu şekilde getirmişler, koymuşlar diyoruz. İçeriye geçeceğiz. Bakalım Antropoloji Müzesi'nde neler bulacağız.

0: Peki antropoloji müzesinde neler var derseniz, işte bu müzede olanlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, antropoloji müzesinin önündeyiz şu anda. İçeride neler var diye sorduk. Mezoamerika, yani Amerika'ya milattan önceki yıllardan beri gelen kavimlerin içeride eserleri, bırakmış oldukları tabii ki görseller, eşyalar, objeler hepsi içerideymiş. Biliyorsunuz bu kıtaya Bering Boğazı'ndan gelmeye başlıyor insanoğlu ve daha sonrasında Aztekler, Olmekalar, İspanyollar, birçok ırk, kavim burada yaşıyor. Hepsi içeride diyorlar. Hiçbir yere ayrılmayın. İşte karşınızda antropoloji müzesi.

0: Müzenin içine girdiğinizde sizi bu devasa şemsiye karşılıyor. Bu aynı zamanda bir su havuzu. Bu modern şemsiyenin amacı hepimiz eşitiz demek.
1: Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nin hemen girişinde arkamda görmüş olduğunuz bir su şemsiyesi var. Bu su şemsiyesinin anlamı bu bölgede, bu coğrafyada yaşayan bütün kadınların ortak şemsiye altında toplandığı. İşte bunu betimleyen bir havuz, bir su şemsiyesiyle Antropoloji Müzesi'ni gezmeye başlıyoruz.

0: En ilginç yerlerden birisi bu nokta Antropoloji Müzesi'nde. Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflar ve kafa tasları ilginç bir sunumu gerçekleştiriyor. Dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun altyapımız aynı. Eşitiz anlamında bir sanat çalışması bu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu resimler çok ilginç gerçekten. Dünyanın dört bir yanından getirilmiş bu fotoğraflar. Sadece Meksika'dan değil, dünyanın dört bir yanından getirilmiş fotoğraflar ve iskeletlerle birleştirilmiş ve burada bir görsel şölen yaratılmış. Resimlerden herhangi birinin karşısına, fotoğraflardan herhangi birinin karşısına geçtiğinizde şöyle bir sağa sola oynadığınızda iskeleti de görebiliyorsunuz ve dünya uluslarının kardeşliğini ve birlikteliğini de anlatıyor diyebiliriz herhalde.

Antropoloji Müzesi'nde bir başka noktadayız. Bu bir Meksika haritası ve burada 300'ün üzerinde farklı etnik kimlik harita üzerinde gösteriliyor. Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nin içindeki yolculuğumuz devam ediyor ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu müzedeki önemli detaylardan birisi bir Meksika haritası ve burada yerleşik olan, bu bölgeye gelen yerlilerin Meksika'da nerelere yerleştikleri. 300'ün üzerinde etnisite var burada. Evet, herkes Bering Boğazı'ndan geçmiş ve aşağılara doğru Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'ya yayılmış ama Meksika'da kalanlar kendi kültürlerini oluşturmuşlar ve İspanyollardan önce de burada çeşitli medeniyetler varmış. İşte o medeniyetleri kanıtlayan görseller de Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor diyoruz. İşte bu haritada, bu Meksika haritasında da bu 300 farklı kabilenin nerelere yerleştikleri, nerelerde yaşadıkları gayet güzel gözlemleniyor.

Meksika'da kökün ne olduğu, hangi soydan geldiği kesinlikle sorulmuyor. Herkesin her kültüre farklı bir saygısı var bu topraklarda.

0: ve bir kez daha rehberimiz Murat'la birlikteyiz. Müze içinde röportaj gerçekleştiriyoruz ve Antropoloji Müzesi ile ilgili detaylı bilgiler alıyoruz kendisinden.
1: 1964 yılında açılan müze tamamen Meksika kültürüne ait, alt ve üst kültürlere ait ürünleri görüyoruz burada. Neler yaşamışlar, neler yapmışlar. Hangi sivilizasyon medeniyetlerden geçmiş? Bu müzede bunu görüyoruz. 100 bine yakın parçadan bahsediliyor. Tabii şu anda bazı salonlar kapalı restorasyondan dolayı ama çok geniş anlamda bir kültürel bir birleşim bu müze. Yavaş yavaş günümüze doğru gelmeye başlayacağız.
0: Aşama aşama herhalde gösteriyor.
1: Tabii. Bir zaman tüneli gibi düşünün burayı. Başlayıp bugünlere geleceğiz.
0: Süper. Gezmeye devam ediyoruz.

Meksika ve bölge insanları yüzyıllardır ilgi konusu. İlgi konusu olmalarının sebeplerinden biri, milattan önceki çağlardan itibaren farklı yapıları, devasa binaları nasıl yaptıkları ve haklarında fazla bir kayıt bulunmaması. Bu da astral mitlere sebep oluyor. Uzaydan mı geldi bu insanlar diye soruyor herkes. İşte Antropoloji Müzesi'nde buna özel bir bölüm de var. Elbette bölge insanları, Meksika ortası Aztek İmparatorluğu, biraz daha Yucatan Yarımadası Mayalar ve bu bölgenin insanları kendilerinin köklerinin biraz da uzaylılardan olduğunu düşünüyorlar. Ve bu uzaylılardan olduğunu düşünmenin etkisini de görmüş olduğumuz gibi burada bunu kanıtlayan, kanıtladıklarını düşündükleri bazı astrolojik haritaları da sunuyorlar. İşte hem burada neden ve nasıl ilişkisi içinde geçmişten günümüze gelişlerini anlatıyorlar. Hem de uzaylılarla olan bağlantılarını vurguluyorlar. İşte görüyorsunuz.

Aztekler, Olmekler, Mayalar nasıl yaşıyorlardı? İşte bu köy evinin önündeyiz. O dönemlerde yaşadıkları evler bu noktada betimlenmiş. Bu bölümde arkamda görmüş olduğunuz bir ev, o yıllarda yaşamın nasıl olduğunu gösteriyor. Ve görmüş olduğunuz gibi eşyalar, objeler hepsi arkamda gözlemleniyor diyoruz. Ve size Antropoloji Müzesi'nden harika manzaralar getirmeyi sürdürüyoruz. Meksika yüzyıllardır bir tarım toplumu. Aztekler ve daha önceki kavimler burada tarımla uğraşıyordu ve tarımla geçiniyorlardı. İşte o dönemlerde kullanılan tarım aletleri. Özellikle mısır bölge için çok önemli. 13 farklı çeşit mısır varmış Meksika'da. Pembesinden moruna farklı çeşitte mısırlar ekiyormuş Meksikalılar. Ve dünyaya mısır Meksika'dan yayılmış. Meksika çok büyük bir ülke değerli izleyenler ve tabii ki gelir kaynaklarının en önemlilerinden biri yüzyıllardır tarım ve mısır çok önemli, mutfağına da yansımış bir durum. İşte arkamda görmüş olduğunuz objeler de antropolojik olarak eski yıllarda insanların mısır toplarken, tarlalarda çalışırken hangi aletleri kullandıkları ile alakalı. Eski çağlardan beri mısır, tarım çok önemli ve işte Meksika'nın ilk insanları arkamda görmüş olduğunuz aletleri kullanarak tarım yapıyorlardı, mısır topluyorlardı.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Harika anları keşfet. Jacobs.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine.

ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayal.

0: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300.000.
3: Düş bakalım peşimden.
4: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
5: Şu camın pisliğini al.
3: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
4: Nehir iyidir ana. Berekettir.
6: Bereketi tarlası olan oğul.
7: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
8: Zeynep Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
3: Kızını kaçırdılar acaba.
5: Kim kaçırdı?
3: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
4: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
3: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
5: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
9: Namusu namusumdur!
10: Yürek Yarası yarın 18'de TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir. Tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.

0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mısın arada?
5: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300.000.
1: Düş bakalım peşimden.
2: Sen eskiden böyle değildin.
3: Buyur bey.
4: Şu camın pisliğini al.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil mi? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
2: Nehir iyidir ana. Berekettir.
5: Bereketi tarlası olan oğul.
0: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
6: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
1: Kızını kaçırdılar acaba?
4: Kim kaçırdı?
1: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur?
7: Baban öldü dirildi kız.
1: İnsafa gelip bıraktı.
2: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
1: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
4: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?

Yemek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle çok ama çok renkli bir yerdeyiz arkamda görmüş olduğunuz gibi. Bugün İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesini gezeceğiz sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Herkes ekranlarının karşısında rahatça böyle otursun ve Gezmek Olsun başlıyor.

neredeyiz? Şu anda Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeyiz. İlk kurulan AVM'lerden diyebiliriz. En alt katında çocuklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz böyle atlı karınca ve dışarıda böyle bir iki tane oyuncak var. Hafta içi 12'den 8'e kadar açık, hafta sonu 12'den 9'a kadar açık. Bu atlı karıncanın bulunduğu alan ücreti ise 7 lira 50 kuruş diyelim. Ve biz de atlı karıncanın keyfini çıkartalım. Sonrasında mı sizi Bakırköy'de çok ama çok keyifli bir müzeye götüreceğim. Aa, böyle bir yer var mıydı diyeceksiniz. Kaçırmayın.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldik. Kameraman arkadaşlarımla birlikte. İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nin hemen yan tarafında bu cadde. İskele Caddesi'nde burası. Türkiye'nin ilk kamera müzesi. 24 yıllık bir müze. İçeriye geldiğiniz zaman fotoğraf makinelerinden kameralara, siyah beyaz fotoğraflardan tutun da kendi fotoğrafınızı çekebileceğiniz hatıra alanına kadar her şey ama her şey burada var. Burası iş insanı Hilmi Nakipoğlu tarafından kurulmuş. Öncesinde kendisi koleksiyon yapmaya başlamış ve daha sonra burayı müzeye çevirmeye karar vermiş. Haftanın 6 günü açık bir müze burası. Eğer fotoğrafa, fotoğraf çekmeye, filmlere, fotoğraf filmlerine ve geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız buraya gelip keyifle gezebilirsiniz. O zaman ne duruyoruz? Haydi gezelim Türkiye'nin ilk kamera müzesini. Siz de eğer bu kameralara yakından böyle bakmak istiyorsanız Türkiye'nin ilk kamera müzesine gelebilirsiniz. Şimdi ben bu kamerayı anlatmak istiyorum size sevgili seyirciler. Şimdi bunu kimler hatırlıyor bilmiyorum. Recep sen hatırlıyor musun? Recep hatırlıyormuş. Filmi buraya koyuyorsunuz ve buradan baktığınız zaman şuradan hareket ettirdiğiniz zaman

sanki baktığınız yerdeki ülkelere gitmiş gibi oluyorsunuz. Çocuklar için çizgi filmli olanları var, işte örneğin Prag filmi olanı var, oraya gitmiş gibi oluyorsunuz. Gayet de keyifli. Ay burası 3 katlı, fazla oyalanmadan hemen bir üst kata çıkalım.

Ya o kadar çok geçmişe yolculuk yaptım ki burada gerçekten de fotoğraf çekmeyi ve fotoğraf çıkartmayı ve fotoğraflarıma bakmayı özlemişim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman 2. Dünya Savaşı'ndan orijinal fotoğrafları da merdivenlerden çıkarken görebilirsiniz. Foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları. Ve İbrahim Zaman Türkiye'de 5. sırada fotoğraf sanatçısı olarak, onu söyleyebilirim sizlere. Işığın efendisi olarak biliniyor kendisi. Buraya geldiğiniz zaman yine onun da çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğrafları görebiliyorsunuz. Burada 1200 makine var sevgili seyirciler. Hem fotoğraf kamerası hem kamera, yani fotoğrafa, kameraya dair, ışığına dair aradığınız her şeyi buraya geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Tekrar belirteyim, haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 5'e kadar açık bir yer burası. İskele Caddesi'nde, Bakırköy'de. O zaman şöyle bir burayı da gezelim. Sonrasında Ara Güler Hatıra Fotoğraf Çekme Alanı'na gidelim ve bizim de orada bir fotoğrafımız olsun. Ve bizim de burada bir fotoğrafımız olsun dedik, oturduk buraya. Şimdi birkaç fotoğrafımı çekerseniz Recep Bey çok mutlu olurum. Çünkü burada kötü çıkarım diyen çok ama çok güzel çıkıyormuş. Çok güzel fotoğraf çekilen bir alanmış. Fotoğrafta biliyorsunuz ışık önemli, ayar önemli, çeken kişi önemli. O zaman verelim biz de pozumuzu. Benim de bu İstanbul Hatırası yazısının önünde ve bu güzel köşede fotoğrafım olduktan sonra kamera müzesini detaylı olarak gezmek isterseniz sizler de benim gibi buraya gelebilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Burası iş insanı Hilmi Nakipoğlu tarafından kuruldu. Onu söyleyebilirim sizlere. Türkiye'nin ilk ama ilk kamera müzesi. Vallahi çıkın gelin, çok keyifli gezmesi diyelim ve atalım kendimizi Bakırköy'de sokaklara, caddelere, pasajlara. Ne dersiniz?

Bakırköy'de, sokaklarda, caddelerde, pasajlarda kaybolacağımız söylemiştim zaten biraz önce. Kamera Müzesi'nden çıktık ve böyle çok ama çok güzel bir mağazaya girdik sevgili seyirciler. Yine aynı lafı söyleyeceğim ama belki birçoğunuz Bakırköy'de oturuyor olabilirsiniz. Ama böyle güzel yerleri keşfetmekte geç kalmış da olabilirsiniz. Ben sizin için önceden geliyorum, siz de benden sonra gelirsiniz diyelim de. Bir ayakkabı aşığıysanız ya da bir çizme aşığıysanız, benim gibi bir mağazaya girdiğinizde hep dikkatinizi ayakkabılar çekiyorsa burası tam size göre bir yer. Burada aradığınız her modelde çizmeyi, her modelde ayakkabıyı bulabilirsiniz. Bu mağazanın özelliği bir kere hem ayakkabı ve botların olması hem de suni kürklerin olması. Gerçek değil, suni sevgili seyirciler, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi siz bir şöyle buraya göz atın. Ben de buraya bakmaktan kendimi alamadım gerçekten de. Sevgili seyirciler, bakın şöyle çizmeler var mesela burada. Giyemem ama

gerçekten de aşırı şık. Yani ben giyer miyim diye sorarsanız ben giyemem. Aslında giyerim ya. Bence de giyerim. Recep diyor ki bence giyersin. Bence de giyerim. Taşlı maçlı çok şık. Ki bunun bir de renkleri de var. Bak moru var, yeşili var, mavisi var, pembesi var. Sonra şöyle kısası var. Bakın. Şimdi şöyle bakıldığında ve buna da baktığım zaman bu taşların hepsi tek tek elle yapıştırılıyor. Ve Swarovski taşlar. Yani.

vazgeçilmez. Her sene bir modası vardır bu leoparın ve hiçbir zaman modası geçmez. Yine şöyle bakın, birbirinden güzel botlar var. Bayağı da çeşit var burada. Yüzden fazla model var buradaki. Sadece gösterdiklerim yok. Mesela şöyle açık ayakkabılar da var. Son zamanlarda şunlar bayağı moda. Bir de suni kürk buranın özelliği. Suni kürkten hırkalar, montlar, kabanlar var burada. Sevgili seyirciler, bu mağaza haftanın 7 günü açık. Bakırköy'de sahil tarafında Mor Menekşe Sokağı diye geçiyor burası. İlla almak zorunda değilsiniz. Gelirsiniz, benim gibi biraz gezersiniz, fikir edinirsiniz. Bütün zevklere hitap eden renklerin ve modellerin olduğunu söylemek isterim. O zaman son kez şöyle bir göz atın. Sonrasında başka mağazalarda gezmeye, kaybolmaya devam edelim.

Şimdi Bakırköy'de meydandan aşağı inen yürüyüş yolundayız. Bu caddenin ismini aslında kimse bilmiyor ama Fevzi Çakmak Caddesi diye geçiyor. İstanbul Caddesi'nin hemen bir üst tarafında oluyor. Ama dediğim gibi Bakırköy yürüyüş yolu aslında burası. Böyle çok güzel bir mağaza var. Dışarıda birbirinden güzel ve vitrinde birbirinden güzel kombinler var. Bir içeriye girelim. Neler varmış, neler yokmuş, ne kadarmış hepsine göz atalım. Hadi gelin. Sevgili seyirciler, biz kadınlar için o kadar çok alternatif var ki gerçekten de hani istediğimiz yerden istediğimiz fiyata giyinebiliyoruz. Kafa hemen sallandı Recep de. Biz erkeklerde yok diyor. Biz şanslıyız birazcık. Böyle çok ama çok güzel bir mağaza var. Bakırköy yürüyüş yolunda dediğim gibi. Hemen İstanbul Caddesi'nin üst kısmında kalıyor. Mağazaya girdiğiniz zaman triko elbiseden tutun, işte deri eteğe kadar, tuluma kadar, deri elbiseye kadar, ne bileyim şifon, bir bluza kadar, tunik kazağa kadar aradığınız her şeyi ama her şeyi bulabilirsiniz. Siz şöyle bir alt kata göz atın, ben de abiye bölümüne çıkayım. Abiye bölümünün de olduğundan bahsetmiştik. Biraz da abiye bölümündeki elbiseleri sizlere gösterelim. Sonrasında yine farklı mağazalarda gezmeye devam edelim.

kıyafeti mi istersin, sünnet annesi kıyafeti mi istersin? Yoksa evden çıkış elbisesi mi istersin, yoksa mezuniyet elbisesi mi istersin? Aradığın her şey burada var. Örneğin şu kırmızı elbise benim o kadar çok hoşuma gitti ki sevgili seyirciler. Yani çok asil ve çok güzel duruyor bence. Şöyle bakın, simliler, payetliler, işlemeliler, kısa olanlar, bir sürü güzel elbise var burada. Hangi birini göstereceğimi bilmiyorum. Mesela şu siyah da çok güzelmiş. Ben bu mağazayı çok sevdim, çok ama çok keyifli bir mağaza. Dediğim gibi haftanın 7 günü açık, Bakırköy yürüyüş yolunda. Gelip gelmemek size kalmış. Ben alternatifleri gösteriyorum.

0: Resimlere bakmaktan kendimi alamadım çünkü çok güzel bir pasajın içindeyiz. Bakırköy demek zaten pasajlarıyla zengin bir ilçe de demek açıkçası aynı zamanda. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ama kameraman arkadaşım Recep'e de soralım, bence de diyor. Buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel butiklerde tasarım ürünleri satın alabilirsiniz. Ve bu güzel mağazaya bir girelim, neler varmış neler yokmuş ne kadarmış sizlere gösterelim. Burada başkasının üzerinde göremeyeceğiniz birbirinden güzel tasarım ürünler var sevgili seyirciler. Şimdi birkaç tanesini sizlere gösterelim. Örneğin çok şık bir kombin yapmışlar. Gayet de güzel. Elbiseyi tek tek kullanabilirsiniz. Aynen böyle kazakla da kombinleyebilirsiniz. Buradaki ürünleri tekrar belirteyim. Başkasının üstünde göremeyeceğiniz ürünler. Mesela şöyle çok şık hem kot ceket hem de gömlek olarak kullanabileceğiniz bir ürün var. Çok da güzel. Aksesuar bakın gayet şık. Bunun kaç günü açık?
1: Haftanın 6 günü açık, pazar günleri hariç.
0: Pazar günleri kapalıymış bu butik. Onun dışında haftanın 6 günü açıkmış. Şöyle bir içeridekilere göz atın. Sonrasında tekrar sizleri farklı bir butikten karşılayalım Üstün Pasajı'nda.

Ya o kadar güzel bir mağazaya girdim ki pasajın içinde size anlatamam. Baya iyi ürünler var açıkçası. Yine bu mağazadaki ürünleri de başkasının üstünde kesinlikle ama kesinlikle göremezsiniz. Bu ürünlerin hepsi el emeği, göz nuru, işleme sevgili seyirciler. Örneğin şöyle bir sweatshirt var. Ama bu sweatshirt'ü başka bir yerde göremezsiniz bu şekilde. Gayet de şık. Mesela bakın şöyle bir hırka var. Çok güzel değil mi Recep? Güzel dedi Recep de ki Recep kameraman arkadaşımız böyle şeyleri beğenmez. Recep güzel dediyse güzeldir gerçekten de. Üstün pasajı tasarım butiklerin fazlasıyla olduğu bir pasaj. Burada sadece benim gösterdiğim ürünler yok bu arada. Fazlasıyla güzel ürün var. Mesela şu ceket çok şıkmış. Gayet güzel duruyor. Haftanın 6 günü açık. Burayı da üstün pasajında ziyaret edebilirsiniz diyelim. Ve sizi buradaki muhteşem ötesi taşlı tuşlu ürünlerle baş başa bırakalım.

masaja geldiğinizde şapka merakınız varsa, şal takmayı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka bu mağazayı ziyaret etmenizi öneririm. Yazın birbirinden farklı gözlükler oluyor. Kışın da var bu arada. Yine şöyle serpiştirilmiş araya. Kışın da geldiğiniz zaman hem böyle şalların falan yanı sıra fazlasıyla burada şapka modeli oluyor. Şu anda mesela yine şapkayı taktım, kafamda huni varmış gibi hissediyorum. Ben her şapka taktığımda kafamda huni varmış gibi hissediyorum. Yani mütevazı olamayacağım şimdi. Yüzüm güzel olduğu için şapkalar yakışıyor ama ben kafamda huni varmış gibi hissediyorum. Yani şapka kültürü aslında çok önemli bir kültür bence. Hem yazın hem de kışında birbirinden güzel şapkaları takıp aslında kıyafetimizi en güzel şekilde kombinleyebiliriz. Sadece göstereceğim şapka modelleri yok bu arada. Burada mesela şöyle şapkalar da var, kasket olanlar da var. Onun dışında bereler de var. Ay var da var burada. Tekrar belirteyim, buraya yazın geldiğinizde birbirinden güzel gözlük modelleri de oluyor. Ben susuyorum. Mağaza konuşsun. Şimdi sizi çok ama çok tatlı bir yerden karşılıyorum. Alman pastası seviyor musunuz bilmiyorum ama hadi gelin. Bakırköy'de sizi çok güzel bir yere götüreceğim.

0: Sevgili seyirciler, gezdik tozduk. Şöyle güzel bir alışveriş yaptık. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hayatınızda yiyebileceğiniz en ama en güzel Berlinerleri burada yiyebilirsiniz. Bakırköy'de böyle butik bir dükkan. Burası dolar dolmaz anında boşalıyor. Onu da söyleyeyim. Ya bak şimdi diziyorlar ama sonrasında arkanızı döndüğünüz zaman hop diye boşalıyor ürünler. Onu söyleyeyim. Hadi içeri girelim. Masayı donattık sevgili seyirciler. Aşırı lezzetli bir kere bunlar, onu söyleyeyim sizlere. Yani Bakırköy'e geldiğiniz zaman bu Yakut Sokak'ta bulunan bu butik yere uğramadan gitmeyin. Haftanın kaç günü açık? Öncelikle onu soralım.
1: Haftanın 6 günü açık. Pazar günleri hariç şu anda.
0: Üzülecekler ama şimdi. Pazar günü niye kapalı diye. Ben olsam üzülürdüm yani.
1: Yaz sezonunda pazar günleri de açık olacağız artık. Sabah 8.30'dan akşam 8.30'a kadar hizmet vermekteyiz.
0: Şimdi Mustafa Bey bize anlatacak Berlinerleri. Öncelikle bu Berlinerlerin özelliği ne?
1: Asıl adı Krapfen diye geçiyor Avusturya'da. Almanya'da bazı bölgelerde Berliner diye de geçiyor. Asıl Avusturya bölgesinde sadece kayısılısı mevcut orijinal olarak. Almanya bölgesinde çilek veya frambuaz olarak değişiyor veya Bavyera kremalı da diyorlar. Aslında bölgesel olarak tatları değişiyor, iç dolguları.
0: Şimdi kaç çeşidi var?
1: Berliner olarak şu an bizde birçok çeşit mevcut.
0: Bu hangisi?
1: Şu an o Bavyera kremalı dediğimiz ürünümüz. Tamam, bu? O hem içi hem dışı çikolatalı, duble çikolatalı.
0: Bu?
1: Kit katlı, üzeri kit kat kaplı, içerisi de çikolatalı, kit katlı. O karamelli yeni bir ürünümüz, karamel tüpü üzerinde. İçine karameli siz istediğiniz kadar doldurup biliyorsunuz, evet. Bu tiramisülü, içinde tiramisu, üzerinde kahve sosu ve kakao var.
0: Peki şu?
1: Şamrolle dediğimiz bir ürün bu. Rulo diyoruz biz burada. Dışı çıtır tereyağlı bir hamur. İçerisine de özel bir krema dolduruyoruz. Bu da değişik, güzel bir ürün.
0: Siz de benim gibi buraya gelebilirsiniz. Bu güzel Berlinerlerden yiyebilirsiniz. İsterseniz paket olarak alıp evinize götürebilirsiniz. Haftanın 6 günü açık. Bakırköy'de Yakut Sokak'ta. Postanenin oradan çıktığınız zaman hemen böyle yukarıya doğru yürüyün. Sağ tarafta ya da İstanbul Caddesi'nin bir arka sokağı da diyebiliriz. Alışveriş merkezlerinin olduğu yerin bir arka sokağı da diyebiliriz. Ayıp olmasa ben başlıyorum Berlinerle
1: yemeği. Afiyet
0: olsun. Şu ana kadar kendimi zaten zor tuttum. Şu
1: kit katlı.
0: Evet, kit katlıdan başlıyorum.

Şöyle şunu da göstereyim. Sevgili seyirciler, yemin ederim böyle bir lezzet yok. Ki Baviera, Baviera. Kremalı olan benim favorimdir. Ben yemeğe devam edeyim o zaman. Kahvede buluşalım sizinle.

Ya Berliner'ler o kadar güzeldi ki hala yutkunuyorum. Tatlı limitimi doldurduğumu düşünüyorum açıkçası. O kadar çok yedim ki çünkü bu arada bana Recep kafa sallıyor ama kameraman arkadaşlarım Recep ve Zafer de o kadar çok yediler ki size anlatamam. Çünkü çok lezzetliydi. Bir yıllık tatlı yedik diyor Recep. Kesinlikle gelin, yiyin, yedirtin, alın. Misafirlerinizle yiyin, sohbet eşliğinde yıkılıyor. O kadarını söyleyeyim size. Berliner'den geldik, şimdi tatlımızı yedik. Üstüne bir güzel kubbe kahve içelim. Yine Yakut Sokak'ta, İstanbul Caddesi'nin yine alışveriş merkezlerinin olduğu caddenin bir arka sokağı olarak geçiyor burası. Çok güzel kumda kahve yapan bir yer var. Burası haftanın 7 günü sabah 10'dan

Gece 11'e kadar açık bir yer sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman içerisi sıcacık bir yer, butik bir yer açıkçası. Ben böyle yerleri çok severim. İster dışarıda oturun, ister içeride oturun, ister bilgisayarınızla çalışın, isterseniz kitabınızı okuyun. Çok ama keyifli bir yer. Burada kumda kahve meşhurmuş. Burada bir şöyle sade kumda kahvemizi içelim. Sonrasında sizi çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Ama önce bir kahve. 40 yıllık hatırı var.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman kumda kahvenin yanı sıra menengeç kahvesi ya da diğer kahve çeşitlerinden geldiğinizde içebilirsiniz. Tabii ki ben sade Türk kahvesi içmeyi tercih ettim. Yıldız, kahveyi içiyorsun, yanında fal yok mu diyeceksiniz. Bakın burada falımız da var. Kahveyi pir kalbime gir, kalbimden çık falıma gir. Hayatınızı daha neşe dolu ve keyifli bir şekilde yaşamak, sorumlulukların azalması ve sevdiklerinizle tatile çıkacaksınız. Aa, tatil en sevdiğim. Neyse halimiz çıksın falimiz. Bu da bizim falimiz. Ve kumda kahvemizi içmeye başlayalım. Ay ne güzel köpüklü köpüklü olmuş. Şöminenin başında keyfime diyecek yok. Bu arada bugün tersten gidiyoruz. Önce tatlı yedik, sonra kahve içtik. Programın sonuna doğru da sizi mükemmel bir dürümcüye götüreceğim.

O kadar renkli, o kadar dolu dolu bir program oluyor ki programın hızına vallahi ben de yetişemiyorum. Tersten başladık bugün. Önce tatlı yedik, sonra gittik kahve içtik, gezdik, dolaştık. Şimdi de yemeğe geldik. Burası Bakırköy'de, İncirli Caddesi'nin arka tarafında çok ama çok güzel bir kebapçı. 1915 yılından beri hizmet veren bir kebapçı sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Hadi gelin içeriye girelim, siparişimizi verelim. Çok acıktım çünkü.

Sevgili seyirciler, masayı donattım. Aslında tam donatamadım. Gelecek olan kebap var ama ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi öncelikle şöyle ekmeği bir böleyim. Pideyi daha doğrusu. Şimdi bunlar ikram. Onu söyleyeyim size. Buraya geldiğiniz zaman hem böyle balon pideyi şöyle çok teşekkür ederim. Dede kebap değil mi bu? Dede spesiyelmiş bu. Yalnız çok güzel duruyor. Şimdi buraya geldiğiniz zaman balon ekmek, ezme ve peynir ikram. Tavuklu ve etli sevgili seyirciler ve üstünde şöyle kaşarlar eriyor. Yanında fıstıklı yoğurtla servis yapılıyor. Yalnız bayağı lezzetli. Patlıcanı seviyorsanız altında patlıcan var. Bakırköy'de olup da burayı nasıl bilmemişim ben? Nasıl keşfetmemişim? Kendime şu an çok kızıyorum. Şimdi şefin dürümünü yiyeceğiz. Şefin dürümünün de özelliği hem tavuklu hem etli hem de kaşarlı ve cevizli olması. Zaten lavaş ye beni ye beni diye böyle çağırıyor. Bakar mısınız şuna? Bugün de homini gırtlak yedik vallahi. Bu da çok güzel. Bugün yediğim lezzetler beni benden aldı gerçekten de. Bugün birbirinden güzel tatları yedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kameraman arkadaşlarım da aynı şekilde. Hadi Yıldız bitir biz de yiyelim diye bana bakıyorlar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bu kebabı dürümü yemeden de ben kebap dürüm yedim demeyin. Hoşça kalın.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeyse.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla

müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: abi gelsin. Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Irina.
1: Evet. Bakalım bugünkü niyetin neymiş?
0: Neymiş, neymiş?
1: Dur hele, acele etme. Abo! Kadife bacım, gene sana yol görünüyor.
0: Ay deme!
1: Vallahi billah yol be! Hem de çok kıymetli bir yol.
0: Oku hele, oku!

0: Okuyorum, hadi. Okuyorum.
1: Hadi. Okuyacak şimdi, dur.
0: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini. Sabah mı desem, akşam mı desem? Arabalı mı desem, yayan mı desem? Tez vakit geliyor biri. Duyuyor o güzel sesini. Hemen anlıyor kıymetini. Ya! Yapıyor teklifini, alıp götürmek istiyor seni.
1: Sonra
0: dur, dur, dur! Ama sen tereddüt edersin. Senelerdir beklersin. İşte o gün geldi çattı. Bu adamı karşına çıkardı. Hemen ver kararını. Topla çabuk çıkınını. Büyük şehirde bulacaksın. Hem parayı hem de aşkı.
2: Oo, kim bilir nerem bozuldu gene. Allah mizahını versin. Lan bana bu yapılır mı ha? Hiç mi insafı yok senin? Hiç mi insafı yok? Uy, şimdi ben bu dağ başında ne yapacağım ha? Söylesene ne yapayım? Gel çıkın lan, darıldım. Konuşmayın.

0: Ya baksana bir hemşerim, bir saattir sana sesleniyorum, nefesim tükendi.
1: Anladık, kalkıyoruz be işte.
0: Ya kalk, bak bakalım benim şu dildülün nesi var ha? Lan abiciğim, hadi canım benim. Şurada bir imdat, anacığım imdat, ölüyorum.
1: Affedersin hemşerim be.
0: Ya boğacaktım be arkadaş
1: benim. Kusura kalma. Bu nedir bu hemşerim bu?
0: Ha. Akü.
1: Ha, demek ki akü ha. Bu akü yaramaz. At gitsin. Pekala bu ne?
0: O mu? Hava filitlesi.
1: Anladım. Hava filitlesi. Yaramaz efendim, bu da yaramaz.
0: At gelsin!
1: Doğru söylüyorsun, at gelsin, attım işte.
0: Hey, ne yapıyorsun sen hemşerim? Ne var ne yok atıyorsun? Hiç mi işe yarayan bir şey yok bu arabada?

0: ederim, çok özel bir sesiniz.
1: Teşekkür ederim,
0: var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu sesle büyük bir yıldız olabilirsiniz.
1: Ah, sahi mi?
0: Tabii sahi, ben garanti ederim. Efendim, kendimi takdim edeyim. Bendeniz Star Plak şirketinin yeni sesler manajeri Rıfkı.
1: Ah, memnun oldum, ben de Kadife.
0: Kadife.
1: Efendim.
0: Şey, yani ne güzel isim diyorum Kadife. Sesin gibi ismin de tatlı.
1: Şey, affedersiniz. Yanılmıyorsam menajerim dediniz değil mi?
0: Evet, menajerim. Hem de büyük bir menajerim. Aa. 3 senedir plak şirketine şöhret yetiştiriyorum. Ben ne sesler gördüm ama böylesini görmedim. Ben ne starlar yetiştirdim, ne yıldızlar yetiştirdim. Ben çok iyi anlarım bu işten canım, ne diyorsunuz?
1: Aman Allah!
0: Böyle bir ses buralarda harcanmamalı. Bu güzel sesi bütün dünya duymalı. Karar verin, sizi hemen büyük bir yıldız yapacağım.
1: Aa, bir dakika. Yani bu bir teklif mi?
0: Evet, öyle sayılır.
1: Ay, aman Allah'ım! Demek beni yıldız yapacaksın.
0: Evet, hem de büyük bir yıldız.
1: Ay, deme.
0: Dedim bile.
1: ama peki siz neyle geldiniz?
0: Ben mi? Neyle geleceğim? Şu düldülle. Hey, ne arıyorsun? Şarjımanı bırak lan! dur! Ha? Dur canım! Ne yapıyorsun ya? Şarjımanı niye söktün? Şarjımanın bir şeysi yok.
2: Aa, karışma be adam! Sen bize araban bozuk demedin mi?
0: Dedim.
2: Biz de yapıyoruz işte. Allah Allah, çattık be!
0: Peki kızma, elini ayağını öpeyim canım, ne istersin ya? Sök, tak, tak, tak! Ah, anacığım, ayağım! Cezanı versin! Cezanı versin!
1: Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Ay, daha ne olsun? Baksanıza, arabanın nesi var, nesi yok, söküyor bu adam! Bu goril öldürecek beni, bu goril!
1: Ben o gorilin kızıyım.
0: Ay!
1: Ne? Arzunuzu bana söyleyin.
0: Yani demek istiyorum ki bu arabanın tamirat meselesi bitecek mi? Keyfi olacak mı yoksa bitmeyecek mi? Ne zaman bitecek?
1: Ha! Baba! Beyefendi arabanın tamirinin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor.
2: Ya acele yo! Şanzıman sökmeden yapılır mı? Yapmadan takılır mı hiç? Sabaha belki biter.
1: Duydunuz mu? Ancak sabaha biter diyor.

0: Lan ödüm koptu vallahi. Sana bir daha kavuşamayacağım sandım. Sen de korktun değil mi? Korkarsın tabii. Ama ne mi lazım, herif iyi tamirciymiş. Baksana tabanı yanık, Emine gibi kaçıyorsun lan.
1: İyi tamircidir babam.
0: Ne dedin?
1: Hiç. Hı?
0: Tövbe tövbe. Yoksa sahiden mi konuşuyorsun? Ne oluyorsun be? Başıma iş çıkarma, ne güzel gidiyoruz, tabansız. Ha, ses geliyor. Anacığım, ne oluyor buna? Ne oldu buna anacığım? Anne! Ne, sen ha?

0: Abo sen ha?
1: Tabii ben.
0: İn aşağı, ne işin var burada senin?
1: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
0: İyi ettin de şey, o gorilin yani pardon. Buba'nın haberi var mı?
1: Hayır.
0: Amanın, oy! Ondan habersiz buralara mı geldik? Olmaz, olmaz, imkan yok, olmaz. Benim ölmeye...

0: saatim yok.
1: Derhal dönüp seni bu Van'a teslim edeceğim. Ondan izin al, sonra yıldız ol.
2: Aa, hayır, hayır! Ne olur, yapmayın, o izin vermez.
1: Nedenmiş o?
2: Babam eski kafalıdır. Sonra benim yıldız olmamı da istemez hiç. Ne olur, gitmeyelim ona.
1: Ama nasıl olur Kadife?
2: Senelerdir hep bu anı bekledim. Niyetçi Kamil'den çektiğim niyetlerin hayaliyle yaşadım. Beni yıldız yapacak, şöhrete ulaştıracak kişiyi bekledim. İşte, o sensin.
1: Heh, öyle mi? Sağ ol.
2: Beni tekrar babama götürdüğün an, bunların hepsi bitecek. Tıpkı sönen bir yıldız gibi.
1: Al şunu. Sil gözlerinin yaşını. Gözyaşına dayanamam, burnumu da sil. Hadi geç yanıma, otur.
2: Sayım seni!
1: Hayır ya! Uzun müddet yaşayabileceğimi sanmıyorum ya. Allah'ım, sen beni şu gorilin şerrinden koru.
2: Amin!
1: Hadi, ver şunu. Sen de geç oradan yanıma, hadi. Allah! Ay! Gel!
3: Buyur!
1: Şey, güzel değil mi?
2: Ay, çok güzel!
3: Ya, çok güzeldir tabii! Hey oğlum, gel buraya!
4: Buyurun efendim!
3: Ben yokken plak satışı oldu mu?
4: İyi gitti efendim!
3: Hey, hadi geç şimdi, gel!
4: Peki efendim!
1: Gördün mü, herkes beni sever Sayat. Şimdi benim odama gidelim, gel! Güzel değil mi? Hadi yürü, yürü, sallanma bir! Bonjour madama!
5: Bonjour monsieur!
1: Ha, bu da güzel! Yürü, yürü!
3: Hop hop, oradan değil,
1: buradan.
3: Yeah. E işte benim odam da burası.
4: Buyur, geç.
3: Geç şöyle. Otur, otur şöyle, gel.
2: İyi ama siz nereye oturacaksınız?
3: Canım, ben oturmasam ne olur?
2: Aa, olur mu öyle şey?
3: Odamı nasıl buldun?
2: İyi ama burası çok küçük.
3: Küçük mü? Ha. Büyük adamlar hep böyle küçük yerlerden çıkar. Ha! Benim şimdi müdürün yanına gitmem lazım. Sen bekle, gelirim.
2: Geç kalmazsınız değil mi?
3: Yok canım, hincik gelirim. Bekle, otur sen.

0: Merhaba. Merhaba dedik.
1: Merhaba.
0: Kararını ver, trafiğimi şaşırıyor. Üstelik sinyal de vermiyorsun.
2: Günaydın. Ben 3 haftadır burada yoğurdum.
1: Öyle mi, hiç farkında değilim.
2: Şey, memleketten sana bastırma getirdim. Hangisiydi? Ah bu, bak halis muhlis sırt. Sana, bak mis gibi kokuyor.
1: Ay, aman çek şunu.
2: Yürü, beğenemedin mi? 100 lira kilosu. Canım benim. Hmm. Gül biter. Babanın keyfi yerinde mi?
1: Siz gelinceye kadar iyiydi. Yanına mı gireceksiniz?
2: Yok, koynuna gireceğim. Tabii yanına gireceğim. Buyurun, bu sizin. Afiyetle yiyin. Buyurun. Müdür bey! Müjde! Şirketimiz şu andan itibaren büyük bir yıldıza kavuştu.
0: Aman, gene mi?
2: Gene mi ne demek? Yani şimdiye kadar hiç yıldız getirmedik mi?
0: Tabii getirmedin ya. Sen kim yıldız getirmek için?
2: Amanin bu!

0: Midir Bey, Midir Bey! Bu yıldız bir bülbül gibi öteyiyor!
1: Ben bülbül değil, yıldız istiyorum!
0: Canım, hayatınızda bir kere de bülbül gibi öten bir yıldız görün!
1: Görüp de ne olacak? Bu müessesede tecrübesiz tanınmamış kimse istemem! Bana getireceksen şöhret getir!
2: Evet, afişiniz güzel. Acaba sesiniz nasıl?
3: O da fena sayılmaz. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
2: Fena fikir değil. Özel konserlere bayılırım.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu. Seni severim dedim,
3: o halde bu akşam bekliyorum, geleceksiniz değil mi?
2: Elbette.
3: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Ay, nasıl şey bu böyle? Fenalık geldi içime. Kim kilitledi bu kapıyı?
1: Yok canım, kimse kilitlemedi. Bir yanlışlık olmayacak.
0: Yok canım.
1: Bak, bak ne güzel çalışıyor kapı. Kilitli değildi canım. Bir yanlışlık olacak şekerim. Kapı kilitli falan değildi.
0: Nasıl olur? Bal gibi kilitliydi.
1: Aa, neyse canım. Üzme kendini bir kapı için bu kadar. Sonra açıldı ya. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne o elindeki?
1: Hiç, afiş, afiş.
0: Ver. Ver bakayım.
1: Ne sene bakacaksın canım, afiş işte.
0: Afiş olduğunu görüyorum ama gene de bende kalsın.
1: Niye bu kadar sinirlisin?
2: Hadi bakayım, hadi. Ben ne dersem o olur. Hadi güle güle.
1: Gördün artık canım, ver şunu bana.
0: Hayır, bende kalacak.
2: Oh, aman efendim, aman! Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
0: Hoş bulduk.
2: Bu ne güzel sürpriz böyle. Niye burada duruyorsunuz? Oğlum, nişanlını içeri buyur etsene.
1: Daha yeni geldiler babacığım.
2: Buyur yavrum, buyur. Benim odama gidelim.
1: Buyur.
3: Aktarması var. Burada. Oh, 5.30 değil. Aa,
0: ne oldu? Ben geleyim mi artık?
3: Acelesi yok.
0: Müdür beni görmek istemiyor mu?
3: Belli olmaz.
0: Ne o elinizdeki kitap?
3: Tarife. 14.30'da senin için bir yataklı var.
0: Aa, nereye gönderiyorsunuz beni?
3: Bu bana.
0: Babama mı? Yani eve mi?
3: Maalesef.
0: Hani müdür bey sesimi dinleyecekti?
3: Öyle ama ne yazık ki müdür bey benim gibi düşünmüyor. Her şey suya düştü.
0: Ama ben buraya ne ümitlerle gelmiştim.
3: Kusura bakma. Buyur bilet paranı.
0: Evet ama ben eve gitmek istemiyorum. Hiç olmazsa sesimi dinleseydi bir kere.
3: Dinlemiyor be yavrum, zorla dinletemem ya.
4: Rıfkı baba, ne oldu bantlar?
3: Ne bantları şimdi?
4: Plak olacak bantlar, fabrikadan bekliyorlar.
3: Bahane, beklerse beklesinler, umurumdan.
4: Hay Allah, beklese beklesinmiş ha.
5: Hey, al şu bantları. Hepsi tamam. Hadi, evet. Doğru fabrikaya.
6: Evet, şükür.
4: Tamam, hadi
7: aman Rıfkı, gel kızım benden, aklıma bir şey geldi. Delikanlı, ver o bantları bana. Ver, lazım.
4: Ama Rıfkı bey amca fabrikadan bekliyorlar.
7: Kovmasınlar, beklemesinler.
4: Olur mu amca?
7: Ziyanı yok.
0: Dur hele, benim bilet ne oldu?
7: Ne bileti ne oldu?
0: Babama göndermiyor musun?
7: Canım bırak bu bandı şimdi, bak aklıma bir şey geldi, nelere de diyeceğiz. Gel sen benden, gel.
4: Vallahi kovacaklar beni fabrikadan.

0: biliyorum ha. Müjde patron, müjde, doğuyu bulduk. İyi, iyi. Bir 20 senede doğuyu buldun, bir 20 senede de reyi buldun mu oldu bu iş.
1: Tabii olur ya patron.
0: Bunlar benim güvendiğim genç kabiliyetler. Daha doğrusu bir vakitler gençmişler.
2: Memnun oldum.
1: Biz de memnun olduk.
0: Kızımız Kadife büyük yıldız olacak. Bundan sonra bizimle kalacak beraber.
3: Memnun oldum.
1: Çok güzel. Bavulumuzu
3: alayım.
0: Buyurun. Bunlar da büyük yıldız olacaklar ama daha kıvamını tam bulamadılar.
2: Bulurlar inşallah.
0: İnşallah. Demek bülbülün plak doldurdu ha?
4: Heya tabii. Sizin onu açmadığınız kapıyı ben açtım. Nasıl iyi etmemiş miyim?
0: Aa, bakın bunlar da büyük istidatlar. Muhakkak canım. Bunlar büyük ama biraz yaşlıdırlar, kusura bakmayın. İsterseniz... Bak.
4: Onlarla da bir plak yapalım ha?
0: Oldu olacak, bir de senle yapalım.
4: Ben mi plak yapayım?
0: Harika olur vallahi. Nasıl da anlıyorsun iyi malın kıymetini, ne malsın müdür bey? Namusum, altın plak alırız.
4: Dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste.
0: Kâbi!
4: Şaka yaptım canım, şaka.
0: Serbestsin.
4: Sağ ol.
0: Bugün izinli miyim yani?
4: Hayır, daimi olarak kovuldun.
0: Çok şakacısın, anam!
4: Defol! Çık dışarı!
0: Şakayı bırak!
4: Defol dedim!
0: Dur,
4: şaka! Defol!
0: Bak, midir be!
4: Bak! Baş bela! Defol git başımdan! Bir daha gözüm görmesin seni!
0: Ne oldu anlamadım. Benimle alay mı ettin he? Siz bir şey anladınız mı?
5: Ne anlamamı istiyorsunuz?
0: Kovdu beni. Çok değişmiş babanız. Bir şey söylesenize.
5: Yolunuz açık olsun.
0: Ha? Olsun. Ama...

0: bitti. Hepsi bitti. Şimdi ben nasıl baba evine döneceğim? Hangi yüzle bakacağım suratlarına? Halbuki o kadar çok inanmıştım ki, sanki bunca yıl bu hayaller yaşattı beni. Rüyalarımda bile hep bu hayaller vardı. Oysa şimdi her şey bitti. Meğer ben bir hiçmişim.
1: Hiç olan sen değilsin benim be yavrum. Seni de diğerler gibi tatlı vaatlerle oyaladım, aldattım. Evinden barkından ettim. Affet beni.
0: Hayır, ne olur af dilemeyin. Sizin bir suçunuz yok bunda. Öteden beri içimde hep bu hisler vardı zaten. Büyük şehirlere gitmek, meşhur olmak isterdim. Sadece sizin tatlı sözleriniz bana cesaret verdi, o kadar.
1: Aslında bunlar yalan değildi be kızım.
0: Biliyorum, bunun için kendinizi suçlamayın. Asıl sizden ben özür dilemeliyim. Benim yüzümden, işinizden de oldunuz.
1: Üzme kendini gayrı, sen daha gençsin. Ama bende artık iş yok. Hadi yavaş yavaş kalk da evin yolunu tutalım, hadi yavrucuğum.

0: şuraya bakın. Her yerden plak siparişi geliyor. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl kovarsınız Rıfkı'yı? Böyle bir sesle firmamızın durumunun bir an evvel düzeleceğini düşünmediniz mi?
1: Haklısınız Monşer. Fakat nereden bilebilirim kızın sesinin bu kadar güzel olduğunu? Plağı dinlemedim ki.
0: Hatanız daha da büyük Asım Bey. Koskoca turne programı hazırlıyoruz. Daha solistliğini bulamamışken siz elinize geçen istikbal vaat eden bir sesi dinlemeden kovuyorsunuz. Evet.
2: Affedersiniz efendim, yine bu yeni plak siparişi için gelmişler. Halk sesi çok beğenmiş, başka plaklarını da istiyorlar. Vallahi yine cevap vereceğimizi şaşırdım.
0: Ben de şaşırdım. Buyurun, gene plak siparişi için gelmişler.
2: Ne diyelim efendim?
0: Ne bileyim ben? Cevabı Asım Bey versin, buyurun cevap verin.
1: Alo? Canım, yakında yenileri çıkacak değil
0: yakında
1: o kadar.
0: Yakında çıkacak demesi kolay.
1: Gene ne var?
3: Alo? Ben Ertuğrul, Mesut Bey oradalar.
1: Ah, mil pardon! Çok affedersiniz. Birden sesinizi alamadım tabii. Evet, buradalar. Rica ederim, emredersiniz. Ertuğrul Bey sizi arıyor efendim.
4: Ertuğrul Bey mi?
1: Evet, ver.
0: Alo, merhaba Ertuğrul Beyciğim. Nasılsınız efendim? Buyurun, emirlerinizi bekliyorum.
3: Aman efendim, estağfurullah. Sadece ricalarımız olur. Şöyle bir hatırınızı sorayım dedim. Sonra malum haliniz benden istemiş olduğunuz kredi meselesi de hallolmuş sayılır.
0: Ah, çok teşekkür ederim efendim. Bu dostluğunuzu hiç unutmayacağım.
3: Yalnız bazı hususları görüşmek üzere acaba akşam bize teşrif edebilir miydiniz? Birlikte bir iki kadeh bir şeyler de içerdik.
0: Aman efendim, ne demek, şeref duyarım.
3: O halde bu akşam 8'de bekliyorum. İyi çalışmalar Mesut Bey.
0: Güle güle efendim, güle güle. Tamam. Kredi işi halloldu sayılır.
1: Gözünüz aydın. Siz bir dahisiniz Monşer.
0: Teşekkür ederim. Siz de derhal Rıfkı'yı bulup kızın sesini çok beğendiğimi, turneye de solist olarak onu götüreceğimi söyleyin.
1: Emredersiniz efendim. Hemen gidiyorum. Hatamı tamir edeceğim. Hadi. Müsaadenizle. Hadi.
5: Ne oldu babacığım? Telefon ettin mi?
3: Evet yavrum, akşam bize geliyor. Ona arzunu söyleyip kabul ettireceğim.
5: Ya kabul etmezse?
3: Kabul edecek. Çünkü buna mecbur.

0: Kayserili Monşer!
1: Hayır mı, şer mi? Bu bizim müdürün sesi.
2: Müdür mü?
1: Evet, hayırdır inşallah.
2: Hayırdır.
3: Kim o?
0: Rıfkıcığım, seni tebrik ederim.
3: Beni?
0: Hem de büyük tebrik ederim. Bülbül'ün plağını dinledik. Kızın sesi bir harika. Harika ne demek? Harikulade. Duymamış güzellikte. Patron da ben de çok beğendim.
1: Sahibi de yok.
0: Evet.
1: Beğendiniz demek.
0: Hem de çok beğendik. Patron turneye senin Bülbül'ünün solist olarak gitmesine karar verdi. Yarın sabah anlaşma yapmak üzere seni yazıhanede bekliyor. Tamam değil mi?
1: Tamam mı ne kelime canım? Patron kapıyı açıp beni karşısında gördüğünde geceden orada kaldım sanacak. Hadi güle güle, güle güle.
0: Eyvallah.
1: Güle güle olsun, güle güle maşeri. Hadi güle güle monşeri. Ay, amelin bu! Kadife, Kadife! Müjde kızım, müjde! Sesini çok beğenmişler, solist olarak turneye seni götürüyorlar.
2: Ay, iyi biliyordum, biliyordum zaten.
1: Biliyor muydun? Nereden biliyordun?
2: Niyetten.
1: Niyetten mi?
2: Evet, çünkü niyete çok inanırım ben.
1: Hadi, hadi öyleyse hemen turne hazırlıklarına başlayalım.
4: Biz de hazırlanalım mı? Do'yu öğrendik.
5: Ama re'yi öğrenmediniz.
4: Re'yi de öğrendik.
5: Mi'yi?
4: Mi'yi de öğrendik. Do, re, mi,
6: do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi.
7: Malum haliniz, oğlunuz Fikret'in yakışıklılığı ve bilhassa kadınlar tarafından çok cazip bulunuşu, bizce malum olduğu kadar kızım tarafından da biliniyor. Bunun içindir ki yapılacak turneye asla kadın sanatçının alınmamasını rica ederim.
8: Fakat nasıl olur? Kadınsız bir turne hiçbir zaman başarı sağlamaz.
7: Belki haklısınız. Ama sanırım parasız da bir turne olmaz.
8: Anlıyorum.
7: Beni anladığınıza teşekkür ederim. Biricik kızımın bu arzusunu kıramazdım tabii. Hadi turne dönüşü yapılacak evliliğin şerefine içelim.
1: Günaydın patron! Beni emretmişsiniz, geldim.
9: Oo, günaydın, hoş geldin Rıfkıcığım.
1: Hoş buldum.
9: Önce seni candan tebrik ederim, candan. Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim. Kız harika.
1: Amanin bu, harikadır, harikadır. Benim yerime kızı öpeydiniz keşke. Turneye yolculuk ne zaman?
9: Ha, yolculuk?
1: Ha.
9: Bu gidişte turne olmayacak galiba.
1: Ey! Amanin bu! Gene ne oldu?
9: Ne olacak? Beyefendinin kadınlara olan zaafı yüzünden nişanlısı Selma... ...turneye asla kadın alınmamasını şart koştu. Bu sebepten senin kızı turneye götüremiyoruz.
1: Yani hiç mi kadın olmayacak?
9: Evet. Hiç kadın olmayacak. Nasıl da beğenmiştim sesini. Kız için de, bizim için de çok başarılı bir turne olacaktı bu.
1: Bu bani teşkil etmez ki, bizim kızımız çok namusludur.
9: Canım, namus meselesi değil.
1: Yani meselesi?
9: Kadın meselesi.
1: Bizimki kadın değil.
9: Kadın değil mi?
1: Değil.
10: Peki erkek mi?
1: Değil.
9: Peki nedir? Kadın değil, erkek değil.
1: Yani şey canım o, hem kadın da değil, erkek de değil, öyle de değil, böyle de değil. Yani şey o şey. Güzel. Şey, o bir çocuktu.
9: Ne? Çocuk mu?
1: Çocuk ya.
9: Öyle bir sesle.
1: Evet.
9: 8. harika bu.
1: Evet, harika bir çocuktu.
10: Peki kaç yaşında?
1: Şey... 2!
9: Çüş!
1: Yani patron demek istiyorum ki 12!
9: 12 mi? Ha. Mükemmel! Bunu daha önce niye söylemedin?
1: Söyleyecektim ama fırsat olmadı ki. Herhalde bu yaşta bir çocuğun bir sakıncası olamaz, değil mi?
2: Ne? Çıldırdınız mı siz? Ben 19 yaşında koskoca kız... ...nasıl 12 yaşında çocuk olurum?
1: Bal gibi olursun!
11: Olur.
2: Peki bunun bir başka çaresi yok muydu canım?
1: Yok, son çare bu. Yok. Hem unutma, niyette ne çıkmıştı? Niyet, niyet, niyet.
2: Ne çıkmıştı?
1: Senin menşur bir yıldız olacağın ya. Çıkmıştı. Eğer çocuk olmazsan nasıl menşur olursun?
11: Değil mi?
2: Ha, o zaman başka.
1: Ha,
4: Hadi al şunları giy bakalım.
3: Ne bunlar?
4: Bunlar çocuk kostümleri. Hadi hepsini yap, yakıştır kendine, göster kendini bize. Hadi görelim, yaşa. Oh, halloldu be.
11: Patron, ha. Aklıma bir şey geldi.
4: Ne
11: geldi? Biz de çocuk olalım mı?
4: Ne?
11: Biz de çocuk olalım mı diyordu. Hey,
4: çüş!
3: Hani nerede kaldı bu harika çocuğunuz?
7: Sahi, nerede kaldı?
9: Neredeyse gelirler.
4: İster misin gelmesinler?
9: Ay, dörtte demiştim, muhakkak gelirler.
3: Doğrusu bayağı merak ettim.
9: Ben de kızım.
10: Göreceğiz bakalım. Eğer halk sesini beğendiği gibi kendisini de beğenirse büyük bir yıldız olabilir, değil mi baba?
9: Ona şüphen olmasın
4: pardon,
9: oğlum.
4: Pardon Monşer, yukarıda çok önemli bir işim çıktı da bekleyemeyeceğim.

0: Sahilde.
1: Peki. Hadi be kızım gel. Bak ablalar, abiler seni bekliyorlar. Hadi gel. Hadi gel. Gel bak. Gel bir merhaba.
2: Hadi. Gel kızım. Gel buraya sıkılma. Hadi gel kızım utanma. Gel canım gel.

0: Aman aman, ne de güzel şey bu böyle.
1: Güzeldir ya amcası.
0: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Söyle bakayım, ismin ne senin?
2: Kadife.
0: Kadife mi? Ne güzel isim bu böyle.
3: Tam harika çocuklara göre bir isim değil mi babacığım?
0: Evet, evet. Hadi gel kızım, gel seni tanıştırayım.
1: Hadi yürü.
0: Gel.
3: Ben Fikret.
2: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Senden çok iyi anlaşacağımızı sanıyorum. Bu hanım da nişanlım Selma.
2: Öyle mi? Memnun oldum efendim.
4: Merci. Doğrusu hepimiz seni merak ediyorduk. Kaç yaşındasın?
2: Ben mi? Tam 12.
4: Maşallah, yaşına göre çabuk serpilmişsin.
2: Öyle, bizim oraları biraz sulaktır da herhalde onun tesiri olacak. Peki, siz kaç yaşındasınız?
4: Ben mi? Ben 18 yaşındayım.
2: Oo, siz de anlaşılan kurak arazide büyümüşsünüz.
4: Neden?
2: Neden olacak? Yaşınıza göre çok kart görünüyorsunuz.
5: Küçümendik işte evladım, küçük çocuk.
4: Bakıyorum çok da bilmişsin.
0: Harika çocuğumuz geldiğine göre hemen provalara başlayabiliriz.
3: Evet, başlayalım.
5: Yoo, provaya başlamadan önce imzalama işi bitmeli.
0: Ha, tabii tabii, haklısın Rıfkıcığım. O halde anlaşmayı yapalım.
5: Öyle değil mi ya? İmzalayalım, yazalım, çizelim.
0: Gel odama gidelim.
5: Gel. Oldu. Kadife kızım, sen provaya başlayabilirsin. Biz anlaşmaya gidelim.
2: Peki Rıfkı Bey amcacığım.
5: Buyurun gidelim.
0: Buyurun.
3: Siz de şöyle buyurun.
0: Anlaşmayı plak dahil yaparız.
5: Yoo! Plak işi olma!
0: Neden?
5: Plak işinde benim yüreğimin yağları eridi, biraz da senin erisin.
0: Fakat...
5: Fakati makati yok! Yoksa kapris yaparız.
0: Hayır, dur!
5: Sonra bilbilim ufak çocuk olduğu için özel bakım ister. Ahçısı olacak, bakıcısı neyi, hepsi olacak. Kabul mü?
0: Peki Rıfkıcığım.
3: Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?
2: Boş vermişimi.
3: Boş vermişimi, güzel. Hadi, başlayın bakalım.

0: Arkadaşlar, turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız. Şimdi herkes saat 6'ya kadar izinlidir. Dağılabilirsiniz.
1: Bizim işimiz ne oldu patron?
2: İyi, gelin. Bir dakika Fikret Bey. Bizim programı ahçıyla yamağını dağılacaktınız. Acaba şimdi dinler misiniz?
0: Yok. Şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağız.
1: Canım gene dolaşırsınız, bir 5 dakika olsun dinleyin.
0: Canım efendim, olmaz dedik, şimdi olmaz. Selma ile şehri dolaşacağım ben, sonra dinleriz.
1: Pekala, madem öyle diyorsunuz, öyle olsun.
0: Bırak çocuklar da şehri gezsinler şimdi.
1: Peki.
2: Gördünüz çocuk.
0: Niye öyle duruyorsun? Seni üzen bir şey mi oldu? Anladım. Sen de şehri gezmek istiyorsun değil mi? Tabii haklısın. Rıfkı Bey!
1: Buyurun, bir şey mi istediniz?
0: Çocuğu niye yalnız bırakıyorsunuz? Şehre götürüp gezdirsenize.
1: Sahi haklısınız. Amanın nasıl da unuttum. Hadi benim bebeğim, hadi kızım, hadi yavrucuğum. Üstüne bir şey al da çıkalım, hadi.
3: Hayır, ben gezmek istemiyorum.
0: Olur mu öyle şey? Hem buranın tam çocuklar için güzel bir hayvanat bahçesi vardır. İsterseniz oraya gezin, ha?
1: Gideriz seninle maymunları neyi göreriz?
3: Tavsiyenize lüzum yok. Canım isterse taksi tutar, yalnız başıma gezerim ben.
1: Çocuğu işte! Ne yaptı, ne etti hiç belli olmaz. Kuçumencik ya!
4: Şimdi ne yapıyoruz patron?
1: Elinizin körünü yapıyorsunuz. Hadi gelin odanıza, doremi çalışın. Öf be!

0: Halife, Fikret'i gördün mü?
1: Görmedim. Aa, gördüm tabii! Bu bahçede sizi bekliyor. Zannedersem birlikte şehri gezeceksiniz, değil mi?
0: Evet canım. Merci.
2: Fikret! Fikret! Neredesin?
3: Ne o? Hala şehri gezmek istemiyor musun?
1: Hayır.
3: Ha, Selma'yı gördün mü?
1: Şey, az önce buralardaydı.

0: yavrum, sakin ol.
1: Nasıl sakin olabilirim? Şu halime bak! Bana bu oyunu o oynadı! Sen oradasın diye beni oraya o gönderdi!
0: Canım çocuk o! Hem orada köpek olduğunu nereden bilsin?
1: Çocuk be çocuk! Bunu bilsin! Şu halime bak!
0: Hadi hadi üstüne kendini! Git şu üstünü değiştir bakayım! Hadi çabuk! Hadi!
2: O sonra oradan şey
3: değil. İyi geceler Kadife!
4: Size de!
5: Hadi Allah rahatlık versin, tatlı rüyalar!
4: Sana da Rıfkı amca!
0: İyi geceler tatlım!
4: İyi geceler!

0: Biliyor musun, hiç uykum yok.
1: Benim de.
0: Ne dersin, bir kulübe gidip dans edelim mi?
1: Çok iyi olurdu ama grup arkadaşlarından biri görürse ayıp olur.
0: Aman, ona ayıp olur, buna ayıp olur. Yok, çocuk görür. Vallahi hiç yalnız baş başa kalamadık. Haksız mıyım yani?
1: Tabii şekil, haklısın. Çok haklısın hem de. Ama ne yapayım, elimde bir şey yok. Arkadaşları gidelim. Bırakıp gitmek olmaz.
0: Hadi gidelim. Anlamıyor musun? Hadi canım, gidelim. Seninle baş başa kalmak istiyorum, dans etmek istiyorum. Hem kim görecek canım? Baksana, herkes yattı.
1: Hadi öyleyse, kimseyi görünmeden gidelim buradan. Hadi.
0: Hadi.
1: Kadife!
0: Hay Allah, gene ne oldu?
2: Ne olacak fare? Fare var odamda, hep de bu kadar!
1: Fareden de korkarsın.
0: Deli kız, aklımı aldın, ne var bu kadar bağıracak sanki?
2: Ne yani, sen korkmaz mısın?
0: Korkarım ama bu kadar değil canım.
2: Ay gene geldi! Ay! Nerede?
3: Amanın! Amanın! O bağıran da kimdi öyle?
0: Kim olacak bundan başka?
3: Sen miydin kızım Abu? Peki ne oldu?
4: Hiç canım, bir şey yok, bir şey yok. Odasında fare çıkmış, ondan korkmuş.
3: Canım, fareden de korkulur mu hiç?
2: Tabii korkulur ya. Yine geldi işte.
3: Amanın, ne geldi? Korktum anacığım, ay!
2: Bak gördün mü, sen de korktun.
3: Korktum hem de. Geçti.
4: Hadi uzatmayın canım, hadi bakalım, hadi. Herkes odasına, gördünüz işte, bir şey yok, bir fare meselesi. Gidin yatın artık, Allah rahat versin. Kadife, sen de doğru odana bakalım, hadi.
2: Kim, ben mi?
4: Tabii sen.
2: Allah korusun, imkanı yok girmem o odaya.
0: Aa, şuna bak. Peki nerede yatacaksın?
2: İşte orada yatacağım.
0: Ne? Benim odamda mı?
2: Evet.
0: Aa!
4: Hay Allah!
0: İmkanı yok, olmaz.
2: Aa, bu anne, bu anne, bu anne!
0: Hem canım, nerede yatacaksın? Benim odamda bir tek yatak var.
2: Bu anne, ben kanepenin üstünde yatarım.
0: Aa, şuna bak! Şey. Olur mu şey canım yok. Öyle şey? Bir şey söylesene Fikret şuna!
4: Olmaz, olmaz öyle şey Kadife! Hiç gülme, burada yatamazsın! Yatamazsın! Ya. Selma haklı Kadife, öyle kanepe üzerinde yatılmaz! Hadi kalk Kadife!
2: Anne, anne! Yatarım, yatarım! Bak, yattım bile!
0: Fikret yattı, yattı diyorum sana! Bir şeyler yapsana canım!
4: Ne yapabilirim ki canım? Çocuk işte tutturdu bir defa! Yatsın burada!
2: Yatsın olur mu canım? Benim için rahatsız olmayın! Hadi siz de yatın artık! Allah rahatlık versin!
4: Sana da Kadife. Hadi güzel güzel uyu artık. Allah rahatlık versin.
0: Hani gidecektik, beni bu şekilde bırakamazsın.
4: Ne yapayım canım, çocuk işte tutturdu.
3: Kadife kızım, üşümen ya.
2: Ha? Üşümem, üşümem Rıfkı amcacığım.
3: İyi hadi, Allah rahatlık versin. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız etti ama ne yaparsınız? Küçümencik çocuk işte.
0: Ya.
3: İyi geceler. Bıktım, bıktım vallahi bu işten.
0: Ne oldu baba? Gene neden bıktın?
3: Daha ne olacak? Patron benim derhal Rıfkı ile bir plak anlaşması yapmamı istiyor.
0: Bunda üzülecek ne var babacığım? Gider yaparsınız.
3: Ben nasıl giderim? O Rıfkı denilen adama nasıl yalvarırım?
0: Anlıyorum. Ama bu kadar üzülmeyin canım. Sizin yerinize ben gider yaparım anlaşmayı.
3: Sahi mi diyorsun?
0: Tabii.
3: Peki yapabilir misin?
0: Ondan şüpheniz olmasın babacığım.

0: Hadi be, ne oldu sana? Söylesene.
1: Yılan soktu ayağıma, yılan soktu.
0: Ne, yılan mı soktu?
1: Evet.
0: Hangi ayağını göster?

0: Ben bir şey göremiyorum.
1: Acıyor ama. Ay yapma, çok acıyor.
0: Dur, sana soğuk

0: Selma orada bekliyor beni.
1: Selma, Selma, Selma! Biz burada ölüyoruz, sen Selma'yı düşünüyorsun. O kadının neresini seversin anlamam ki.
0: Sevdiğimi kim söyledi?
1: Ne yani, sevmiyor musun?
0: Yok.
1: Ah, sahi mi? Şey yani, peki sevmediğin halde neden hep peşinden gidiyorsun?
0: Mecbur olduğum için. Hadi ayağın geçti galiba, sonra görüşürüz.

0: Ah, işte Star Plak şirketi burası. Gel hele, gel, gel de şu an soralım. Hey, hey, hemşerim, hemşerim. Merhaba.
1: Buyurun efendim.
0: 34 NL 517 plakalı arabayı arıyorum da ben de.
1: Maalesef bilmiyorum efendim.
0: Hey, nasıl bilmezsin be? Burası Star Plak şirketi değil mi?
1: Evet.
0: Madem ki evet, bu plakalı araba sizin şirkete ait değil mi?
1: Bilmiyorum dedim beyim, beni meşgul etmeyin. Sonra şikayetinizi trafiğe yapın. Burası plak şirketi.
0: Ben o bulurum.

0: Bacı!
1: Senin için geldim hayatım.
0: Benim için mi geldin?
1: Evet. Yoksa memnun olmadın mı?
0: Yok canım, memnun olmaz olur muyum? Oldum tabii.
1: Oldun değil mi? İşte mukavele hazır.
0: Ne mukavelesiymiş o?
1: Kızla plak anlaşması canım.
0: Oo, olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Böyle şeyler aceleye gelmez. Yavaş yavaş olmalı. Uyuma.
1: Peki canım, yavaş yavaş olsun.
2: Yavaş yavaş, aman. Neyi de buldum patron?
0: Kareyim, körü geç ya şimdi, ben meşgulüm. Görmeyen bu, ne bulursam bul. Sonra kalabalığa da gelmez. Böyle şeyler yalnızlık ister. Aman.
1: Haklısın. O halde yalnız baş başa kalacağımız bir yere gidelim.
0: Gidelim anam, nereye? Şey, o zaman benim odaya çıkalım.
1: Çıkalım canım, çıkalım.
0: Binna!
1: Rıfkı!
0: Binna!

0: Ah,
1: Bina.
0: Amanık.

0: Ay.
1: Herkülüm.
0: Canım.
1: Memnun musun?
0: Çok.
1: Beğendin mi?
0: Harika.
1: O halde imzala.
0: Yok, olmaz. Her şey olur fakat bu katiyen olmaz.
2: Olmaz.
1: Neden?
2: Ya düşersen?
1: Düşmem, düşmem.
2: Olmaz, düşersin.
1: Düşersem üzülür müsün?
2: Tabii üzülür. Hem de çok.
1: Yavaş salla.
3: Bence hiç sallamasa daha iyi. Müsaade etsen onoşum, Fikret biraz da bana dadılık yapsın. Öyle değil mi canım? Hadi bakalım. Hadi, yaylan. Yaylan şöyle. Hadi Fikretciğim, şimdi yavaş yavaş salla.

0: Radife! Radife kızım ağlıyor mu? Neyin var yavrucuğum? Radife! Radife! Radife kızım ne oldu sana?
1: Bıktım, bıktım artık! Usandım bu çocuk oyununda!
0: Dur hele, ağlama, gözyaşlarına dayanamam ben! Ağlamadan anlat, ne oldu?
1: Ne olacak? Daha ne olsun? Ne zaman onunla olsam, ne zaman bana yakınlık gösterse... Karaçalı gibi aramıza girip ayırıyor bizi!
0: Kim?
1: Kim olacak? Selma! Ah,
0: Selma mı?
1: Tabii, çocuk görüyordu onda. Ama artık göremeyecek. Ben yetişkin, 19 yaşında bir kızım. Söyle, öyle değil miyim?
0: Öylesin.
1: Neden yaşımı yaşayamayayım? 19 yaşındaki her genç kız gibi ben de hayatın güzelliklerinden faydalanamaz mıyım Rıfkı amca? Duygularıma hep gemle vuracağım. Yetti artık Rıfkı amca, yetti artık! Ben de hayatımı yaşamak istiyorum. Ben de!
0: Fikret'i seviyorsun değil mi? He? Ha? Anlamıştım bunu zaten. Hem de ilk günden beri anlamıştım. Sen de gelinlik bir kızsın, tabii seveceksin yavrum. Biraz daha sabret kızım. Yakında başarıya ulaşacaksın. O zaman her şey değişecek. Şimdi sana sırt çevirenler o zaman... göreceksin hepsi... peşinden koşacaklar seni. Hadi al şu mendili sil, gözlerinin yaşını hadi.

0: Neden öptün beni?
1: Bilmem. İçimden geldi. Ne yapıyorsun burada tek başına?
0: Hiç.
1: Burasını çok mu seviyorsun?
0: Bilmem. Yalnızlığımı unutturuyor bana.
1: Ben de çok seviyorum burasını. Gölün durgun sularına baktıkça şanssızlığıma küsüyorum.
0: Neden?
1: Neden olacak? Keşke hayata daha geç gelmiş olsaydım.
0: Ne olurdu o zaman?
1: O zaman sen de ben de uygun yaşlarda olurduk. Sana aşık olur, seni sever, senden evlenirdim.
0: Anlaşılan her genç kıza bu sözleri söylüyorsun.
1: Yok. Bu defa hislerimde inan çok samimiyim. Ama ne yazık ki sen 19 yaşında değilsin.
0: Fikret.
1: Evet.
0: Ben 19 yaşındayım.
1: Biliyorum canım.
0: Ne? Biliyor musun? Ne zamandan beri?
1: Bugün öğrendim. Sen Rıfkı ile konuşurken duydum.
0: Ya.
1: Kadife canım benim. Bu hayatımın en güzel turnesi olacak. Düşün bir kere. Gece gündüz beraber olacağız.
0: Fikret. Ah, bu aşka bir inanabilsem.
2: Kadife, Kadife kızım, ne diyorsun, daha hazırlanmadın mı?
0: Tamam, tamam, birazdan çıkıyorum.
2: Hadi! Biraz elini çabuk tut, herkes seni bekliyor.
1: Ne oldu?
2: Hazırlanıyormuş.
1: Hazır değil mi?
2: Hazırlanıyormuş, şimdi çıkar. Ben gideyim, ötekine
1: hadi, hazırlayayım. Hadi, geç kalıyoruz, halk sabırsızlanıyor. Kadife! Acele et biraz, perdeyi açmamız lazım.
0: Ben hazırım.
1: Kadife! Sen ha! Gözlerime inanamıyorum.
0: Benim işte.
1: Canım benim.
2: Kadife, Kadife, vallahi rezil olacağız. Hadi kızım, hazırlan, hazırlan, bekliyorum. Hazırlan!
0: Ben hazırım.
2: İyi!
0: Ne?
2: Amanın bol, sen ha! Amanın kepaze olduk, rezil olduk, bütün sırrımız çıktı meydana.
1: Artık saklanacak bir sırrınız kalmadı. Hadi Kadife, sahne seni bekliyor. Buyur.
3: Bu kadar!

0: Bravo!
1: Ne demek oluyor bütün bunlar?
2: Vallahi bilmem ama herhalde güzel şeyler oluyor. Harika kızım, harika! Tebrikler yavrum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Baba, şey...
2: Ya hiçbir şey söyleme bana. Harika, tebrikler yavrum. Bu gerçekten büyük bir sürpriz.
3: Evet, monşer. Büyük bir sürpriz.
1: Bu büyük sürprizin hesabını babama vereceksiniz. Hala babamdan kredi alacağınızı umuyorsanız hava alırsınız.
4: Artık ne krediye... ...ne de zoraki bir evlenmeye ihtiyacımız kaldı. Öyle değil mi baba?
2: Evet yavrum, evet. Hadi kızım, hadi. Sen biraz hava alsan iyi olacak. Zira oğlum gerçek aşkı... ...ben de aradığım solisti buldum.
4: Güle güle.

0: Durun canım! Hemen ümitsizliğe kapılmayın! Elbet sizin de sıranız gelecek! Ama biraz sabretmek lazım!
1: Yok pardon, artık bizden geçti!
2: Bu gibi işler biz yaşlılar için değilmiş!
3: Biz iyice yaşlandık artık! Ya.
0: Yapmayın, ayağınızı öpeyim gelin!
4: Merhabalar!
2: Merhaba!
4: Ne o hayrola? Bir yere mi gidiyorsunuz?
0: Vazgeçtiler, gidiyorlar! Bunca yıllık acı tatlı hatıraları bir kenara koydular! Biz ihtiyarladık dedik gayrı, gidiyorlar, vazgeçtiler!
4: Aa, olur mu öyle şey? Bir yere gidemezsiniz! Bırakmayı sizleri, öyle değil mi Fikret?
2: Tabii ya, Kadife haklı! Beraber geldik, beraber döneceğiz!
1: Sağ olun ama yeteri kadar sizlere yük olduk
2: artık! Bırakın da hatıralarımızla yaşayalım!
3: Evet, müzisyenlik bizim için sadece hatıra artık!
4: Biliyorum! İnsanlar bazen hatıralarla yaşar, bu hatıralar insanı mutlu kılar! Benim Hatıralar isimli bir şarkım var, onu sizin için söylersem kalırsınız değil mi?
2: Kalırız, kalırız!
5: Oldu!
0: Eyvah, basıldık!
4: Ah, işte orada baba!
0: Ben şimdi bu işi hallederim! Monşer, kızım bir şey kaybetmiş!
1: Ne?
0: Ne kaybetmiş, nerede kaybetmiş?
4: Odamda!
1: Amanın!
0: Bu işi ancak nikah paklar!
6: Evet, evet, nikah paklar!
1: Sahibi de yok!
0: Evet.
1: Thank you, monşer!
0: Bir şey değil!
7: Nerede o ır düşmanı?
4: Babam!
7: Nerede?
1: Amanın, ben bu sesi tanıyorum!
7: Nerede o ır düşmanı?
6: Bir dakika, kimi arıyorsunuz?
7: Irz düşmanını arıyor!
6: Ne ırzı be?
7: Ah, işte orada!
1: Amanın monşeri, koru beni, koru!
0: Korulum tabii! Bir dakika monşeri!
7: Çakil olan kenara, kıl kuyruğu her çakil! Gel buraya bakayım, gel! Seni çiğ çiğ yiyeceğim! Pastırma yapıp yiyeceğim olan
4: kenara!
7: Yoo, sen karışma, çekil kenara! Evvela bu herifin işini bitireceğim!
2: Kadife, ona her şeyi söyleyip izah edelim meseleyi!
4: Hayır, hayır! Babam yalnız benim şarkımla sakinleşir! Benim hemen sahneye çıkmam lazım!
2: Öyleyse ne duruyorsun, hemen hazırlan, çık sahneye! Hadi, hadi çabuk!
1: Ayağını öpeyim!
3: Gel, tek sen kaçma!
7: Olduğun yerde kal!
1: Ne olur, kalamayın!
7: Kalamayın! Sağa sol yapma!
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.

0: O da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşadım.

0: canıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
1: Artık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tebrikler Monşer, tebrikler.
1: Çağırayım, açılın! Allah'ımı seven beni tutmasın! Açılın, açılın şöyle! Aferin kızım, gönlümün kraliçesi, sultanım, prensesim! Öpeceğim!
2: Babacığım benim!
1: Fevkaladeydin, çok başarılıydın, bravo!
2: Beni öptüğüne göre affettin.
1: Ha, gürültüye geldin, namusumu temizlemeyi unuttum ben ulan!
2: Babacığım, ne var bunda sinirlenecek? Evleniyoruz, o kadar.
3: Evleniyorsun ha?
2: Evet.
3: Pekala, gel lan buraya damat!
0: Yoo, damat ben değilim, ben değilim!
1: Ne demek ulan ben değilim?
0: Ben değilim demek, ben değilim demek!
3: Haa, pekala, damat kim?
4: Benim! Ben talibim kızınıza!
3: Haa, demek damat sensin!
4: Evet.
3: Peki sen kiminle evleniyorsun?
0: Ben!
2: Ah, benimle!
0: Rıfkı!
2: Evet.
0: Bin nas! Aaa, Monşer, yettim artık bu nazı, verin kızı da olsun
5: bitsin! Oğlumdan iyisini mi bulacaksın?
3: Oğlum, verdim anasını satayım be!

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olurum.
4: İnşallah.
5: Öpün elimi bakayım. Öpün.
3: Gözünün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kendim.

0: ce cœur.
1: Hiç unutma.
2: Ölemezsin, ölemezsin.
3: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
0: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
4: Ferhat, bak baban geldi. Kendinizi harap ettiniz.
1: Ölecek miyim doktor?
4: Maalesef.
0: Canım babacığım.
5: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin.
3: Düş bakalım peşimden.
4: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
5: Şu camın pisliğini al.
3: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
4: Nehir iyidir ana. Berekettir.
6: Bereketi tarlası olan oğul.
7: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
8: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
3: Kızını kaçırdılar Recep Ağa.
5: Kim kaçırdı?
3: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kızım. İnsafa gelip bıraktı.
4: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
3: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
5: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
9: Namusu namusumdur!
10: Yürek Yarası bugün 18'de TV4'te.

0: merhabalar, ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın ikinci gününde sizlerle karşı karşıyayız. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Var. Var. Her zaman var.
0: Bugün sizinle efsane bir yemek yapacağız.
1: Oh. Harika.
2: Merak ettim şefim.
0: Bol sebzeli, bol proteinli. Oh. Açıklamadan önce hemen formatımızı şöyle güzelce kısa bir cümle anlatmam lazım. Önce yemeklerimiz yapılıyor. Sonrasında gözlerimiz kapanarak puanlar veriliyor. Bakalım kim yine böyle birbirine puan verirken yanılacak mı? Kendi yemeğinizi bulabilecek misiniz?
2: İnşallah.
0: Bakalım bugün neler olacak? Neler İnşallah. Bekliyor bizi? Benim yemeğim. Süreniz 35 dakika.
3: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
1: Arkadaş şov yapıyor bence.
2: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf grup olmuşsunuz?
2: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
1: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
2: Bir şey mi oldu?
0: Söylemem. Son üç, iki, bir. Kaldır elleri. Of, of, of, of. Bir, iki, üç kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
2: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Puanım buna
1: sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.
0: Beş. Normalde vermem lazımdı.
2: Gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
0: Sana puanım beş. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
2: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
2: Evet, konu siz.
0: Benim yemeğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız şefim.
0: 3, 2, 1.
2: Somon, somon, somon. Şefim minnettarım. Hatta kalpli somon geldi.
0: Göster şöyle ya. İzleyicilerimiz yeni açmıştı. Somonum. Bak bakayım beni.
2: Harbiden bak. Kalpli somonum.
1: Hepimizin kalpli. Şefim.
0: Size kalbimi verdim.
2: Evet, kalpli benim için somonum.
0: Size kalbimi getirdim. Bugün. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bugün kalbimizi vermiş olduğumuz somonla Rafet Şef sizler için ne hazırlamış? Benim yemeğim. Günün yemeği Hindistan cevizi sütünde sebzeli poşe somon hazırlıyoruz. Malzemeler 200 gram somon fileto, yarım kırmızı biber, yarım havuç, böyle 5-6 dal maydanoz, yarım limon, 7-8 yaprak körper oka yani taze, 4-5 dal taze kekik, 2 diş sarımsak, karnabahar, küçük orta boy kereviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü, 1 su bardağı süt, birer tutam tuz ve karabiberim var. Bir de burada 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Hadi başlayalım bakalım. Derin bir tane cam kap tencerenin orta kısmına yerleştireceğiz. Somon filetonun üzerine komple sebzeyle kaplayacağız ve artan kalan sebzeyi de sütle birlikte pişireceğiz. Tam cam kabın orta göbek kısmına somonu koyduk. Şimdi burada kerevizimizi aldık. Küçük küçük doğrayacağım. Şöyle kerevizimizi aldım. Karnabaharların şu uç kısımlarından. Bunu da böyle aldım. Sonra havuçlarım var. Şimdi havuçlarımı da dahil edeceğim buraya. Şimdi sarımsaklarım var. Sarımsakları da ilave ettim. Şimdi burada kekiğim var. Kekik ilavesi yaptım. Yaklaşık bir yemek kaşığı zeytinyağı. Karabiberini ilave ettim. Çok az bir şey tuz. Bunu şöyle bir karıştıracağım. Bunu birleştirebilirsiniz. Şöyle yapacağım ben. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Şöyle kekiği de ilave ettim. Bir su bardağı Hindistan cevizi sütü. Bir su bardağı süt. Şöyle tencerenin kenarından. Hafiften şöyle bir zeytinyağı. ocağımın altını yaktım. Yaklaşık 10 dakika boyunca orta ateşte muhteşem bir Hindistan ceviziyle böyle kaynayan, böyle o lezzetini, Hindistan cevizinin sütünü, lezzetini somona işleteceğim ve böyle çok güzel, lezzetli bir somon servisi yapacağım. Tatam. Şunu şuradan şöyle, bakın çok basit bir şekilde somonum pişti.

0: Şöyle ortasından güzel kekiği kaldırıyoruz. Rehasını aldı çünkü. Sebzeli Hindistan cevizi sütüyle birlikte şöyle tabağın kenarına yavaşçacık. Şöyle kalpli, bol sebzeli Hindistan cevizi sütünde poşe somonumuz servise hazır. Afiyet olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Benim yemeğim. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız şefim.
2: Hazırız şefim.
0: Dünkü gibi bu yemekte hata yapma şansınız yok ve istemiyorum kesinlikle. Hazır mısınız?
1: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika. 35 dakika içerisinde dakika bir, gol bir. 35 dakika çok değerli bir zaman. Ben bu yemeği 21 dakikada yaptım arkadaşlar. 21 dakika.
3: Bence bu yemeği Can yapamaz. O kadar yetenekli değil.
1: Ben gayet becerikliyim. Hasan abi merak etmesin. O kendisi daha yemeğin ismini söyleyemiyorken yemeği nasıl yapacak bilmiyor.
0: Oo, Hasan abi, yenge hanımdan birazcık herhalde dün şey aldın, eğitim mi aldın? Ne yaptın?
3: Eğitim
0: hemen
3: aldım.
0: Doğramaya geçtin. Evet. Daha herkes hazırlık yapıyor. Yenge hanımdan eğitim aldın.
3: Eğitim yani. Aldım.
0: Hadi bakalım. Havuçları soyuyorsunuz. Kereviz soyuluyor. Limonlu suya koyuyorsunuz kerevizleri. Fatma abla.
2: Efendim şefim.
0: Bugün bir sessizsin.
2: Yok şefim, sessiz değilim. Aksine dünden daha hırslı ve daha iyiyim. Çünkü eşim bana bir şişe vitamin içirip gönderdi bugün. Dün dedi parmağını kesmişsin. Enerjin gitmiş. Sıfırları almışsın.
0: Bir şişe vitamin mi içirdi?
2: Evet vallahi bugün bombayım.
0: Vallahi uçacağım. Bana kalırsa sen de bugün çok sakinsin. O hayır, vitamin bir şey yapmasın sana.
2: Yok bir şey yapmayacak eminim. Vallahi çok da sakin, iyiyim bugün.
0: Nazar boncuğu yok mu bugün?
2: Bugün nazar boncuğu var. Yine
0: abla,
2: devam ediyoruz.
0: Nazar boncuğunu koydun ama nazar boncuğu işe yaramadı galiba dün.
2: Yok, yarayacak inşallah bugün. Bugün bomba evet. Gibiyim şefim. Bence günün yemeği çok güzel. Harika, ben kendime güveniyorum.
0: Geliz Hanım.
4: Buyurun şefim.
0: Nasılsın?
4: Çok teşekkür ediyorum şefim. Bugün daha iyiyim.
0: Vallahi.
4: Evet.
0: Bilmiyorum. Bugün biraz böyle bir duygusal bir halim var. Öyle mi gördüm? Ben mi yanılıyorum?
4: Yok. Merak ediyorum. Fatma Hanım'la Can Bey arkada kuliste birbirinden özürler diliyorlardı.
2: Neden mi Zema?
4: Dün şefim çok merak ettim bunu. Bana da bir açıklasalar da Hasan Bey'le ben de bir bilsem neden özür dilediğini.
0: Bir özür olay mı var?
2: Hayır öyle bir şey
0: özür
2: yok.
0: Özür dilemek güzel bir şey ama.
4: Hayır yani neden?
2: Dilenecek bir şey olsa dilerim.
4: Ama neden şefim,
2: özür
4: neden?
2: Özür dilenecek hiçbir şey yok.
0: Soruyor, neden diyor.
4: Neden? Tabaklarını bulamadılar, bulamadı diye de mi? Acaba hani yanlış tabağı buldu da Hasan Bey'e 5 verdi diye mi acaba? Gece uyuyabildi mi acaba Fatma Hanım? Çok merak ediyorum.
2: Evet gayet rahat uyudum.
4: Çok
2: daha,
4: merak
2: çünkü
4: ediyorum.
2: Daha henüz yarışmayı kaybetmiş değilim. Yeliz kendine belki de böyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Kendi kendine böyle sözler söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Yalnız şefim, Yeliz Hanım öyle söylüyor ya. Mutfakta tırnakla bu şekilde çalışmak normal mi?
0: Değil.
2: Değil. Bu kadar.
0: Bir tırnak takıntın mı var?
2: Hayır, uzun tırnak ve ojeli tırnakla yemek yapılır mı şefim?
0: Asla kabul edilmez.
4: Fatma Hanım, tırnaklarım uzun değil. Sadece frenç kalıcı oje olduğu için... Tırnaklarım uzun değil Fatma Hanım.
2: Vallahi beni bağlamaz.
4: Nasıl bir dipnot olsun.
2: Hayır beni bağlamaz.
0: Yeliz.
4: Buyurun şefim.
0: Tırnaklarını görebilir miyim bir yani?
4: Tabii ki şefim.
0: Şöyle bir gör bir. Bunlar French mi oluyor?
4: Evet,
0: ne oluyor?
4: French oluyor. Evet.
0: Ben de sayenizde öğreniyorum.
4: Kalıcı hoca.
0: Senden ricam yarından itibaren French'lerimizi sökelim.
4: Tamam. Olur mu? Tamam efendim.
2: Yeliz, inşallah o tırnaklarını kesmezsin de yarın biz seninle görüşürüz.
4: Rafet şefim kes dedi, tırnaklarımı yarın kesip gelirim. Kökü bende uzar sonuçta.
0: Bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun.
0: Burada, şimdi bak dün de söyledim, bir saniye alacağım.
4: Buyurun.
0: Çekmecelerinizde soyacaklarımız var. Burada bir soyacak var, soyacak. Evde, sizin evde soyacak yok mu? Parmaklarımıza dikkat edelim, kesmeyelim.
2: Yalnız şunu açıklık getirelim şefim.
0: Buyurun.
2: Biz dün asla özür dileme gibi bir şey olmadı. Yeliz Hanım bilmiyorum.
4: Hayır.
2: Nereden duydu?
1: Yok Yeliz Hanım yanlış anlamış. Keşke Hasan Bey yerine seni bulursam diye bir cümle kullanmıştınız.
4: Özür dilemedi.
2: Hayır özür dileme

0: evet, hayır güzel. Bunu herkesin içinde söyledim zaten. Ekstra arkada söylemedim. Şey
1: yine yok yani.
0: Değil mi Hasan Bey?
2: Evet.
0: Buyurun. Yüzüne karşı söyledim. Arkada falan söylemedim.
3: Peki öyle olsun.

diye kullanmış olduğumuz sebzeler, ama biz Türkçe'de diyoruz ki en küçük doğrama tekniği küp küp küçük olacak. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Çünkü somonun üzerine o kadar sebzeyi dökülür. Üstünü kaplamanız lazım.

0: Hasan abi dün aldın tabii 10 puanı. He? Bugün bir özgüven gelmiş sana abi. Böyle bir rahatlık falan var.
1: Öyle öyle bunu.
0: Yengemden biraz...
1: Biraz eğitim aldım yani.
2: Hasan Bey bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
1: Vallahi.
3: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
0: Dedi mi sana nedir bu halin falan diye? He?
1: Dedi dedi.
0: Vallahi
1: çok heyecanlısın ama heyecanlı yenersen ise rakiplerini...
0: Ben yanına gelince sana niye böyle bir haller oluyor? Böyle elin ayağın birbirine dolaşıyor falan.
1: Hoca Rafet Hoca yanıma olacak yani.
0: Ama heyecan var da abi biraz kulağı bana vermen lazım. Sen beni hiç dinlemiyorsun. O ne bu yengenden mi öğrendin bunu da? Bak bir şey gösterebilir miyim
1: evet,
0: sana?
1: Evet buyur.
0: Sen niye bunu böyle doğruyorsun biliyor musun?
1: Evet.
0: Uzak çalışıyor. Çek evet. Tezgahı şuraya önüne. Tamam. Bunu da buraya koy. Yani bunları bir kere söylerim.
3: Bence bu yemeği Hasan Bey yapamaz. Kesmesi yüzünden, doğraması.
1: Bugün çok özgüvenliyim. Kimse bana bulaşmasın. Ben kendimden eminim.
0: Fatma abla.
3: Efendim şefim.
0: Hasan abi bir gün yengeden eğitim almış gelmiş.
3: Yok ondan değildir şefim. Fatma abla bugün yine 5 verecek diye bekliyordur o.
0: Vermeyecek mi?
3: Yok.
0: Bugün bizi... Bol kahkahalı, bol böyle kapışmalı bir bölüm bekliyor galiba.
3: Tamam, çarşamba günü de size veririm Yeliz Hanım.
4: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Dün burada birbirinize giriyordunuz. Bugün herkes böyle bir, birbirine böyle bir şans dilemeler falan.
4: Yok, bana vermeyeceğini bildiğim için teşekkür ediyorum.
3: Yeliz Hanım, dün gece uyuyamadım.
4: Dün gece o kahırdan uyuyamamıştı.
3: Hayır, o kahırdan değil.
4: Rafet... Hele bana verseydi hiç uyuyamazdım.
3: Hayır canım, ondan değil. Rafet şefim gibi... Böyle kendini ispatlamış, gözümüzün bebeği şefimizden 4 aldım. Hepinizden daha iyi ben aldım.
1: Bugün de biz gayret gösterip olacağız.
4: Bugün de biz 5 alırız, siz 2 alırsınız.
3: Göreceğiz.
0: Siz hayırdır, iki taraf grup olmuşsunuz.
4: Nasıl yani?
5: Asla, Yeliz Hanım'la grup değilim, asla asla.
4: Asla, asla. Cez yanıldınız, Fatma Hanım'la Can Bey grup.
3: Yeliz belki de fark edilmek istiyor. Bana biraz yapmacık geliyor.
0: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dün Can bir şey yaptı böyle, uyanıklık yaptı, soğanı... Bütün koydu. Umarım bugün öyle bir hata falan yapmazsınız. Kendi kendinize gol atmayın. Can niye büyük doğruyu herkes rendeliyordu? Can niye büyük doğruyu Eliz?
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim.
0: Soğanları diri diri doğradı. Uyanıklık yaptığın için sana puanım.
5: Şefim çok samimi görüyorum. Söylüyorum bunu. Görmedim. Yani sizin öyle
4: bilerek yaptım
5: görmedim. Gerçekten bilerek yapmadım. Çünkü sizin eksi puan vereceğinizi biliyorum ki sizin puanınız benim için daha önemli. Arkadaşlarımdan ziyade.
0: Yeliz'den de kopya çektin ama.
5: Yeliz de Fatma Hanım'dan kopya çekti. Yani tabağı süslerken ilk önce enginarı koydu. Fatma Hanım koymuştu. Sonra 3 tane şey koydu. Köfte koydu. Gitti o da 3 tane koydu. Tamamıyla kopya.
4: Alakası dahi yok. Alakası dahi yok.
3: Gerçekten.
4: Şefim bana, şefim tabağı ilk bitiren bendim. Lütfen dün de kayıtlara bakabiliriz de.
0: Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki.
4: Sadece dediniz ki Yeliz Hanım eksiğiniz var dediniz. Yani eksiğiniz var. Ben sonra aklıma su geldi, kenarlarına su döktüm. Ben size bakamıyorum bile. O kadar pis çalışıyordunuz ki.
5: Dönmek zorunda kaldım.
4: O kadar pis çalışıyordunuz ki.
5: Yeliz Hanım'ı kıskanmıyorum ben. Kıskanacak bir özelliği yok bence.
3: Can Yeliz'in nesini kıskanabilir ki? Meyve veren ağaç taşlanır. Hepsi beni çekemiyor çünkü.
1: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
4: Siz de dün herhalde eşinizden yediniz zılgıtı. Dün... Bugün susuyorsunuz. Hayırdır Hasan Bey?
0: Herkes seninle niye uğraşıyor ya?
4: Meyve veren ağaç taşlanır.
1: Zannetti bugün de 5'i vereceğim o yüzden.
5: Arkadaş şov yapıyor bence Rafet.
4: Yok yani bence şovu yapan
5: hareketleri,
4: sizsiniz.
5: Müsaade eder misin? Ben konuşuyorum. Hareketleri buyurun. Çok yapmacık geliyor bana açıkçası. Yani puanlama verirken de yapmış olduğu hareketler de çok yapmacık. Hiç doğal değil. Bana oynuyorsun diyor, demiş. Ben asla oynamıyorum. Şapka taktım diye mi oynuyorum? Ne alaka? Hiçbir şekilde...
4: Cevap vereceğim.
5: Ver tabii ki.
4: Vereceğim.
5: Siz farklı mimikler diye. Yaparak kimsenin arkasından hareket de yapmıyorum. Gerek yok böyle şeylere. Kendiniz olun lütfen. Konuşmak için de...

0: konuşmayın.
1: Şimdi dün evet şapka için şov yapıyorsunuz. Dün Rafet Bey size puanlamada gözünüzü kapatacağı zaman bile ay şefim şapkam kalabilir mi?
2: Hazırsın galiba.
0: Şefim şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
2: Nasıl?
0: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
2: Şapkayı çıkartalım.
0: Çıkarmayalım.
2: Niye?
0: Saçlarım kötüdür.
2: Biraz işin ciddiyetine hala varamadın galiba.
1: Hayırdır ya, kovboy şeyine mi geldik burada?
0: O seni hiç ilgilendirmez.
1: Tamam, buyurun, bana göre siz oynuyorsunuz.
0: Çünkü ben burada saçlarım kötü bir şekilde...
1: Siz sanal alemde sırf...
0: Saçlarım kötü bir şekilde gözükmek istemediğim
1: takipçi amacıyla buraya gelmişsiniz bence o şapkayı takarak.
0: Hiç alakası yok. Siz bu kadar konuşarak bence takipçi toplamaya gelmişsiniz.
1: Hiç işim yok benim takipçiyle, hiç.
0: Çünkü maşallah ne Hasan Bey kaldı, ne Fatma Hanım kaldı.
1: Benim yeterince takipçim
0: var. Dün Rafet Bey'e bile karşı çıktınız. İşte nasıl öyle puan verirsiniz,
1: ben
0: hak etmedim. Bir sürü şey söyledim.
1: Ben Rafet Hocam'a... Gayet çünkü Rafet Hocam dedi ki temizlik titizlik benim için çok önemli dedi.
0: Zaten bana sıfır verdi. Temiz orada sen de diyorsun ki yüksek verseydiniz ben de çıngarı koparırdım falan diyorsun.
1: Hayır ben çıngarı ben dedim ben üslubumu bozdum mu Rafet Hocam size dün?
2: Hayır.
0: Yani şu an bile konuşurken hot dudu konuşuyorsun.
1: Kusura bakmayın bu benim tarzım çünkü sizin şu anda burada oynadığınızı düşünüyorum. Şov yaptığınızı düşündüğüm için siz öyle düşünüyorsunuz. Üzgünüm ama yani.
0: Üzülme.
1: Yo ne üzülme.
0: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
1: Umut ediyorum ki.
0: Vallahi Rafet Bey ben nazar boncuğu da taktım. Normalde inanmıyorum ama inanmam böyle şey. Hanımefendinin gözü var. Yani geçmiş olsun kibarlığını bile göstermedi. Bence çok yanlış, ayıp.
1: Ben size gösterdim mi Fatma Hanım kibarlığımı geçmiş olsun
0: diye? Sakarsın, sakarsın dedin.
1: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksizim ama ben sana yarın buraya.
0: Bir geçmiş olsun de be, bir geçmiş olsun de be.
1: Şu anda oynayan sizsiniz, şov sizsiniz.
0: Şov programdan sonra demiş.
1: Yapmayın, şov yapmayın lütfen.
0: Yapacağım, siz de izleyeceksiniz.
1: Yok, yok, yapacağım, siz de izleyeceksiniz. Hiç de izlemeyeceğim.
0: Hadi
1: İzleme
0: bakalım.
1: Gibi bir lüksüm de yok yani.
0: Doğru meydan.
1: Dün kovboy şapkasıydı, bugün de ana sınıfına giden çocuklar tersten şapka takar ya plajda. Aynı o şekilde gelmiş, takmış, aklınca kendini bir tar zannediyor ama bence hiçbir şeye benzemiyor. Onun bu yarışmada işi bile yok.
0: Ben takipçi falan kasmıyorum. Yeliz Hanım laf söylemek için söyledi, her zamanki boş konuşuyor bence.
2: Bitti mi kavganız?
0: Tatlı atışıyoruz diyelim. Bu
2: atışma çok güzel de bir şey söyleyeyim. Hasan abi kendinden emin, hiç polemiğe girmiyor. Ara sıra bir top atıyor, bırakıyor sizi kendi kendinize.
3: Yok, yok,
2: siz
3: yok.
2: Orada güzel atışmalar. Son 20 dakika. Umarım bu 20 dakikada bu yemek çıkar.
4: 21 dakikada pişirmiştiniz şefim siz.
2: Ben 21 dakikada pişirdim de.
4: Ha bize süre fazlaydı pardon.
2: Şimdi hem burada... Birbirinizle atışıyorsunuz, tatlı rekabet güzel ama aynı zamanda yemeğin de bu arada yetişip izleyicilerimizin güzel bir yemek resitali izlemesi lazım. Hala siz sebze doyuruyorsunuz. Kebapçı usulü sebze doyuramaktan vazgeçin. Benim yaptığım yemeği hiç izlemiyor musunuz ya? Hiç aklınızda bir şey kalmıyor mu? Benim doğradığımı gördünüz, tabağa yerleştirdiğimi gördünüz. Vallahi şu an şöyle bakarsam Yeliz Hanım'a bugün bir şey gelmiş, böyle bir kal gelmiş. Acayip böyle profesyonel bir şekilde hem lafını esirgemiyor, hem doğru gidiyor.
1: Ben işimle Rafet Hocam'dan aldığım puanla yemeğimle şov yaparım. Şapkamla onunla bununla yapmam.
0: Yeliz Hanım şefe oynuyor olabilir çünkü herkesin eline göre su dökme özelliği var bence o Yeliz Hanım'da. O yüzden oynuyordur kesin. Sen benim tarzımı kıskanıyorsun bence. Evet evet vallahi.
2: Hasan abi de bugün acayip bir şey görüyorum ya böyle...
4: Henüz
2: yengeden fırça yemiş gelmiş.
4: Her şey bitmiş değil.
2: Bak bu ne bu.
1: Tabii ki.
3: Ezeceğim ezeceğim.
1: Cuma günü ki bu büyük puan var Cuma günü.
2: 10.000 TL'yi of 10.000 TL'yi kim alacak acaba? Hayırdır Eyfel Kulesi falan mı dikiyorsun? Son 19 dakika. Hala tencereler kaynamaya başlamadı. İşin daha hijyen boyutu var. Şu an yemeklerin altı ısınmazsa, açılmazsa birilerinin yemekleri çiğ kalacak ve yetiştiremeyecek birilerinin.
1: Fatma Hanım'ın yemeği çiğ kalacak.
2: Birilerinin yemekleri çiğ kalacak.
4: Evet benim.
2: Artık yavaş yavaş vites arttırmamız lazım. Son 15 dakika. Demiştim ki somonların üzerine o kadar büyük sebze doğramayın. Bunlar dökülür tutmaz demiştim. Fatma ablacığım.
4: Evet şefim.
2: Somonun sağa sola açık kaldı.
4: Bence bugün en yüksek puanı ben almalıyım. Çünkü dün 4-0'ım var bugün kurtarmalıyım.

0: Deniz, bugün bir koşuşturma var sende ya. Bir özgüven gelmiş, tencerenin altı çalıştırılmış.
1: Sizden yüksek puan almam gerekiyor. Dün ben sizden düşük aldığım için uyuyamadım.
0: Hadi canım.
1: Sabaha kadar
0: niye
1: uyuyamadım.
0: Niye o kadar hırs yaptın ya?
1: Uyuyamadım. Evet. Sizin gibi bir şeften bana çok büyük artısınız. Çok büyük öğrenebileceğim şeyler var.
0: Beni övme kardeş. Bana yemek yap, yemek. Yetişsin, bir puanı al, ondan sonra bakalım.
2: Bence bugün Yeliz şefe oynuyor yani. Boşuna oynamasın, yine yüksek puanı alamaz.
0: Ben sana şimdi üzüleceğim bir şey söylesem.
1: Bir şey mi unuttun?
0: Bir şey unuttum.
1: Koydum üstüne. Koydum.
0: Söylemem. Bak ondan sonra...
1: Zeytinyağı da koydum.
0: Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Ya onu mu niye yapmadım deme. Gözünün önünde duran bir iki tane malzemeyi son finalde bir şey yapman lazımdı. Gözünüzün önünde duruyor. Her şeyi söylersek ne anlamı kaldı sizin yemek yapmanızın? 10.000 lirayı ben almayacağım, siz alacaksınız. İyi düşünün, gözünüzün önünde duruyor. Şu an iki kişi o hatayı yaptı, haberiniz olsun. Son ocağa tencereyi koyduğunuz andan itibaren kapağını kapatırken ben bir şey yaptım. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı.
1: Galiba benim unuttuğum şey en son böyle kapağı kapatmadan önce karabiberle tuz unutmuştum.
3: Bize eksik ve hatanız var dedi şef. Ama bence sulu koyduğum için olabilir. Ben kendimde o kusuru buldum.
4: Bir tek ben unutmadım. Diğer hepsi unuttu. En üstte olması gereken kekikti sanırım. Hepsini almadılar. Bir tek ben aldım.
0: Sen de aynı hatayı yaptın. Sen başka bir hata yaptın bu arada, onu da söyleyeyim. Önünde duran bir malzeme var. O malzemeyi kullanmadın. Fatma Hanım, Yeliz Hanım, Can, yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
1: Koydum şefim işte.
0: Ben bilmem.
3: Ama bir yağsa ben koydum son dokunuşta.
0: Bak, ben bilmem.
3: Ben koydum.
1: Şefim.
0: Yemek piştikten sonra söyleyeceğim. İş işten geçtikten sonra.
1: Ben zeytinyağı da koydum.
0: Ben bilmiyorum. Ve acayip takip ettin, hele şükür. Aklın başına geldi. Tamam, aç, sıkıntı yok. Kapağını kapat, kapat, kapat kapağını.
3: Şu büyüğü alacağım şefim hemen.
0: Aynen.
3: Yoksa pişmeyecek.
0: Pişmeyecek.
3: Evet.
1: Fatma Hanım önce bana laf yetiştirmeye çalışıyor ya. Önce yaptığı yemeğin altını açmadan bir kere tencereye koymuş, yemeğin altını bile açmamış. En son açan oydu. Zaten yemeği de o yüzden çiğ kalacak.
0: Yeliz, iyi düşün. Gözünün önünde duran bir şey var ve yemeğe koymadın. Yemeğe koymadın.
1: Kurban olayım şefim.
0: Son dokunuşta bir şey yaptım. Kapağı kapattığım an bir şey yaptım, kapağını kapattım. Ve siz şu an Hasan abi dördünüz de aynı şeyi yaptınız.
3: Ne yaptık?
0: Kullanmadınız.
3: Limon mu sıkmadık, yok.
0: Sıktın mı limon?
3: Limon sıktım ben şeyinde, salatasına.
0: Tamam, sonra?
3: Yağ da koydum.
0: Hadi size bir soru.
4: Sorun şefim.
0: Tat tuz almamız için neye ihtiyaç var? Bir yemeğin tadını ön plana çıkartmak için neye ihtiyaç var?
1: Tuz, karabiber.
0: Evet.
1: Zeytinyağı.
0: Son üstüne tuz, karabiber attınız mı?
1: Ben attım şefim.
0: Üstüne. Somonun üstüne. Tuz, haklısın. Karabiber. Evet, hele şükür, hele şükür. Çünkü süt kaynadıkça somon yağını bırakacak ve tuzsuzluğu ortaya çıkacak. Tuzla birlikte sebze ne olacak? Aside olacak. Sebze yumuşayacak. Bunu her zaman yapmam bu arada.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ondan sonra acaba tuzum eksikti. Ben buna tuz koymuş muydum diye. Bu da benim size kıyam olsun.
4: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: Sen böyle her dakika kapağını açarsan bu yemek pişmez.
1: Ama siz nasıl yiyorsunuz?
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun şefim.
0: Dün burada dedin ki, en çok kafama o takıldı. Fatma benden korksun dedin. Niye? Niye korkması gerekiyor?
3: Ben niye korkacağım ki Yeliz Hanım'dan?
1: Bana çene yetiştirme konusunda. Başta bana böyle birazcık yürümeye çalıştı. Böyle Yeliz'i alt ederim zannetti ama benim veremeyeceğim bir cevap yok.
3: Ben zaten soru sormadım ki sana yürüyeyim.
1: Dünden beri, dün bana çok yürümeye çalıştı.
4: Sizin hayal dünyanız ne kadar geniş.
1: Hayırdır Can Bey, size ne oluyor? Biz buraya konuşuyoruz, size ne oluyor? Ben onu anlayamadım. Kıskanıyorsun
4: bana yürümeye çalıştınız, ne demek? Bir insan ya yürür,
1: bakın,
4: ya da yürümez.
1: Çalışıyor dedim Can Bey, önce
4: dinlemesi. Rica edeceğim, kısık sesten konuş.

0: Şunu rica edeceğim.
1: Duymuyorsunuz diye Can Bey. Duymuyorsunuz
0: yok,
1: ya.
0: Duyuyorum, yanımda.
1: Bence duymuyorsunuz. Yok, ben kimseye yürümeyeyim. Var.
2: Yürümek de istemem zaten. Koşarım ben, direkt alarım.
1: Koşarsanız hiç fark etmez, karşılığında alırsınız Fatma
2: Çünkü
1: Hanımcığım.
2: Siz kendiniz söylediniz, ben nazar boncuğunu getirdiğimde mavi gözüm benim nazarım değer.
1: Siz dediniz, Yeliz Hanım'ın nazarı değmesin
2: ben
1: bana.
2: Ben hepimize söyledim.
1: Diye konu ayır. Hepimize. Siz benim adımı zikrettiniz Fatma Hanım, lütfen. Ben çok iyi bir, yani benim hafızam çok iyidir
2: ama
1: Fatma Hanım.
2: Ama zikretmiş olabilir.
1: Onu
2: siz de mavi gözlüğü hatırlıyorum ben.
1: Ben de size cevabını verdim.
2: Gözünüzün mavi olduğundan dolayı olabilir diye söyledim.
1: Benim size nazarım değmesi için karşıma rakip olmanız lazım ama benim rakibim değilsiniz. Dün sadece Rafet Bey'den 4 puan aldınız diye bence hiç, yani bu dünkü daha 4 gün var, 3 gün var daha. Cuma'ya kadar.
2: Benim için ilk gün önemliydi Rafet şefimden
1: aldım. Bu derelerden sular akar Fatma Hanımcığım.
2: Eksi 0 verseniz de hiç önemli değil.
1: Benim almışım problem değil ki. Almışım kendi diyorum. Yemeğinizi veremiyorsunuz.
2: Ben yüksek puan alırsam Yeliz Hanım'ı hiç düşünemiyorum. Çok çatlar.
1: Ha Fatma Hanım'a neden bu kadar yükseliyorum? İlk günden beni tanımadan getirmiş bir nazar boncuğu. Birini burasına takmış, birini masanın önüne koymuş. Beni tanımıyorsun. Bir de özellikle Yeliz Hanım'ın gözü değmesin. Ne alaka ya?
2: Olsun. Gözüm kendi kapalı. Gözüm
1: veririm.
2: Açık olsa.
1: Gözü kapalı bakın, helal olsun. Hasan Bey'i bir kere daha takdir ediyorum.
2: Evet.
1: Bir kere doğru daha ya, takdir
2: doğru,
1: ediyorum.
2: Doğru ya, doğru bak. Ona
1: keza
2: itiraz
1: Can Bey de. Keza.
2: Onunla daha büyük takdir ettim. Direkt benimkini bildi.
3: Ama bugün dikkat edeceğim. Tamamen yemekler odaklandı.
4: Bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
4: Ben burada yani bir şey hissettim ve onu sormak istiyorum size.
1: Buyurun efendim.
4: Türk dilinde yürümek nedir? Türk dilinde koşmak nedir? Sen diyorsun ki bana yürüyorsun. O diyor ki sen bana koşuyorsun.
1: Hayır, diyor ki ben size koşarım, yürümem diyor.
4: Ne demek o?
1: Buyurun açıklasın, ben devam edeyim.
2: Yürümenin hızlısı şefim.
4: Ha bildiğimiz yürümek değil yani.
3: Yürümenin koşması.
4: Koşmak nasıl oluyor? Sen yürümeyi anlat,
1: şöyle
4: sen de koşmayı
1: söyleyeyim.
4: Anlat.
1: Ben ikisini birden anlatayım Rafet Hocam. Buyurun. Şimdi biz bayanlar dilinde ya da böyle hani böyle arada bir böyle bayanlar böyle tartışırız, evet, kavga ederiz ya. İşte laf yetiştirme konusunda. Diyor ki hani ben sana diyor laf falan yetiştirmem diyor. Senin diyor hakkından öyle de gelirim ki diyor göya bana. Ben de diyorum ki Fatma Hanımcığım, geçeceksin o sevdayı. O derenin üstünden o kadar çok sular aktı ki cumaya kadar görürüz diyorum.
2: İnşallah.
4: Peki,
1: bunu ifade
4: şey
1: ediyor.
4: Ya.
2: Buyurun şefim.
4: Bu kapışma hep böyle cuma gününe kadar böyle gidecek mi?
3: Sonuna kadar.
2: İlla ki.
3: Sonuna kadar gidecek.
1: Sonuna kadar.
4: Sonuna kadar.
1: Evet.
3: Cuma kadar böyle gider.
4: Hasan abi sen niye öyle bir
3: taşmak istedi.
4: Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işten en karlı çıkacak Hasan abi. Et diye süt diye karışmıyor. Hayır, kimse
3: alıyor,
4: de bulaşmıyor.
3: Alıyor puanları, oturuyor aşağı. Bu Yeliz de Fatma devamlı kavga yapıyor. Bana fenalık geldi ya.
1: Alıyor puanları, almıyor puanları. Evet, ondan aldım.
4: Fatma senin abla. Fatma Hanım'la ne alıp veremedin var ya? Evet, ya da Fatma evet. Abla senin ne alıp veremedin var
1: ya? Söyleyeyim ben, dün hiçbir şey yokken, dün biz burada aşikar bir şekilde hiç kimse birbirini tanımadan, yani hani bu nazar boncuğunu bugün getirip de dese ki işte Yeliz Hanım'ın bana gözü değer dese amenna diyeceğim. Ben dün daha bismillah. Neye dayalı nazar boncuğunu çıkartıyorsun da? Ay Rafet Hocam, Yeliz Hanım'ın bana gözü değer diye ben iki tane nazar boncuğu getirdim. Tak üstünden elini parmağını kestim.
2: Konuşma şeklim bir kere öyle değil. Türkçeyi çok iyi konuşurum lütfen.
5: Yeliz'in Fatma Hanım taklidini yapması bence çok çirkindi. Yakışmıyor böyle şeyler bir hanımefendiye bence.
2: Yani çocuk gibi taklit falan yapıyor. Benim de taklidimi yaptı. Hiç hoş değildi. Konuşma şeklim öyle,
1: öyle
2: değil. Lütfen Türkçeyi
1: o nazar boncuğunu ve şeyi bugün getirseydiniz saygı. Şimdi dün beni o şekilde yaptığı için ben de bugün artık ya cumaya kadar bizim onunla savaşacağız.
4: Koşuyorsun lütfen. Yani.
1: O bana koşuyormuş.
4: İyi de
1: ben
4: bir şey
1: değil.
4: Söyleyeceğim. Can da yan taraftan vallahi sürekli senden kopya çekiyor.
2: Bak, bak.
4: Sana bakıyor.
2: Bak bak, o da takmış
1: görmüyorum
2: bugün.
1: Bile.
5: Dayanamadım görmüyorum abi bile. Dediğim gibi.
4: Can.
5: En sevdiğim parmağım.
4: Bir şey söyleyeceğim.
5: Şefim.
4: Can. Dün burada bir şey dikkatimi çekti. Yeliz orada yemek yaptı, hata yaptı. Büyük tabağa koydu. Şöyle bir baktın, sen de büyük tabağa geçtin. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum. Sen ne yapıyorsun ya?
5: Tabağımı değiştiriyorum şef.
1: Benden gördü şef.
5: Sana da şef söyledi. Al.
4: Ben uyarıya geçtim. Küçük tabağı almaya ben. Sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Hiç mi yani?
5: Şefim, yemek yapmayı biliyorum tabii ki. Ama hani usulünü çok fazla bilmiyorum. Hangi tabağa servis yapılır, hangi çatal konulur falan. Bunlar da tabii ki erkekler olarak biraz şeyiz. Geri plandayız. Evde.
4: Niye geri plandasın?
5: Evde öyleyiz. Hani bu davetleri falan anneler verir. İşte misafirler onlar karşılar, onlar hazırlar falan.
4: E peki yarın sen evlenince nasıl olacak bu
5: getir
4: iş?
5: Götür yapıyoruz sadece. Bir de hani böyle deli gibi her şey konulan bir masamız olmuyor bizim. Kaşık koyarız, bir şey varsa onunla yeriz, kaldırırız yani.

0: kadar abartılı sofra kurmadınız.
1: Nasıl yani, eti de mi kaşıkla yiyorsun?
0: Yani o anne gerek, onda da çatal mesela.
1: Mesela bak, ben tavuk kanadı elimle yerim.
2: Ben de
1: çatal bıçakla tavuk kanat yiyen dünyada
2: ben
1: göremezsin.
2: Ben de.
1: İyi de, şimdi yarın sen evlendin. Yani hep de yenge hanımdan beklemeyeceksin herhalde bu işleri.
0: Çok yardım ederim ben. Yani seviyorum da mutfağa girmeyi açıkçası. Tabii ki hatalarımız
1: var. Ben düşünemiyorum. Fatma Hanım'ın kızıyla evli olduğunu düşündüm şöyle de bir.
0: Kızı yokmuş bu arada. Yeliz Hanım'ın varmış.
2: Allah,
0: mavi gözlü.
2: Köbeler töbesi asla.
0: Niye bakar mısın şunun tatlılığına sen?
1: Çocuğun yakışıklığına bakar mısın?
2: Köbeler töbesi vermem.
0: Şapkayı çıkarırım senin için.
1: Neyini gördün çocuğun?
0: Şapkayı çıkarırım.
1: Şapkasından
2: bir kere
1: dolayı.
2: Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim Rafet Hocam. Az önce dedi ki program başladığında Yeliz Hanım dün Fatma Hanım'ı izledi. Ondan dedi taklit aldı dedi. Onu dedi takip etti dedi.
0: Önce o yaptı. Üç tane o koydu. Sonra üç tane sen
2: kendisi
0: koydun
2: söyledi.
0: Ya.
2: Kendisi söyledi. Hayır. Rafet Hocam söyledi.
0: Bir de şimdi ne kadar koyduysa o kadar koydun yani.
2: Lütfen Can Bey. Rafet Hocam da şimdi diyor ki dün Yeliz'i izlediniz diyor. Yeliz ne yaptıysa onu yaptınız. Aslında yaptığınız şeyi burada bana söylüyorsunuz, işte oynuyorsunuz. Yani aklınızı oynamaya gelmişsiniz Allah aşkına. Can bana kopyacı diyordun, ne oldu? Şef özellikle dedi, Yeliz'in hanımı takip ettin. Yeliz ne yaptıysa onu yaptın diye. Asıl kopyacı kendinsin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Hem de şef tarafından düşürüldün.
0: Öyle.
2: Ya
0: öyle
2: şu şapkasız diyorum ya. Keşke bir kovboy yarışması yapsın da kanalımız. İlk vallahi birinci olur.
3: Hayır ama şapkada onun aksesuarı nasıl biz künye kolye takıyorsak şapkada onun aksesuarı takabilir genç.
2: Pardon Hasan Bey niye takmıyor?
3: Hasan Bey orta yaşlı, o genç.
2: Ne alakası var
3: çok
2: ya?
3: Var.
1: Hasan Bey nasıl, yaşlı mı dedin şimdi?
3: Yok orta yaşlı dedim.
1: Orta yaşlı.
4: Ama kendi yaşına ona göre bizi daha yaşlandı.
2: Hasan Bey maşallah dipçik gibi ya. O alakası var.
0: Yeliz Hanım sanki moda yarışmasına gelmiş gibi konuşuyor. Hayır, yemeğini yapsın.
1: Yemek
2: alakası var. Ben yemeğimi de yapmışım.
0: Yemeğini
2: temizliğimi
0: yapsın.
2: De yapmışım.
0: Benim şapkamdan uzak dursun. Seni ilgilendirmez. Şimdi ben seviyorum. Yakışıyor.
2: Siz bana nasıl yürürdünüz biliyor musunuz
0: Can Bey? Ben seviyorum. Yakışıyor.
2: Ben dün sizin gibi pis çalışırdım. Pasaklı çalışırdım. Yemeğimi yetiştiremezdim.
0: Bak.
2: Siz
0: bak,
2: bana laf ederdiniz.
0: Bak.
4: Onları göremiyorum. Rakip göremiyorum. Onlar birbirlerine düştü. Biz işimize bakalım.
0: Siz o kadın parmağını kesiyor.
2: Ya
0: bir şey söyleyeceğim.
2: Ben geçmiş
0: bir,
2: olsun demiştim.
0: Bir es verin. Biz de konuşalım. Niye müsaade edin bir ya. Bunun haksızlıkla alakası yok.
2: Haksızsın.
0: Ben buraya
1: araya girdim.
2: Araya girdim.
1: Sustuk. Hasan Bey diyor ki bunlar diyor kendi kendine diyor kavga diyor. Ben diyor burada diyor rakip tanımıyorum diyor.
4: Siz birbirinize düşün, biz işimize bakalım.
2: Hasan Bey, siz dünkü mod şeylerinize, puanlarınıza devam edin. Bizi izleyin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok.
1: Sen oradan son bir dakika. Hadi bakalım. Buyurun.
3: Sunum yapalım.
1: Son bir dakika isterseniz yapmayın. Son bir dakika. Yemek programına mı geldiniz? Dedikodu programına mı geldiniz ya? Son bir dakika. Bu ne? Bu. Ben izlerken böyle mi koydum bunu?
3: Pardon. Hemen sileceğim
1: sana. Son 30 saniye.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaldır elleri. Bırak, bırak, bırak, bırak. Bırak. Of, of, of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Hatayı az sonra söyleyeceğim.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
2: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Puanım buna
4: 0.
0: 0.
4: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
2: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
2: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
2: Evet, konu siz.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. İlk Can senle başlamak istiyorum.

0: Şapkayı ben alayım. Can.
1: Şefim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsan o zaman tadıma başlayalım.

0: Açalım.
1: Şefim lezzetli bir tabak olmuş. Tadını beğendim. Benim olabileceğini düşünüyorum ama riske atacak bir puan vermeyeceğim. Puanım 2 buna.
0: Peki.

0: Tatları benzer aslında şefim. Ama benim kafamda küçük nüanslar var karar belirleyebilmem açısından. Bunları söylemeyeceğim burada. Kendi şifrem olsun diye düşünüyorum. Bu ya Fatma Hanım'ın ya Hasan Bey'in. İkisinden birinin olduğunu düşünüyorum ve puanım... Sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, bunun tadı çok yaban geldi bana. Yine somonu güzel pişmiş. O konuda hepimiz başarılı olmuşuz bence. Vallahi kaostan beslenen Kaoslar Kraliçesi'nin olabilir diyorum. İsmini söylemeyeceğim. Herkes anlamıştır bence. 0 puan.
0: Kaostan beslenen kim acaba? Çok merak ettim.
1: Sizce şefim?
0: Sence kim olabilir?
1: Şu an ismi aklıma gelmediği için söyleyemiyorum gerçekten.
0: Aa. Peki, son yemeğimize geçelim tadım için. Hazırsak?
1: Hazırım şef.
0: Son yemeği tattıracağım sana. Açalım.
1: Şefim, bunun hiçbir şekilde olur yok gibi. Yine somonu güzel ama çiğ kalmış bazı şeyleri. Bu ya Hasan Bey'in ya Fatma Hanım'ın dediğim gibi. Hasan Bey'in olabilir, bu da 0.
0: 0?
1: Evet.
0: O kadarcık mı? Yani yorum yok mu başka? Duyular ne oldu? Damak ne oldu? Dil ne oldu? Sebze pişmiş mi? Somon çiğ mi? Sarımsağı mı var? Limonu mu var? Bekliyoruz. İzleyicilerimiz bizi merak ediyorlar.
1: Şefim, izleyicimiz için önemli ama ben de şu an bir taktik vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü bunu söylersem tabakları gördükleri için ona göre devam edecekler arkadaşlar da.
0: Hı hı.
1: O yüzden biraz saklı tutmak istiyorum.
0: Çok enteresan. Gözlerimizi açabiliriz. Gözlüğü alayım. Şimdi senin yerini alabiliriz.
1: Tamam şef.
0: Can, hadi bakalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Hadi be. Ben şok. Yani en kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm. Dur bir ya. En kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm açıkçası. İlk denediğim lezzetliydi. Hak etti, verdim.
2: Budur.
1: Yenisi çok yüksek vermiş.
2: 5 veremedim.
1: Evet.
2: Budur.
0: Peki, Yeliz'e puan verdiğinde kendi yemeğimi zannettin?
1: Kendi yemeğimi zannettim. Hatta yakın olacağını da söyledim. Çünkü o da benim gibi yapmıştı. Yani doğramıştı, etmişti falan. Yakın olabileceğini düşündüm. O yüzden onu da tereddüt. Hatta 5 verecektim. Dedim yapma. İyi yapmışım, 2 vermiştim. Çok değil. Son yediğim kimindi?
2: Hasan Bey'in.
1: Yok, gideri yok abi. Yapma sen bir daha bu yemeği. Yok.
2: Can Bey bugün puanlamada kaostan beslenen kişiye bu 0'ı veriyorum dedi. Ama gözü açılıp karşıya geçtiğinde bir baktı ki Fatma Hanım. Demek ki kaostan beslenen kişi Yeliz değil, Fatma Hanım'mış.
0: Fatma ablacığım, sen alalım. Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
0: Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Gözlüğümüz. Fatma ablacığım.
3: Efendim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Hazırsak başlayalım mı?
3: Buyurun.
0: Peki. Başlayalım.

0: ağzımız açalım. Buyurun. Söz sizde.
1: Şefim bu. Şöyle söyleyeyim. Bir şey kokusu geliyor ama ne anlayamadım. Biraz da somon güzel pişmiş. Aslında güzel ama bir gidip geliyorum. Sanki kendi yemeğim gibi. Sanki Hasan abinin yemeği de olabilir. Bilemedim yani, iki arada kaldım. Bir yoğun bir şey tadı da geliyor. Ne diyeyim size? Tuz tadı gelmiyor ama bir değişik bir tat geliyor. Sanki sarımsağı mı daha baskın olmuş şey mi? Onu anlayamadım. Ama bu sefer pazartesi günkü gibi çok şeye gitmeyeceğim. Kendimi de korumaya ve puanımı yükseltmeye ihtiyacım var. O yüzden puanları iyi tutacağım yani, işin açığı. Bu tabağı, bunu da kendimin de olabilir, Hasan Bey'in de olabilir. Sanki o his veriyor bana. Bilemedim şefim. Çünkü o da çok geç koydu şeyini, somonunu.
0: Puan alalım.
1: Puanımı veriyorum. Buna 3 veriyorum.

0: Şefim bunun somonu çok pişmiş.
1: Evet.
0: Sebzeler biraz sert kalmış. Sebzeler sanki somonun önüne geçmiş gibi geldi bana. Çünkü somon iyi, bayağı iyi pişmiş. O yüzden somon favorimiz olduğu için, sebze arkada olduğu için ben buna 0 veriyorum.